Geleceğin mutluluğu oradadır. O gelecek çok uzaklarda değil, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Eğer inanırsanız, o zaman bir dileğiniz olacak, Allah'a ulaşmayı dilemek. Ondan sonra Allah'tan sayısız yardım almaya başlayacaksınız. Ve ufuklarınız birer birer açılacak. Hani şu herkesi korkuttukları cehennem, cehennem dedikleri şeye Allah'a ulaşmayı dileyen hiç kimsenin girmesi mümkün değildir. O Allah yarattıklarını öylesine sever ki onların hepsinin hem cennette sonsuz bir mutluluğu, sonsuz bir hayatta yaşamalarını görmek ister. Hem de şu dünya hayatında onların dünya saadetini yaşamalarını ister.

Çay ve karanfil. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, insan olarak yaratılmanızın mutluluğunu neden yaşamazsınız? Ay benim gözümün bebekleri, ay benim canlarım, ciğerlerim. Neden? Neden şeytan sizi Allah'a yakınlaşmaktan men eder bilmez misiniz? O sizin düşmanınız. Mutlu olmanızı kesinlikle istemez. Ve hepinize mutlaka şeytanlar doğrunun aksini fısıldarlar. Ne zaman Allah'ın emirlerini yerine getirmemenizi isteyen bir ses duyarsanız, bilin ki bu şeytanların bir tanesinin sesidir. Buna karşılık iç dünyanızda Allah'ın emirlerini yerine getirmesini emreden ses, ruhunuzun sesidir. Öyleyse neden şeytana karşı Allah konuşmuyor? Layık olmadığınız için. Ama bir gün liyakate ulaşıyorsunuz. Kalp kulağınız açılıyor. Ve Allah'ın dediklerini kulağınızla değil, buranızla, kalbinizle işitiyorsunuz. Kalp gözünüz açılıyor. Allah'ın gösterdiklerini bu dünyaya ait gözlerinizle değil, kalbinizdeki gözlerle seyrediyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, Allah ne yazmışsa Kur'an-ı Kerim'de, şimdi o günlere geldi ki birer birer hepsi ispat ediliyor. Ne diyor? 6 yevimde 3 asıl, 3 zıt olmak üzere 6 tane alem yaratmış. Sonra da bütün alemler boyutunda kendisi de ilmiyle ve rahmetiyle hepsini kaplamış. Daha insanlar diğer alemleri temsil eden kara maddeyi daha yeni keşfettiler. Ölçüleri yanlış. 6 tane yaratık alem var. Zahiri alem bu 6 tane alemden sadece bir tanesini temsil ediyor.

ve kara maddenin miktarı 6'da 5'tir. Hesaplamalar gerçekleşince görürsünüz kimin doğru söylediğini. Şimdilik insanlar atıyorlar tahminlere dayalı olarak yüzde şu kadardır, yüzde bu kadardır diye. Ama bu rakam kesinleşecek gelecek yıllarda. Göreceksiniz ki rakam net olarak çıkacak o zaman ortaya 6'da 1. Nereden mi biliyoruz? O söylüyor. Bugüne kadar her söylediğimiz birer birer gerçekleşti. Öyleyse biz söylesedik gerçekleşir miydi? Asla. Biz bir insanız, bir mahlukuz. Ve Rabbimize huşu duyarız, saygı duyarız. O bizim sahibimizdir. Bize tevazuu öğretti. Sevgili kardeşlerim, adına ilim diye ne diyorsanız o onda var. İşte ülkemizin vaziyeti Türkiye. Ekonomik açıdan batırılmış, çökertilmiş, şimdiden sömürge haline getirilmiş, yarı sömürge haline getirilmiş bir ülke. Neden öyle söylüyoruz? Rakamlar ortada değil mi sevgili kardeşlerim? 6-7 sene evvel gayri safi hasılasının %17 kadar borcu olan ülke, bugün gayri safi milli hasılasının %156'sı kadar borçlu. O borçları ödeyebilmek için yeniden borç almak mecburiyetindesiniz. Yeni aldığınız borcun da faizini eski borcunuza eklemek mecburiyetindesiniz. Hala bütçelerinizi %30 açıkla gerçekleştiriyorsunuz. 2,5 milyon insan işsiz, her gün işsizlerin sayısı azalmıyor, artıyor. Üretken işletmelerden kapatılanların sayısı 120 binden fazla. Sevgili kardeşlerim, daha fazla detay vermeyeyim. Bu karanlık tablonun arkasında insanların ülkelerini ekonomik açıdan nasıl kurtaracaklarını bilmemeleri yatıyor. Biliyor muyuz? Evet, biliyoruz. Derhal sıralayabiliriz yapılması lazım gelen işleri ve yapılacaktır. Yapıldığı zaman da kurtulduğunuzu göreceksiniz. Hayır, biz söylemiyoruz. Biz sadece öğreniriz. Öğrendiğimizde onun emriyle öğretiriz. Öyleyse ne diyor? Diyor ki altın karşılıklı para kullanılmalıdır Türkiye'de. Yetmez. Bütün Türk ülkeleri bu standartların sahibi olmalıdır. Avrupa Birliği nasıl kurulmuşsa bir Türk Birliği de kurulmalıdır. Ve altın karşılıklı bir para hepsinde hükümran olmalıdır. Öyleyse ne olur altın karşılıklı para kurulursa enflasyon o gün biter. Altın karşılıklı parayı tedavüle koyduğunuz gün piyasada paranın karşısında mal yoktur. Malın karşısında mal vardır. Çünkü altın kendisi de bir maldır. Altın karşılıklı para Trump'a devrini getirir. Altın karşılıklı kağıt para piyasada gene kağıt para tedavül eder ama altın karşılığı vardır. Merkez Bankası'na yapılan bütün taleplerde altın karşılık ödendiği zaman herkes görecektir ki bu paranın altın karşılığı vardır. Sevgili kardeşlerim, detaya girmeye gerek yok. Yapılacak şeyler belli. Türkiye bir yatırım şantiyesi olmalıdır. Daha evvel tecrübesini yaptık biliyoruz. Mümkün, o zaman başarmıştık. Öyleyse
Sevgili kardeşlerim, Türkiye bunları yapmak için yabancı sermayeye muhtaç değildir. Nasıl damarlarımızdaki kan kalbimizden vücudumuza pompalanıyor, vücudumuzdan tekrar kalbimize çekiliyorsa, Türkiye'de de bankalar sistemi ekonomiye her gün para nehirleri akıtır. Aynı gün o para nehirlerinin aynı miktarını geri alır. Bu hareket halindeki fonlar hep tüketim harcamalarında kullanılır. Ne zaman bu parayı yatırım harcamalarında kullanmayı başarırsak, o gün hem yatırım gerçekleşir hem de para gene aynı gün bankaya geri döner. Acaba anlatabiliyor muyuz sevgili kardeşlerim? Araştırma Devlet Planlama Teşkilatı'nın kütüphanesinde duruyor. Merak eden kişi oraya gitmesine de gerek yok. Bizim Türkiye'de enflasyon tedavisi ve kalkınma isimli kitabımızın referanslarından biri de odur. Likit mekanizma. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bütün bu dizaynı öğreten yüce dikkatle bakın. O Allah'tır bize öğreten. Bugün insanların henüz bilmediği şeyleri biliyorsak arkasında biz yokuz. Arkasında o var. Işık hızının ötesine nasıl geçileceğini biliyorsak arkasında biz yokuz. O var. Biz sadece bir piyonuz. Bir figüran. Onun emrinde olan bu canımızın sahibi o. Öyleyse neyi söylersek boşuna söylemeyiz. Seneler sonra kardeşlerimiz hep hatırlatırlar falan tarihte böyle söylemiştiniz. İşte bugün tahakkuk etti. Ama biz onları çoktan unutmuşuzdur. Bize ait olmadığı için unutmuşuzdur. Biz sadece bir vasıtayız. Ama böyle bir vasıtaya sahip olan bir ülke bu halde olmalı mıydı? Olmamasının arkasında neler yattığını biliyorsunuz sevgili kardeşlerim. Uyardık herkesi. Bu büyük hatalar sebebiyle, ekonomik hatalar sebebiyle netice mi ne oldu? Netice sözümüzün dinlenmemesi oldu tabii. Sevgili kardeşlerim, unutmayın ki Allah her şeye kadirdir. Dostlarını çok sever. Neden onun dostu olmak varken düşman olmayı seçersiniz? A benim canlarım, ateist kardeşlerim. Kendinize yazık etmiyor musunuz? Bir akla sahipsiniz diye falanca okuldan diploma aldınız, doktor oldunuz, profesör oldunuz diye Allah'ı nasıl devre dışı bırakırsınız? Kendinize ne kadar yazık ettiğinizi ancak öldüğünüz zaman anlayabileceksiniz. Öyleyse ne dediğimize dikkatle bakın. Biz sizleri seviyoruz, çok seviyoruz. İnanmamakla sadece kendinize zarar verirsiniz. Ve Allah-u Teala kuru kuruya inanç istemez. İncelemenizi ister. 1920'li yıllarda bulunan büyük patlama 14 asır evvel Allah-u Teala'nın indirdiği Kur'an-ı Kerim'de bütün detaylarıyla mevcut. Elektronlar, karşıt elektronlar,
nötrinolar, elektronların neden hep Allah'ı zikrettiği, tesbih ettiği, Allah Teala'dan gelen enerji. Sevgili kardeşlerim, her şeyin var olduğu kitap o, Kur'an-ı Kerim. Ve Allah'ın ilmi. Nasıl düşünürseniz düşünmekte elbette serbestsiniz. Hepiniz serbest iradeyle yaratıldınız. İradenizi dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Ama onun kanunları her zaman geçerlidir. Neticede kıyamet günü hiç aklınıza gelmeyen bir yargılanma usulüyle yargılanacaksınız. Şu anda sizinle beraber olan kiramen katibin melekleri, yani bir takım hassalar, devamlı olarak otomatik bir standartta hayat filminizi çekiyorlar. Sadece efalinizin, yani davranışlarınızın filmini değil, aynı zamanda düşüncelerinizin de filmini çekiyorlar. Aksi ispat edilemeyecek olan bir bütünlük içerisinde kıyamet günü hayat filminizi üç boyutlu olarak seyredeceksiniz. Düşüncelerinizi de, hangi fiilinizi ne kadar kasıtla yaptınız, her şey %100'lük bir sağlam kıstasla, mizanla, hiçbir adaletsizliğe meydan vermesi mümkün olmayan bir dizayn içerisinde derecelerle ifade edilecek size. Ama inanmayanlar için ne yazık ki kurtuluş yok. İnanmayanlar, Allah'a inanmadıklarına göre hiçbir zaman Allah'a ulaşmayı dilemezler. Dilemeyenlerin ise kurtuluşu mümkün değildir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ne güzel yarenlik ediyorduk. Söze başladığım zaman zamanın nasıl geçtiğini bir türlü anlayamıyorum. Acaba her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? A benim canlarım, can dostlarım, gönül dostlarım, sizleri o kadar seviyorum ki, bir bilseniz. Ve mutlu olmaları mümkünken davranışları sebebiyle, sadece Allah'ın hakikatlerini bilmemeleri sebebiyle mutsuz olan bunca milyonlarca insan için çok üzülüyorum sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını biz Allah-u Teala'dan hep talep ederiz. Bu istikamette dualar ederiz. Ama insanlar hep ait oldukları standartlarla kıyamet gününe ulaşırlar. Cennet saadeti de dünya saadeti de sizlerin olsun. Dileklerimizle ve dualarımızla sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El Fatiha ve as salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Brother Kelton.
1: El-Fatiha mi as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Teyze billahi maşallah. Elhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetini yapmak üzere beraberiz. Konumuz mu? Mutluluk. Biliyorsunuz ki Allah-u Teala'nın özene bezene yarattığı, en çok sevdiği mahluk insandır. Yani sizlersiniz. Allah'ın en çok sevdiği mahluku olmak bir ayrıcalık değil mi sevgili kardeşlerim? Kainattaki en üstün mahlukun insan olduğunu söylüyor. Secde etmesini emrediyor bütün meleklere ve iblise. Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'ı yaratıyor. Diyor ki ben ona ruhumdan üfürdüm. Şimdi onun önünde ruh üfürdüğüm bu Adem Aleyhisselam'a, Adem'e secde edin diyor Allah-u Teala. Emir veriyor. Öyleyse insan meleklerden ve cin tayfasından olan iblisten, şeytandan daha üstün bir varlık. Kendisine secde edildiği için daha üstün bir varlık. Yetmez. Kendisinde Allah'ın ruhu meknuz olduğu için, bünyesinde ruh Allah'a, Allah'tan gelen, Allah'ın üfürdüğü ve sonra da tekrar Allah'a geri dönecek olan, Allah'ın zatına ulaşabilecek olan efsafta bir varlık var. Ruh. Öyleyse insan kainatta ruha sahip olan, Allah'a dönecek olan bir bedene sahip olan tek varlıktır. Ve hepiniz insansınız sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İnsan olmanın güzelliği içinde yaratıldınız. Üstünsünüz. Çünkü Allah-u Teala sadece bu iki sebepten değil, kainatı, yerleriyle gökleriyle bütün kainatı ve oralarda yarattığı her şeyi sizin emrinize vermiş. وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ diyor Allah-u Teala. Bütün göklerde, bütün arzlarda neyi yarattıysam onların hepsini sizlerin, ey insanlar, sizlerin emrine musahhar kıldım diyor Allah-u Teala. Sizlerin emrine verdim diyor. Öyleyse insana da verilen bu mahluka dikkatle bakın. Meleklerden de, cinlerden de, şeytanlardan da, hayvanlardan da aklınıza ne kadar mahluk geliyorsa bütün mahluklardan üstün bir mahluk. Başka tür bir mahluk var mı derseniz eğer, hayır. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor, biz bu kitapta hiçbir şeyi noksan bırakmadık diyor. Her şeyi bu kitabın içine yerleştirdik diyor. Öyleyse insanlar, hayvanlar, cinler, melekler, bitkiler, Bunlar canlıları oluşturuyor. Tabii hayvanlar silsilesine sudaki hayvanlar da giriyor. Havadaki hayvanlar da gidiyor. Kuşlar da, balıklar da, deniz varlıklarında hepsi. Ama onların dışında başka mahluklar da olsaydı Allah-u Teala onlardan da bahsedecekti. Çünkü kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadığını söylüyor. Bütün bu mahlukatın arasında olsaydı bile başka mahlukat, onların da arasında gene en Allah'a sevgili mahluk siz olacaktınız. Sevgili kardeşlerim, şimdi size soruyorum. Eğer birisini seviyorsanız, mesela evladınızı seviyorsanız, mesela eşinizi seviyorsanız, mesela insanları seviyorsanız, en çok sevdiğiniz birisi var diyelim. Onu nasıl görmek isterdiniz? Mutlu görmek isterdiniz. Onun mutluluğu için gayret ederdiniz. Öyle değil mi? Sevdiğinin mutlu olmasını ister insan. İşte Allah-u Teala da en çok sevdiği insan adı verilen mahlukunun mutlu olmasını istiyor. Huzur içinde bir dünya hayatı geçirmesini ve mutlaka Allah'ın cennetine girmesini istiyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse insansınız. Allah'ın en çok sevdiği mahluksunuz. Öyleyse Allah-u Teala tarafından en çok sevilmek bir mazhariyet değil midir? Bir üstünlük, bir ayrıcalık, bir farklılık. Öyleyse Allah-u Teala tarafından sevilen sizler, bütün bu kainatta var olan bütün mahlukların daha üstünde Allah'ın sevgilisisiniz. Öyleyse buna sevinmeniz gerekmez mi? Allah'ın size verdiği nimetlere bir bakın. Gözleriniz görüyor, kulaklarınız duyuyor, bütün uzuvlarınız çalışıyor. Bunlar size Allah-u Teala tarafından hibe edildi, karşılıksız verildi. Bir uyum içinde siz varsınız. Her şeyiyle başkalarından farklı olan siz. Herkes, herkesten farklı yaratılmıştır. İnsanlık tarihi boyunca parmak izleri aynı olan iki tane insan hiç oluşmamış. Sevgili kardeşlerim, her şeyiniz başkalarından farklı. Allah-u Teala tarafından seviliyorsunuz. Herkesi sever ve herkesin mutlaka cennete girmesini ister Allah-u Teala. Ve bunu neredeyse inanılmayacak kadar kolaylaştırmış. Herkesin mutlu olmasının, cennet hayatını mutlaka yaşamasının standardı ne? Bir tek dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dilemek. Ne olacak dilerseniz sizi o kadar seviyor ki sonsuz bir mutluluğu kesintisiz boyunca kesintisiz olarak milyarlarca sene belki trilyonlarca sene yaşamanızı temin edecek olan bir dizayn koymuş Allah Teala. Bir kolaylık göstermiş size. Diyor ki siz sadece bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Geri kalanını ben yaparım. Ama bu dileği sizin kalbinizde görmek isterim. Bu dileği sizin kalbinizden işitmek isterim. Bu dileği sizin kalbinizde bu dileğin olduğunu bilmek isterim diyor Allah Teala. Dilek olmazsa bunların hiçbirisi gerçekleşemez. Allah Teala hep kalbinize bakar. Niçin böyle yapıyor? Çünkü sizi mutlu görmek istiyor. Sonsuz bir cennet hayatını yaşayan bir insan. Sevgili kardeşlerim, daha üst cennetlere sahip olduğunuz süreç içerisinde daha çok, daha çok, daha çok sevileceksiniz. Öbür taraftan daha üst cennetler sizin dünya saadetinizi de muhtevası içine alır. İşte böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki Allah-u Teala tarafından bütün mahlukatından daha fazla seviliyorsunuz. Öyleyse o sevgiye layık olmak istemez misiniz? Eğer şu dünyada yaşıyorsanız, mutsuzsanız, eğer bu dünyada yaşıyorsanız, az mutluysanız veya mutluysanız, daha çok mutlu olmak istemez misiniz? Mutlu olmak istemez misiniz? İşte Allah sizden sadece bir tek şey ister, sizin mutluluğunuz. Allah'ın hepinizden istediği şey bu kadar. Belki de aklınıza bir sual geliyor. Madem ki Allah Teala bizi mutlu etmek istiyor, neden mutlu etmiyor? Çok güzel bir sual. İşte iblis de ancak böyle bir sual sorar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala mutluluğun anahtarını kendisinde saklamamış, size vermiş. Diyor ki, mutlu olmak istiyor musun? Benim cennetime gitmek istiyor musun? Dünya saadetime ulaşmak istiyor musun? Bütün bunların bir bedeli var. Bir tek dilek. Bana ulaşmayı dileyeceksin diyor Allah Teala. Dilersen diyor, o dileği senin kalbinde işitirsem, bilirsem, görürsem, o zaman diyor sen bir şey yapmayacaksın. Senin yapman lazım gelen her şeyleri, her şeyi yapman için seni ehil hale getireceğim. Yani namazı sevdireceğim, orucu sevdireceğim, oruçta açlık hissettirmeyeceğim, namaz boyunca sana mutluluk vereceğim, zikri sevdireceğim, zekatı, haccı, bütün ibadet türlerini sana sevdireceğim diyor. Sana mürşidini göstereceğim diyor. Ona olan sevgiyi sana vereceğim diyor. İrşat makamını sana sevdireceğim diyor. Mürşidini sana sevdireceğim diyor. Ve diyor, senin ruhunu, sen o ruhu bana ulaştırmayı diliyorsan mutlaka bana ulaştırırım diyor Allah-u Teala. Bu ise üçüncü kat cenneti dünya mutluluğunda yarısını ifade eder. Yarısından fazlasını ifade eder. Ve Allah Teala buraya kadar olan kesimi garanti ediyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Şimdi şu dünya adı verilen gezegene bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Tabiata bakın, Allah Teala nasıl yaratmış her şeyi en güzel statüde. Renkleri birbirine en güzel uyumla bitiştirmiş. Her şey en güzel biçimde yaratılmış onun tarafından. Tabiat oluşmuş. Sonra da Allah Teala insanı yaratmış. Hep beraber hamd ederiz, şükrederiz Allah Teala'ya ki bizi insan olarak yaratmış. Daha çok hamd ederiz, şükrederiz ki bizi mutlu kılmış. Sevgili kardeşlerim, unutmayın ki mutluluğunuz başka insanların elinde değildir. Mutluluğunuz sizin elinizdedir. Siz başkalarına mutluluk verdiğiniz andan itibaren mutluluk Allah Teala tarafından size yaşatılır. Başkalarını mutlu kılmak istiyorsanız Allah Teala sizi mutlu kılacaktır. Ama hedefiniz başka insanlara mutsuzluk vermekse, onları üzmekse, onlara huzursuzluk vermekse, o zaman siz mutlu olamazsınız. Başkalarını mutsuz kılacak olan davranışlarda bulunduğunuz zaman bu bir zulümdür onlara ve zulüm yapan herkes derecat kaybeder. İşlediği zulüm sebebiyle kaybettiği derecat ise kişinin kendisine zulüm etmesidir. Öyleyse o kişi bütün insanlar derecat kaybettikleri bütün olaylarda şeytanla beraberdirler. Derecat kazandıkları bütün olaylarda da Allah ile beraber. Ne demek istiyoruz? Birisi şeytanın emri, onun yerine getirilmesi, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek, Allah'ın emrettiği fiilleri yapmamak ve tabi arkasından da huzursuz olmak. Böyle olan kişi, Allah'ın emirlerini yapmayan, yasak ettiği fiilleri işleyen kişi, şeytanın emrini yerine getiriyor. Sevgili kardeşlerim, Allah ile dost olun. Güzellikler arkasında Allah'ı saklar. Birine bir güzel davranışınız, ona güzel bir şeyler söylemeniz, muhtevayı en güzele döndürmez mi? Herhangi bir davranışınızın bir başkasında sevinç oluşturduğunu, mutluluk oluşturduğunu, görmenin o büyük hazzını Hiç yaşamadınız mı sevgili kardeşlerim? Başka birisine verdiğiniz bir mutluluğu onun gözlerinde okumadınız mı hiç? Mutlaka hayatınızda böyle sahneler olmuştur. Olmadıysa o zaman bundan sonra gerçekleştirin. Kimin neye ihtiyacı var ona bakın. O istikamette ona yardımcı olun. İnsanlara onların mutlu olacağı davranışlar sergileyin. Onları küçük görmeyin. Bütün etrafınızdakiler birer insan. Onlara insan olmanın değerini verin. İnsan olmalarının değerini verin. Davranışlarınızdan bu çıksın. Elinizden ve dilinizden kimse huzursuz olmasın. Olursa ne olur? Olursa bunu vücuda getirdiğiniz için asıl siz huzursuz olursunuz. Sıkıntı duyarsınız. Başkalarına verdiğiniz her mutsuzluğun arkasından Allah-u Teala size mutlaka azap edecektir. Ayrıca ruhunuz da nefsinize azap edecektir. Çünkü siz şeytanın emrine uydunuz ve başka bir insana zarar verdiniz. Onu rencide edecek olan bir davranışta bulundunuz. Üzülmesine sebebiyet verdiniz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda sizin mutluluğunuz, sizin saadetiniz, başkalarını demek ki mutlu etmekle veya mutsuz etmekle sizin üzerinizde bir tesir vücuda gelerek o saadeti yaşamanızı sağlıyor. Sizin saadetiniz sizin yapacağınız güzel davranışlara bağlı. Saadetinizin ölçüsü başkalarına verdiğiniz mutlulukla paralel yürür. İnsanlara verdiğiniz mutluluk büyüdükçe sizin duyduğunuz mutluluk da büyüyecektir. Paralel bir seyir takip ederler. Sevgili kardeşlerim, şimdi düşünün. Allah eğer sizi seviyorsa, çok seviyorsa, sizin mutluluğunuzu istiyorsa, böyle olduğundan emin olmanızı isterim. Çünkü Allah Teala dini sadece insanları mutlu kılmak üzere vücuda getirmiş. Allah sizin mutlu olmanızı istiyorsa, bir, siz de mutlu olmak istiyorsanız, iki, şeytan da mutsuz olmanızı istiyorsa, üç, ve siz mutsuzsanız. Bütün mutsuz insanlara ulaştığımız zaman aynı şeyi görürüz. O kişi mutsuzdur. Çünkü başkaları ona kötü davranmaktadır. Mutsuzluğunun sebebi her zaman başkalarıdır. Doğru mu? Bütünüyle yanlış sevgili kardeşlerim. Kişinin mutsuzluğunun sebebi ona başkalarının yaptığı olaylar değil, onun başkalarına yaptığı davranış biçimleridir. Onlarla huzursuz olur. Evvela o yanlış davranış biçimini yaptığı, o kişiyi huzursuz kıldığı sırada Allah'ın ona verdiği azabı yaşar. Sonra o kişi ondan intikam almaya çalışacaktır. İntikam aldığı zaman, kötü davrandığı kişi intikam aldığı zaman bir defa daha üzülecektir, huzursuz olacaktır. İkinci defa huzursuz olmuştur. Ve o da karşısındakinden, kendisinden intikam alandan intikam almaya çalışacaktır. İntikam aldığı zaman bir günahı işlediği için yeniden huzursuz olacaktır. Eğer karşısındaki kişi güçlüyse, intikamını alamıyorsa, o zaman bir defa daha üzülecektir stres sebebiyle. Öyleyse Allah'ın dizaynına uygun hareket etmeyen, yani Allah'ın kendisine verdiği mutluluk vasıtalarını mutluluk oluşturacak istikamette kullanamayan insanlar, bu konuda bilgileri olmadığı için bunu yapamayan insanlar, onlar hep mutsuzdurlar. Mutsuz ve huzursuz insanlar. Ama hepsi mutlu olmak isterler. Ve mutluluğu onun aranması lazım gelen yerin, yani Kur'an'ın dışında her yerde ararlar. Şeytan onları Kur'an'dan mutlaka uzaklaştırır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o zaman muhtevaya dikkatle bakın. Kendi kendinize sorun, ben mutlu muyum, mutsuz muyum? Mutsuzum diyorsanız, o zaman gene sorun. Hangi sebeple mutsuzum? Nefsiniz ve şeytan size cevap verecek, başkaları sebebiyle. Siz de onlara cevap verin. Hayır, başkaları sebebiyle değil. Sizin sebebinizle. Sizi mutsuz kılan nefsinizdeki afetlerdir. Sizi mutsuz kılan şeytandır. Allah Teala nerede, nasıl davranmanızı, ne yapmanız lazım geldiğini en açık şekilde Kur'an-ı Kerim'de belirtmiş. Kur'an-ı Kerim sizin için bir aynadır. Kur'an-ı Kerim sizin için bir rehberdir. Kur'an-ı Kerim kainatın en büyük mutluluk vasıtasıdır. Yaratıkların en büyük mutluluk vasıtası. Tabii insanlar onu anlayabilirse. Şimdi düşünelim sevgili kardeşlerim, Allah sizi yaratmış, mutlu olmanızı istiyor. Siz de mutlu olmak istiyorsunuz. Mutlu olmanızı istemeyen kim var? İblis. Eğer mutsuzsanız, o zaman Allah'a dikkate almadınız. Şeytanla ahenkli bir yaşantıya girdiniz. Allah ağırlıkta olsaydı, o zaman hiç şüphesiz ki mutlu olacaktınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah Teala hepinizle meşgul olur. Hepinizin mutlu olmasını ister. Allah'ın bütün insanları mutlu kılmak temel hedefidir. İnsanlarsa davranışlarını kendileri tanzim etmek yetkisinin sahibi kılınmışlardır. Bu yetkinin sahibi olan insan, şeytandan aldığı telkinlerle hareket ederse, şeytan sadece nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Ruhunuza tesir etmesi mümkün değildir. Ruhunuzdaki hasletlere şeytan tesir edemez. Nefsiniz de nefs tezkiyesine başladıktan sonra adım adım iman kelimesinin etrafında fazilet birikimi başlayacaktır. Fazıllar birikecektir. Bu biriken fazilet Allah'ın dizaynına tam uygundur. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek ister, yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemez. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, nefsinizin afetlerine şeytanın bütün telkinlerine rağmen uymadığınız takdirde o zaman siz bütün güzellikleri yaşayacak olansınız. Güzellikler sizin için sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Her şey sizin için. Allah sizin mutlu olmanızı istiyor. Ama mutluluğunuzun anahtarını size teslim etmiş, sen mutlu kılacaksın kendini diyor. Seçimler sana ait diyor. Serbest iradene müdahalem yok diyor. Dilediğin gibi davranabilirsin diyor. İşte Allah-u Teala neden insanlara hep akıl etmeyecek misiniz diye soruyor. Akıl etmiyorsunuz diye onlara akıl etmeleri lazım geldiğini söylüyor. Bu akıl etmeden murat onların mutluluğu yaşamasıdır. Bir insanın cennet saadetini elde etmesi söylediğimiz gibi çok basit bir bilmecenin çözümüne dayanır. Mutlu olmak isteyen mutlu olur diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. İnsanlar da diyorlar ki biz mutlu olmak istiyoruz ama mutlu değiliz. Ve Kur'an-ı Kerim diyor ki mutlu olmak isteyen Allah'a ulaşmayı dilesin. İşte dilediği andan itibaren o kişi için mutluluk söz konusu olacaktır. Dileyen kişi Allah'ın kendisine verdiği bir güzellikle namaz kılmaya başlayacaktır. Oruçlar bir huzur verici bir hüviyete girecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse buradaki muhtevaya bakın dikkatle. Allah Teala kişiyi mutlu olmak istiyor ve bu mutluluğu yaşayabileceği süreci Allah ona aşırtacak. Allah ona 10 tane ihsan vererek onu mürşidine ulaştıracak. Tabiyetini mümkün kılacak. Bu kişinin nefsinin kalbinde fazilet birikimi başlayacak. Ve Allah'ın emrine itaat eden, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir fazilet birikimi o kişinin nefsinin kalbinde her yapılan zikirle biraz daha miktarı artarak yerleşecektir. Böyle bir yerleşimde kişiyi mutluluğa götüren faktör nedir? Nefsinin kalbindeki afetler azalmaktadır. Şimdi burada düşünelim. Eğer afetler Allah'ın emirlerine karşı çıkan, Allah'ın yasak ettiği fiilleri mutlaka işlemek isteyen varlıklarsa, nefsinizin kalbini %100 işgal etmişlerse ve şeytan da onlara tesir etmek suretiyle onları azdırıyorsa, o zaman nefsinizin afetleri sizin için sadece bir mutsuzluk kaynağıdır. Allah Teala şeytanın yetkisini onlara tesir edebilme özelliğiyle hudutlamış. Sadece afetlere tesir edebilir. Ama bu tesir ona emrini zorla yaptırmak anlamına gelmiyor. Tesire açıksa nefs şeytanın davetine icabet edecektir. Şeytanın tesiri davet etmek yoluyladır. Bu daveti yapma imkanının sahibidir. Yoksa kişi üzerinde yaptırıcı bir fonksiyonu yoktur. Şeytanın nefsinizin kalbine tesir edebilme imkanı onun davetine icabet ettiğiniz takdirde oluşur. Şeytan sizi Allah'ın yasak ettiği bir fiile davet eder. Davete icabet ederseniz, şeytanın davetini kabul ederseniz, o zaman huzursuz olursunuz. Daveti kabul ettiğiniz için. Sevgili kardeşlerim, mutsuzluğun arkasında hep negatif bir olguyu vücuda getirmek yatar. Siz bir başkasına kötü bir davranışta bulunursanız, onu üzecek olan bir davranışta bulunursanız, arkasından Allah derhal size azap edecektir. Onun yaşadığı azabı siz de yaşayacaksınız. Ona siz azap verdiniz, size de Allah azap verdi. Ondan sonra o kişinin intikam alması sebebiyle azabı yaşamak, siz intikam aldığınız için azabı yaşamak, intikam alamazsanız eğer stres sebebiyle azabı yaşamak, hepsi insanlar için. Eğer insanlar Allah'ı dinleseler, huzursuz olmaları söz konusu olmayacak. Allah insanların mutlu olacağı şeyleri emreder, mutsuz olacağı şeyleri ise yasaklar. Şeytan da tam aksine insanın mutsuz olacağı hususları ona emreder, yaptırmaya çalışır.

ister yasak ettiği bir fiili işlemenizi sağlasın. Size teklif etsin de siz onu işleyin. Netice değişmez. Her ikisinde de mutlaka huzursuz olacaksınız. Öyleyse içinizdeki iki sesten Allah'ın emrine itaat et diyene, Allah'ın yasak ettiği fiili işleme diyene, o sese itaat edeceksiniz. O ses ruhunuzun sesidir ve o ses aynı zamanda Allah'ın sesidir. Sizi mutlu kılmak isteyen Allah-u Teala, o mutluluğu yaşayabilmeniz için size bütün güzellikleri teslim ediyor. Her şey öylesine güzel yaratılmış ki o güzellikleri gördüğünüz zaman nasıl ben eskiden bunların hiçbirini görmemişim diye düşünürsünüz hep sevgili kardeşlerim. Bir gün bir sokaktan geçerken oradaki çiçekleri, ağaçları ve Allah'ın vücuda getirdiği güzellikleri ansızın göreceksiniz. O zaman bunu söyleyeceksiniz. Ben bu sokaktan yüzlerce defa geçtim ama bu sokağın bu güzellikleri taşıdığını hiç fark etmedim. Çünkü kafam düşünceliydi. Kime? Bana kötülük yapmış birisine nasıl dersini vereceğimi kararlaştırıyordum. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutsuzluğunuzun arkasında sizin düşünce yapınız var. Ne olur, ne kaybedersiniz? Başkalarına iyilik etmek için kararlar alsanız, başkalarının mutlu olması için bir çalışmanın içine girseniz, hedefiniz başka insanları üzmek değil, mutluluk vermek olsa ne kaybedersiniz? Bir şey kaybetmezsiniz ama şeytan onu size yaptırmamak için bütün gayretiyle sizinle uğraşır. Çünkü sizin mutlu olmanız şeytan için bir azaptır. Kim mutlu olursa şeytanın sadece üzülmesine sebebiyet verir. Kim mutsuz olursa şeytan buna sevinir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sorabilir miyim? Neden hep şeytanı memnun edecek olan davranışlarınız var? Size gelen bunca ilimden sonra gene neden şeytanın telkinlerine açıksınız? Kime hangi üzüntü verecek şeyi yapsanız arkasında şeytan vardır. Size onu telkin etmiştir. Yani sizi başkasını mutsuz edecek olan bir olaya davet etmiştir. Ve bu davetle siz huzursuz olmuşsunuzdur. Gerçekleştirdiğiniz için şeytanın davetini. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse iki tür davranışımız var. Başkalarını huzursuz eden ama o huzursuzluğu o kişiye yaşattıktan sonra Allah'ın da bize mutlaka azap verdiği bir davranış biçimi. Hem etrafımızdaki insanlar huzursuz, hem de biz. Yetmez. Onlardan bize yeni huzursuzluk alanları da her zaman yeniden ulaşabilir. Çünkü o insanlar bizden intikam almayı düşüneceklerdir. Bir tarafta bu olay var, öbür tarafta da başkalarına verdiğiniz mutluluk var. Birçok insan der ki benim trilyonlarca

lira, milyarlar, katrilyonlarca lira param olsa da herkese dağıtsam. Bu bir ham hayaldir. Sizin başkalarını mutlu etmek için dışarıdan bir para kazanmanız gerekmiyor. Sizde ne varsa o kadar para, sizde ne varsa o kadar akıl, sizde ne varsa o kadar idrak. Başkalarını mutlu olmanız için, mutlu kılmanız için yeterli bir baz oluşturur. Bütün insanlar nelere sahipseler, o sahip olduğu şeyler başka insanları mutlu edecek olan pek çok unsur ifade eder. Yeter ki o kişi hayatını başka insanları mutlu kılmaya adamış olsun. Sizden hiç kimse elinizden ve dilinizden şikayet etmesinler. Bunu yaptıkları zaman demek ki siz yanlış bir davranışın içinde olmuşsunuz. Demek ki siz o olayda şeytanla işbirliği etmişsiniz. Demek ki siz o olayda Allah'ı unutmuşsunuz. Bir başka ifadeyle Allah'ı bulunduğu Rab mevkiinden indirmişsiniz. Nefsinizin bir afetini Rab mevkiine getirmişsiniz ve ona itaat etmişsiniz. İşte Allah Teala Câsiye Suresi'nin 23. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: "Habibim, o hevalarını, yani nefslerinin afetlerini kendilerine ilah edinenleri görmüyor musun? Görüyor musun?" diyor Allah Teala. Kim bu insanlar? Nefslerini kendilerine heva edinenler. Nefslerinin hevasını kendilerine ilah edinenler. Her olayda iki tane alternatifiniz var. Ya Allah'a itaat etmiş olursunuz ya da şeytana itaat etmiş olursunuz. Allah'a itaat ettiğiniz her olayda bir haslete veya bir fazilete dayalı olarak hareket ettiniz. Allah'ın emirlerine itaat etmediğiniz her olayda bir şeytani düşünce sizi gelip yakalamıştır. Bir afet, Allah'ın yasak ettiği bir fiili işletecek olan o fiilin afeti. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şimdi böyle bir ortamda sormaz mıyız size, mutluluk varken başkalarına mutluluk vermek, onlara huzur vermek, etrafınızdaki insanların hepsinin sizden mutluluk duyması, huzur duyması, sizinle beraber olmanın onlara güven vermesi, bu Allah-u Teala'nın bir nimeti değil mi sevgili kardeşlerim? Öyleyse etrafınızdaki insanların size güven duymasını sağlayın. Bunu doğruluğunuzla sağlayabilirsiniz. Bunu onları mutlu etmenizle sağlayabilirsiniz. Sizden onlara bir fenalık gelmeyecek konusunda, onların inanç dünyalarında biz bir iz bırakın, bir izlenim oluşturun. Size insanlar güven duymalılar. Eğer siz Allah'ın emirlerine itaat eden, şeytanın yasaklarına, Allah'ın yasaklarına riayet eden biriyseniz, o zaman siz başka insanlar için
kıymetli bir insansınız. Kıymetiniz de Allah'ın katında değerlidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bütün dünyayı unutalım. Biz varız, bir de siz varsınız şu anda. Öyleyse bizi seviyor musunuz? Bilin ki biz sizi seviyoruz. Allah da sizi seviyor. Öyleyse siz, biz ve Allah her zaman bir üçlü teşkil edebiliriz. Eğer siz başka insanları severseniz dörtlü oluştururuz. Bizi ve Rabbimizi, Rabbimizi asıl onu sevmenizin ötesinde bir arkadaşınız, bir dostunuz da sizin tarafınızdan seviliyorsa ne kadar çok insanı ne kadar çok sevebilirseniz o takdirde bilin ki siz de o kadar çok insan tarafından sevilirsiniz. İnsanlar üzerinde nefret uyandıran davranışlarınız olmamalı sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Sizden çevrenize hep sıcacık, şefkatli, başkalarına huzur veren davranışlar ulaşmalı. İnsanların çoğu söylediklerimizin tamamen tersini yaparlar ve bu yüzden büyük çoğunluğu mutsuzdur. İnsanların bir kısmı zannederler ki nefslerinin afetlerini ne kadar tatmin ederlerse o kadar mutlu olurlar. Oysa ki nefsin her afeti bir tatmin alanı bulduktan bir süre sonra yeniden acıkır. Sizi bir vasıta olarak kullanır. Negatif faktörleri yerine getirmeniz için bir vasıta. Ve şeytanın telkiniyle vücuda getirdiğiniz her olaydan duyabileceğiniz sadece bir tek his vardır. Mutsuzluk. Sadece mutsuzluk duyarsınız. Duyacağınız şey mutsuzluktur. Sevgili kardeşlerim, saadet Allah'ın yedi kudretindedir ve size teslim edilmiştir. Siz davranışlarınızla mutluluğu yakalayacaksınız. Arkasında sizin iradeniz var. Arkasında, mutluluğunuzun arkasında Allah'ın size yardımı var. Ve başkalarına mutluluğu ulaştırmadan evvel onları mutlu etmek konusundaki düşünce standardına girdiğiniz andan itibaren Allah sizinle beraberdir. Siz böyle bir noktada Allah ile birlikte Allah'ın ülkesindesiniz. Bir kenarı Allah olan, ikinci kenarı sizin yaptığınız hayır olan, üçüncü kenarı da ruhunuz olan bir üçgende yaşıyorsunuz. Daimi zikre ulaşırsanız dördüncü kenarı da var, nefsiniz. Nefsinizdeki bütün afetler ruhunuzun hasletlerine paralel olduğu için. Allah'ın ülkesinde yaşayan bir insan. Sevgili kardeşlerim, saadet ayaklarınızın dibinde. Onu yüceltin.
ve mutluluğu yaşamaya başlayın. Mutluluk Allah-u Teala'nın bir dizaynıdır ki sizi en güzele ulaştırır. Zaten cennette yaşamınızda da bu mutluluğu bulacaksınız. Sevgili kardeşlerim, sizin dileklerinize ve davranışlarınıza göre dünya bir cennet olur. Gene sizin dileklerinize ve davranışlarınıza göre dünya bir cehennem olur. Sizin dilekleriniz sizi mutluluğa ulaştırır. Gene sizin dilekleriniz sizi mutsuzluğa ulaştırır. Öyleyse sadece Allah'ın ilmini öğreneceksiniz. Allah'ın ilmi ise basit bir bileşik kaplar kanunudur. Siz varsınız, Allah var ve dışınızdaki diğer insanlar var. Sizden dışınızdaki dünyaya ulaşan her negatif davranış biçimi o toplumdan bir tanesinin size de negatif davranmasını mutlaka üzerine çeker. Nasıl kuzey kutupla güney kutup birer mıknatıs olduğu zaman, yaklaştırdığı zaman birbirlerine çekerler, birbirlerine yapışırlar ve bırakmazlar, çekim gücü devam eder. Tıpkı onun gibi sevgili kardeşlerim. Öyleyse gülün, gülümseyin, başkalarınla meşgul olun. Onları sevdiğinizi, onları hayatınızda bir yerlere koyduğunuzu, onlarla beraber olmaktan mutluluk duyduğunuzu onlara ifade edin. İnsanları mutlu kıldıkça tarifi imkansız bir mutluluğu siz yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, o kadar zor mu denemesi? Mutsuzluktan şikayet edeceğiniz yerde siz size düşenleri yapın ve mutlu olun. Başkalarına verdiğiniz mutluluk kadar, en az o kadar Allah da sizi mutlaka mutlu kılacaktır. Her şey öylesine güzel ki sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala'nın her anınızı, hepinizin her anını mutluluklarla donatmasını, hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin hepinizin olmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha me'as salavat. Allah'a salavat.

Amin. Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah Teala bizleri bir mutluluk sohbetinde bir araya getirdi. Allah'ın temel hedefi bütün insanları mutlu kılmaktır. Din mutluluktur. Allah mutluluğun yegane kaynağıdır. Şeytan da mutsuzluğun. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah Teala insan adı verilen bu mahlukunu yaratmış. Niçin yaratmış? Bir tek sebebe dayalı. Sadece insan adı verilen bu mahlukunun mutlu olmasını istiyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'ın hepinizden ama hepinizden istediği sadece bir tek şey var. Sizin mutlu olmanız. Allah sizi insan olarak yaratmışsa sizin mutlaka mutlu olmanızı ister. İnsan adı verilen mahlukundan Rabbimizin, Yüce Rabbimizin, Allah-u Teala'nın istediği sadece bir tek şey vardır. İnsan adı verilen bu mahlukunun, yani sizlerin mutlu olması. Hepinizi mutluluğu yaşayabilecek olan özelliklerle teçhiz etmiş Allah-u Teala. Hepinizin nefsi var. Hepinizin nefsinde afetler var. Onları terbiye etmeden önce, nefsinizin afetlerini yok etmeden önce, şu anda nefslerinde afetlere dalmış olanların da bütün nefsleri afetlerle doluydu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. O muhteva hepiniz içindir. Orada ne görüyoruz? Mutluluk görüyoruz. Nur görüyoruz. Nur, mutluluğun sembolüdür. Karanlık, mutsuzluğun sembolüdür. Nur, Allah'ın sembolüdür. Karanlık, şeytanın sembolüdür. Yani nurun olmaması hali. Allah-u Teala nurlarıyla kainatı aydınlatmadan önce kainat kapkaranlıktı. Nur, Allah'ın bir mutluluk remzidir, mutluluk işaretidir. Mutsuzluktan mutluluğa dönüş, karanlığın aydınlığa, yani nura dönüşüdür. Mutsuzluğunuzdaki şeytanın payı çok büyük ölçeklidir. Adeta mutsuzluğunuzun sebebi şeytandır demek mümkün. Şimdi Allah'ın kanunlarından bahsedelim. Birinci kanun, şeytan nefsinizin afetlerine tesir edebilir sadece. İkinci kanun, şeytan Allah'ın bütün emirlerini size işletmemek için her şeyi yapar. Üçüncü kanun, İblis, yani şeytan, Allah'ın yasak ettiği şeyleri sizlere işletmek için her şeyi yapar.
ve her yanlış yaptığınız olayın arkasından Allah'ın azabı, insanların vicdan azabı dedikleri azap mutlaka gelir, sizi yakalar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Nefsiniz doğduğunuz anda afetlerle doludur. %100. Nefsinizin kalbindeki 380 puanlık ...190 puanlık her bir afetinizin ortalama 10'ar puan olduğunu hesabı kolaylaştırmak için varsayıyoruz. 190 puanlık bir alan var nefsinizin kalbinde. %100 afetlerle dolu. Ruhunuzun kalbinde de 190 puanlık bir alan var. 19 tane afete çeşitli oranlarda yer verilmiş. Ruhunuzun kalbinde de 190 puanlık yer var. Ve bir afetle bir hasletin toplamı mutlaka 20 eder. 20 puan eder. Hesabı kolaylaştırmak için böyle yaptık. Yani ruhunuzun kalbindeki itaat hasretiyle nefsinizin kalbindeki isyan afetinin toplamı mutlaka 20'dir. 20 puandır. Ama 3 puanlık afet varmış. 17 puanlık haslet varmış. Olabilir. Ama neticede mutlaka ikisinin toplamı 20'dir. Sevgiyle nefretin toplamı gene 20'dir. Cehaletle ilmin toplamı gene 20'dir. Toplamlar her bir alanda, 19 alanda toplam daima 20 olduğu için toplam saha 380 puan ediyor. Ne olması lazım? Nefsinizin kalbindeki 190 puan boyutundaki afetlerin, karanlıkların Allah'ın faziletleriyle yer değiştirmesi lazım. İşte mutluluğunuzun anahtarı bu. Öyleyse bu değişiklik olmadan da insan mutlu olabilir mi? O zaman bir sualimiz var size. Cennet saadetini mi istiyorsunuz? Cevabınız evetse %100 olabilir. Çünkü bir insanın cennete girmesi için sadece onun Allah'tan yapacağı bir dilek yeterlidir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi her halükarda mutlaka cennete gidecektir. Üçüncü kat cennete, dünya saadetinin %50'sine mutlaka Allah Teala tarafından ulaştırılacaktır. Ama ulaştırıldıktan sonra o kişi fıska düşmezse gideceği yer Allah'ın cennetidir. Bu hedefe ulaşmadan evvel ölürse mutlaka cennete gidecektir. Ulaştıktan sonra fıska düşmezse, ki fıska düşmesi ihtimali insanlarda binde biri, binde ikiyi geçmez. Hiçbir zaman binde beşe ulaşmamıştır. Hiçbir cemaatte.
Sevgili kardeşlerim, neden bahsettiğimi anladınız değil mi? Allah'a ulaşmayı diledikten sonra, hidayete edip Allah'ın evliyası olduktan sonra fıska düşenlerin sayısı hiçbir cemaatte binde beşe ulaşmamıştır. Hep onun altında kalmıştır. Kimlerden bahsediyoruz? Allah'a ulaşmayı dileyenlerden. Dilemeyenler zaten bu hesaba dahil değil. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyip de evliyalık makamına ulaştıktan sonra fıska düşmek öyle kolay bir olay değildir. O noktadan sonra bir insanın mürşidinden şüpheye düşmesi zor bir olaydır. Eğer kişi gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemişse, o mürşidiyle alakalı çok güzel şeyler yaşamıştır. Buna rağmen söylediğimiz gibi binde bir, binde iki, belki bazı devrelerde binde üçe yükselebilen bir rakam, ama hiçbir zaman binde beşe ulaşmamıştır. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Allah'a ulaşmadan evvel öldüğü takdirde, mürşidine ulaşmadan ölürse birinci kat cennete, ulaştıktan sonra ölürse ikinci kat cennete mutlaka ulaşır. Allah'a vuslat olduktan sonra ölürse üçüncü kat cennete ve dünya saadetinin yarısına ulaşır. Ama ömrü vefa etmemiştir. Makamından düşmeden evliya olarak ölür. Mutlaka üçüncü kat cennetin sahibi olur. Üçüncü kat cenneti elde ettikten sonra fıska düşerse, söylediğimiz binde bir, iki, binde üç nispetindeki olaylar, o zaman kişi ne yazık ki Allah'ın cennetine giremez. Allah'ın kendisine verdiği o kadar lütuflar yok olur. Peki sonradan ya aklı başına gelirse, yeniden hidayete talip olursa mümkün. O zaman tekrar hidayete erebilir. Gene üçüncü kat cenneti ve dünya saadetinin %51'ini mutlaka elde eder. Çünkü Allah'ın gene sözü var, mutlaka yerine getirir. Ama eğer bundan sonra, ikinci hidayetten sonra kişi fıska düşerse, o zaman o kişi kurtulamaz. Artık o kişinin sonu mutlaka cehennemdir. Cehennemden kurtuluş yoktur böyle insanlar için. İki defa fısk, birinciye nazaran daha da nadir bir olaydır. Çok daha nadir bir olaydır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şunu bilmenizi istiyorum. Allah Teala hepinizin mutlaka cennete girmesini istiyor. Şartları son derece müsait kılmış, yetmez. Adeta insanların cennete ulaşmamasını imkansız kılmış. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı diler de Allah'tan 10 tane Allah'a ulaşmayı dilediği anda zaten Allah'ın cennetinin sahibidir. Eğer söylediğimiz gibi bu kişi mürşidine ulaşmadan evvel ölürse o zaman birinci kat cennetin sahibi olur. Dünya saadeti sıfırdır. Başka insanlar gibidir. Aslında sıfır demememiz lazım. Bu insan mutsuzdur demek daha doğru bir ifade olur. Ama nefsindeki afetlerin yüzdesi üzerinden değerlendirmek akılcı bir yol gibi görünüyor. Bu kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine ulaştığı gün onda büyük değişiklikler söz konusu olacaktır. Nefs tezkiyesine başlayacaktır bu kişi. Allah onun bütün günahlarını sevaba çevirecektir.
Peki ne olacaktır sevaba çevirirse? Sevaba çevirirse şu olacaktır. Kişinin o noktada hiçbir günahı kalmamış olacaktır. Bir insanın cehenneme gitmesi ise günahlarının sevaplarından fazla olması halinde geçerlidir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bunu Allah-u Teala adeta imkansız kılmıştır. O kişinin günahlarının sevaplarından fazla olması haline. Neden? Bu kişi mürşidine ulaştı, 10 tane ihsanla ulaştı ve kalbinin içine iman yazıldı. Bütün günahları sevaba çevrildi. O güne kadar onun her bir sevabına 10 katını veren Allah-u Teala, o günden sonra 10 katını vermiyor. 100 katını vermeye başlıyor. Sonra mı? Sonra onunla da kalmıyor. 100 katını vermekle de kalmıyor. Kişinin ruhu birinci kata ulaşana kadar 100 katı, ikinci gök katında 200 katı, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarında 200, 300, 400, 500, 600, 700 katını veriyor Allah-u Teala. Öyleyse bu kişinin cehenneme gitmesi madem ki günahlarının sevaplarından fazla olması lazım, buna bağlı, o zaman böyle bir insanın ruhu birinci gök katındayken her gün kazandığı derecelerin 100 katından daha fazla günah işlemesi lazım. Sevaplarının 100 katından daha fazla günah işlemesi lazım. İkinci gök katında 200 katından daha fazla, yedinci gök katında 700 katından daha fazla günah işlemesi lazım her gün. Bu imkansızdır sevgili kardeşlerim. Bu kişiyi cehenneme ulaştırabilecek olan bir tek faktör kalır, fısk. Peki bu kişi fıska düşerse, madem ki yola çıkarken günahları sevaba çevrildi, madem ki Allah-u Teala'ya ulaşana kadar da imkansız bu kişinin günahlarının sevaplarından fazla olması, her gün günahlarından 700 kattan fazla günah işlemesi lazım kişinin. Öyleyse bu kişi Allah-u Teala'ya ulaştığı zaman geride biriktirdiği bir sürü derecat var. Peki bu kişi fıska düşerse bu derecatı ne olur? Yok olur sevgili kardeşlerim. Nasıl Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyen birinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi açtığı zaman ona derecat veriyordu? Kulaklarındaki bakrayı aldığı zaman ona derecat veriyordu? Kalbindeki ekinleti aldığı zaman ona derecat veriyordu? Ve kalbinin nur kapısını Allah'a çevirdiği zaman ona derecat veriyordu. Göğsünden kalbine nur yolunu açtığı zaman ona derecat veriyordu. Ve böylece verdiği derecatla o kişinin o noktaya kadar ulaştığı günahların mutlaka ötesine o kişiyi geçiriyordu. Ve Allah-u Teala zaten o kişinin mürşidine ulaşması halinde kalbinin mührünü açtığında kalpteki küfür kelimesini alıp da içine imanı yazdığı anda o kişinin bütün günahlarını sevaba çeviriyordu. O kişi zaten mürşidine ulaşmadan evvel sevapları günahlarından fazla bir noktaya ulaşmıştı. Sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse birkaç dakika içinde onun kazandığı dereceler mutlaka günahlarını aşar. Yani gözlerindeki hicab-ı mestürenin alınması, kulaklarındaki bakranın alınması, kalbindeki ekinnetin alınması, yerine ifat konması, kalbindeki nur kapısının
şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma gelmesi ve o kişinin gözünden kalbine nur yolu açılması birkaç dakika içinde vücut bulan olaylardır. Bunların her birine Allah-u Teala kişinin durumuna göre öyle dereceler verir ki o kişinin bu dereceleri mutlaka o kişinin günahlarını aşar. Ve kişi bu yolun bu birkaç dakika sonrasından itibaren neresinde ölürse ölsün mutlaka sevapları günahlarından fazladır. Mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Peki ya bu kişi mürşide de ulaşmışsa o zaman zaten bunların hiçbir önemi kalmaz. Allah onun bütün günahlarını sevaba çevirir. Onlara ilaveten sevapları zaten günahlarından fazladır. Bir de günahlarını sevaba çevirir Allah-u Teala onların. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Demek ki Allah-u Teala mürşidine ulaşıncaya kadar o kişiye öyle dereceler veriyor ki onun o dereceleri mutlaka günahlarını aşıyor. Ama mürşidine ulaştığı gün bunların hepsini silip atıyor Allah-u Teala. Yerine o kişinin bütün günahlarını sevaba çeviriyor. Tabii buradaki netice birinciden çok daha yüksek. Çünkü bu noktaya gelmeden evvel kişi ölürse sevapları sadece günahlarını aşar. Aşar ki o kişi Allah'ın cennetine girebilsin. Ama buraya ulaşmışsa, mürşidine ulaşmışsa o kişinin zaten o güne kadar birçok sevabı mutlaka vardır. Onlar hesaba alınmıştır. Yetmez. O kişinin günahları da sevaba çevrilir. Öyleyse mutlaka böyle bir insanın günahları sevaba çevrildikten sonraki durumu Allah'ın verdiği ihsanlar sebebiyle o kişiye derecat verip de günahlarının sevaplarından aşağıya düşmesi ya da sevaplarının günahlarını aşması halinden çok daha üstün bir noktadadır kişi. Ve kişi Allah'a ulaşıncaya kadar da devamlı zikir yapacaktır. Ayrıca Allah-u Teala ona 1'e 10 yerine 1'e 100 vermeye başlayacaktır. 1'e 700'e kadar da arttıracaktır. Allah'a ulaştığı zaman sevapları, günahlarını kim bilir kaç kat aşmış olacaktır. Her katta Allah'ın verdiği derecat kazanışları, o kişinin zikir sebebiyle kazandıkları, ibadetler sebebiyle kazandıkları, başkalarının kalplerini kırmamak sebebiyle kazandıkları dereceler, yüksek dereceler olacaktır. Ama ne zaman bu kişi fıska düşerse, o kişinin geriye doğru olan gidişinde Allah'ın kendisine verdiği bütün dereceler geri alınacaktır. Günahları sevaba çevrilme olayı tekrar tersine dönecektir. O kişinin ruhu kendisine iade edilecek. Kalbindeki iman kelimesi alınacak. Küfür kelimesi tekrar yazılacak. Ve kalp yeniden mühürlenecektir. Sonra yol yok edilecektir. Göğüsten kalbe açılan yol. Sonra nur kapısı tekrar şeytana döndürülecektir. Sonra ihbat alınıp ikinet konulacaktır. Sonra kulakları yeniden vakra konulacaktır. Ve gözlerin üzerine hicab-ı mestürü yeniden çekilecektir. Her birinde hangi dereceleri Allah-u Teala ona ihsan etmişse o dereceleri tekrar geri alacaktır. Ve böylece kişinin günahları sevaplarından çok daha ötede bir noktaya gelmesi söz konusu olacaktır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu nokta o kişi için bir hususu ifade
eder ki kişi başlangıç noktasına geri dönmüştür. Günahları sevaplarından çok fazladır. Ve kalbi mühürlüdür. Allah'a ulaşmayı dilemeden evvelki noktaya kişi geri dönmüştür. Her şeyiyle. Kazandığı dereceler açısından da kazandığı bütün dereceleri kaybederek. Allah'ın ona hibe ettiği, karşılıksız verdiği bütün dereceleri kaybederek. Bütün açtığı kapıları Allah kapatarak. Aldığı ruhu, Allah'a ulaşan ruhu tekrar iade ederek. Her şey aslına rücu ediyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse buradaki muhtevada çok önemli bir faktör var. Allah'ın verdikleri kanunlarına paralel gidiyor. Aldıkları da, geriye aldıkları da öyle. Şimdi bu fısk olayını bir tarafa bırakırsak eğer, söylediğimiz gibi rakam hiçbir zaman 1005'e ulaşmaz. O zaman sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şunu kesinlikle bileceksiniz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah da onu mutlaka kendisine ulaştırmayı diler. O kişinin kendisi de dahil olmak üzere hiç kimse Allah'ın o kişinin ruhunu Allah'a ulaştırmasına mani olamaz. Eğer kişi buna yetecek kadar 3-4 aylık bir zaman parçası hayatı varsa. Bunu gerçekleştiren Allah olduğu için aksi mümkün değil. Peki kişi istemezse mümkün değil. Kişinin istememesi mümkün olmadığı için Allah Teala ona el koyuyor. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah onu hidayete erdirene kadar bundan sarf-ı nazır etmesi, ben artık Allah'a ulaşmayı istemiyorum demesi söz konusu değil. Çünkü şartları dizayn eden Allah ve Allah'a ulaşmayı dileyenler de Allah onları Allah'a ulaştıracağı 3-4 aylık zaman süresi içinde hiçbir şekilde geriye dönüş yapmayacak olanlardır. E peki bu kişi namaz kılmayı sevmiyorsa, oruç tutmayı sevmiyorsa, zikir yapmayı sevmiyorsa olabilir. Başlangıçta hiçbirini sevmeyebilir. Ama eğer Allah'a ulaşmayı dilemişse o noktadan itibaren o kişi namaz kılmayı seven, oruç tutmayı seven, zikir yapmayı seven biridir. Çünkü bu faziletlere onu kavuşturacak olan o kişinin kendisi değildir. Allah'tır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse bu faziletlerin mutlaka sahibi olur. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyip de namazı sevmeyen, orucu sevmeyen, zekat vermeyi sevmeyen, zikri sevmeyen bir insan olmaz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Eğer ben Allah'a ulaşmayı diliyorum ama namazı da sevmiyorum diyorsa bir kişi, dilemiyor. Allah'a ulaşmayı dileseydi mutlaka namazı sevecekti, orucu sevecekti, zikri sevecekti, ibadetleri sevecekti. İşte Allah'a ulaşmayı dilemek, işte sonucu. Mutlaka üçüncü kat cennet. Kişinin 3-4 aylık hayatı varsa, 5-6 aylık hayatı varsa, mutlaka bu kişi Allah'ın cennetine, üçüncü kat cennetine ulaşacaktır. Allah'ın evliyası olacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler,
böyle bir dizaynda bu mutluluk kişinin cennetiyle alakalıdır. Öyleyse özetlersek, kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girerle bu konuyu noktalamamız lazım. Peki ya dünya mutluluğu? Cennet mutluluğu şu dünya hayatında Allah'a ulaşmayı dilemekle hemen kazanılabilen ama kıyametten sonra yaşanılabilen bir özellik taşır. Dünya mutluluğu ise adım adım gerçekleşir. Mutluluğun standartları yükseldikçe kişi daha çok mutlu olur aynı andan itibaren. O şart olgunlaştığı andan itibaren. Böylece sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böylece ne olur? Böylece kişi adım adım hedefine gider. Dünya mutluluğu kişinin iktisap ettiği standartlara bağlıdır. Nefsinin kalbinin durumuna bağlıdır. Nefsinin kalbindeki afetlerin fazıllarla yer değiştirme oranına bağlıdır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, İnsanlar mutsuzdur. Nefsleri %100 afetlerle dolu olduğu için.

İnsanlar mutsuzdur. Nefslerindeki afetler oranında. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Davranış biçimlerimizde neden mutsuz olduğunuzu biliyorsunuz. Nefsinizin kalbi afetlerle dolu. Bu afetler, öfke, kin, düşmanlık, haset, iptilalar, isyan, cimrilik, cehalet, bütün bu afetler Allah'ın bütün emirlerine mutlaka karşı çıkacaklardır. Allah'ın emrettiği her şeye de karşı çıkacaklardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, ve ayrıca nefsinizin kalbindeki bu afetlerin programlanması Allah'ın emirlerine karşı çıkmak hüviyetindedir. Yasak ettiği fiilleri de işlememeye yöneliktir. Bu minval üzere yaratılmıştır. Bütün nefsler bu minval üzere yaratılmıştır. Allah'ın emirlerine bütün afetler mutlaka karşı çıkar. O emri, o fizik vücudun yerine getirmesini istemezler. Karşı çıkarlar, kabul etmezler. Yasak ettiği fiillerin de mutlaka işlenmesini isterler. Peki buna karşılık ruhunuzun durumu ne? Buna karşılık ruhunuzun durumu, Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliktir. Nefsiniz %100 afetlerle, ruhunuz da %100 hasletlerle doludur. Allah neyi emretmişse ruhunuzun hasletleri mutlaka yerine getirmek ister. Yasak ettiği hiçbir fiili ise yapmak istemez. Öyleyse kulvara, yarışın başlangıç noktasına eşit şartlarla giriyorsunuz. %50 karanlık, %50 aydınlık ama ayrı ayrı yerlerde. Nefsinizin kalbi %100 karanlık, ruhunuzun kalbi %100 aydınlık. Unutmayın, ruhunuz sizinle beraber kalmayacaktır. Nefsinizin kalbindeki afetler temizlenmeye başladığı anda ruhunuz tabiatıyla, ruhunuzun kalbi de ruhunuzda olmak üzere sizden ayrılmıştır. O artık uzaklardadır. Mürşidinizin, devrin imamının ruhu başınızın üzerine gelip yerleşmiştir. Onun ruhundaki %100 hasletlerle nefsinizin afetleri savaş halinde olacaktır. Bu açıdan meselemize baktığımız zaman şunu görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler.

Mutluluğun dizaynında yolun yarısı %51 nur birikimiyle ruhunuzun Allah'a ulaştığı yerdir. Burada dünya mutluluğunun yarısını aşıyorsunuz. Günün yarısından daha fazla siz mutlu bir insan oluyorsunuz. Nefsinizin kalbindeki afetler %50'yi aştığı için. Daha sonra nefsinizin kalbindeki afetler %51'den 61'e, 71'e, 81'e, 91'e çıkıyor. Fena, beka, zühd ve muhsinler makamında dünya saadetinin %91'ine sahip oluyorsunuz. Ve fizik vücudunuz da Allah'a teslim oluyor. Sevgili kardeşlerim, nefs tezkiyesi ve tasfiyesi sizin mutluluğunuzun temelini teşkil eder. Allah Teala size mutluluk vaat ediyor ve bu mutluluğu tek bir sebeple vaat ediyor. Garanti ediyor. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde hem cennet saadetine hem de dünya saadetine namzetsiniz. Cennet saadeti mutlak olarak size verilir. Siz isteseniz de istemeseniz de demek mümkün değil. Çünkü istiyorsunuz, istemeseydiniz Allah Teala sizi o hedefe ulaştırmazdı. Sadece isteyenler için geçerli, Allah'a ulaşmayı dileyenler için geçerli. Öyleyse kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Dileyen herkesin mutlaka Allah'a ulaşması söz konusu. Yani 21. basamağa ulaşması. Zikri mi? Henüz 33 bin zikir. 33 bin zikir ve ötesi.

müessesesi sizi mutlaka dünya saadetinin tümüne, bütününe ulaştırır. Öyleyse ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Ne zaman daimi zikrin sahibi olursanız, o gün nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olur. Bir daha da nefsinizin kalbine afetlerin geri dönmesi artık mümkün değildir. Nefsinizin kalbi siz ölünceye kadar Allah'ın nurlarıyla dolu olacaktır. Karanlıklar asla o kalbe giremeyecektir. Daimi zikre ulaştıktan sonra bu mümkün değildir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, buradaki muhtevaya beraberce bakalım. Ne görüyoruz? Nefsinin kalbi hasletlerle, faziletlerle demek daha doğru, fazıllarla %100 dolan bir insanın nefsinin kalbinde şeytanın tesiri sıfırlanmıştır. Şeytan sadece afetlere tesir edebildiğine göre ve Allah Teala size nefsinizin kalbindeki afetleri temizlemenin formülünü verdiğine göre kurtuluşu size Allah Teala ihsan etmiştir. Siz onun ihsan ettiği yolda o kurtuluşa yürüyecek olanlarsınız. Daimi zikre ulaştığınız gün dünya mutluluğunuz %100'e ulaşır. Şeytan nefsinizin kalbinde hiçbir noktaya tesir etmek imkanının sahibi değildir. Öyleyse size Allah'ın yasak ettiği fiilleri işletemez. Öyleyse size Allah'ın emrettiği şeyleri yaptırmamayı başaramaz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, bu durumda ne görüyoruz? Daimi zikre ulaşan bir insan bir muhteşem dizayna ulaşmıştır. O kişi hikmet sahibi olmuştur her şeyden evvel. Hikmet sahibi olan bir mutluluğu yaşamaktadır. Kalp yapısına bakıyoruz şimdi beraber. Nefsinin kalbinin durumu. Nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Bir. İki. Niçin yok olmuştur? Bu kişi daimi zikrin sahibi olduğu için. Daimi zikrin sahibi olan kişi de nefsin afetleri niçin bütünüyle yok olur? Çünkü daimi zikrin sahibi olan bir kişi zikirde ise zulmani kapı kapalıdır. Ve niçin kapalıdır? Mühür, kalbin mührü zulmani kapıya inip o kapıyı mühürlediği için. Niçin inmiştir? Zikirle Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları o mührün üzerine devamlı baskı yapmaktadır ve onu devamlı zulmani kapıda tutmaktadır. Şeytanın karanlıkları o kapıdan içeriye girememektedir, sızamamaktadır. Ve daimi zikirde olduğuna göre kişi nefsinin kalbi zaten %100 fazıllarla doludur. Bütün karanlıklar kapı dışarı edilmiştir. Zulmani kapı

daimi zikir sebebiyle daima mühürlü kalacaktır. Bu sebeple şeytanın karanlıklarının kalbe girmesi mümkün değildir. Peki niçin mühürlü kalacaktır? Çünkü kişi daimi zikrin sahibidir. Daimi zikir sebebiyle şeytanın karanlıklarının nefsin kalbine girmesi mümkün değildir. Daimi zikir varsa Allah'ın katından kesintisiz bir şekilde hayat boyu gelecek olan rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları mührün üzerine o kişi ölünceye kadar aralıksız baskı yapmaya devam edecektir. Devam ederse ne olur? Mühür oradan ayrılmaz. Ayrılmazsa ne olur? Ayrılmazsa karanlıklar nefsinizin kalbine giremez. Kalbiniz mühürlüdür. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Böyle bir dizaynda nefsinizin kalbine hiçbir zaman şeytanın karanlıkları giremez. Giremezse nefsinizin kalbi %100 hasletlerle doludur. Şeytan nefsinizin kalbine en küçük bir etki yapamaz. Onlara tesir edemez. Ve nefsinizin kalbi tamamen faziletlerle, fazıllarla dolu olacağı için ruhunuzun hasletleriyle faziletlerin neticesi her alanda 20'lik bir alan içerisinde 20 ünite Allah'ın emirlerine tam itaat eden, yasaklarına hiç uymayan, yasakları asla işlemeyen bir hüviyet kazanır. Nefsinin kalbi de kişinin ahsen olmuştur. Allah'ın bir takvim içerisinde herkese göre değişen bir takvimde insanların Allah'ın güzelliklerine ulaşmaları, ahsene ulaşmaları Allah-u Teala tarafından yaratılış muhtevası olarak var. İnsanın hani fıtratında yaratılmasının hikmeti burada. Nasıl yaratılmış insan? Ahseni takvim içinde. Yani kendine düşenleri yaptığı takdirde nefsinin kalbi mutlaka ahsen olabilecek olan bir özelliğin sahibi kişi. Nefsinin kalbi ahsen olabilecek olan bir özellik. İşte böyle bir özellik o kişinin nefsinin kalbinin ahsen olmasını ifade eder. Öyleyse böyle bir dizaynda kişinin nefsinin kalbi Allah'ın nurlarıyla tamamen kaplanmışsa, ruhun hasletleriyle paralel bir dizayna gelmişse, nefsle ruh arasındaki kavga bitmiştir. İşte o zaman kişi bu vasıfların sahibi olur. Birinci özelliği daimi zikrin sahibi olmaktır. İkinci özelliği daimi zikir sebebiyle nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Yerlerini ruhun hasletlerinin tam eşidi olan faziletler almıştır. Fazıllar almıştır. Öyleyse fazilet kelimesi de aynı kökten gelmektedir. Bu fazıllar nefsin kalbini işgal ettikleri zaman nefsle ruh arasındaki kavga sona ermiştir. Başlangıç yapıları nasıldı? Birbirine zıttı. Nefsin içi, kalbi %100 afetlerle doluydu. Bütün afetler Allah neyi emretmişse onun yapılmasına asla müsaade etmeyecek olan bir
hürriyetteydi. Allah neyi yasaklamışsa, Allah'ın yasak ettiği fiili de mutlaka yapmak isteyen bir özellikteydi. Öyleyse böyle bir dizayn içerisinde bir başlangıç noktası var. Nefsin afetleri neyi istiyorsa ruhun hasretleri onu istemiyor. Emirler cephesinde de, yasaklar cephesinde de. Öyleyse iç dünyanızda kavga var. Kavga varsa, kaos varsa orada mutluluk yok. Orada saadet halini yaşamanız mümkün değil. Öyleyse orada ne olur? Orada kavga olur, orada kaos olur, orada yanlışlıklar oluşur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın emrettiği şeyi nefsin afetleri asla işlemeyecek, istemeyecektir. Ruhun hasretleri mutlaka isteyecektir. Öyleyse talepler birbirinin tamamen zıttı. İki taraf da dileğinin mutlaka olması için ısrarlıdır. Nefsin yaratılışı öyle olduğu için ruhun da yaratılışı onun tam zıttı olduğu için ikisi de kendi dediklerinin yapılmasını isterler. Tabiatıyla ruhun bir haklı sebebi daha vardır. Ruhun haklı sebebi

muhtevasındaki hasletlerin Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeyi istemesi, yasak ettiği fiilleri ise asla istememesidir.

0: Böyle bir başlangıç noktasında devamlı bir mücadele, devamlı bir kavga söz konusudur. Ama daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Bunun manası, bu kişi iç dünyasında da dış dünyasında da Allah ile olan ilişkilerinde de tam bir sulh ve sükun halini devam ettirecektir. İç dünyasında o kişinin nefsiyle ruhu tam bir uyum içindedir. Nefsle ruh arasındaki savaş bittiği için iç dünyasında sulh ve sükun hakimdir. Dış dünyasında nefsinin bütün afetleri sona erdiği için bu kişinin hiç kimseye onların kalbini kıracak bir davranışta bulunması mümkün değildir, söz konusu değildir. Öyleyse böyle bir dizayn içerisinde o insanlar için söz konusu olan etraflarıyla tam bir uyumu sağlamış olmaktır ki nefslerinin afetlerinin yok oluşu bunu mutlak olarak sağlar. O zaman dış dünyalarında da savaş bitmiştir, başka insanlarla kavga tamamen sona ermiştir. Başka insanların onlara kötü davranması mümkün müdür? Mümkündür ama bu onlara hiçbir zaman yer alamaz. Onlara negatif görülmez. Başka insanlar için onların öfke duyması söz konusu değildir. Dış dünyalarında da tam bir sulh ve sükun hali oluşmuştur. Allah ile onun ilişkilerine gelince Allah'ın bütün emirlerini nefste ruhta yapmak istiyor. Şeytanın tesir edebilme gücü yok çünkü afet yok. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir o kişi. Allah'ın yasak ettiği fiilleri ise asla işlemez. Şeytanın tesir gücü sıfırdır. Hem nefs hem de ruh ikisi de Allah'ın yasak ettiği fiili asla işlemek istemez. Öyleyse olay burada tamamlanmıştır. Bu kişi dünya saadetini mutlak olarak sahiptir. İç dünyasında kesintisiz bir mutlak sulh ve sükun hali oluşmuştur. Dış dünyasında kesintisiz bir mutlak sulh ve sükun hali oluşmuştur. Allah ile olan ilişkilerinde de kesintisiz ve mutlak bir sulh ve sükun hali oluşmuştur. İşte bu dünya mutluluğudur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler ve Allah hepinizi o dünya mutluluğuna davet eder. Yardım etmeye hazırdır. Yeter ki siz size düşeni yapın. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha me as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Man rahim elhamdülillahi rabbil alemin arrahman rahim aleyküm. Eyyâken estâin ehtinâ sırâta emristâin. Dâilum akbûl aleyküm. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya çok hamd etmemiz, şükretmemiz gerekir ki Yüce Rabbimiz bizleri İnsan olarak yaratmış. Kainatta sadece bir tek mahluk, insan, Allah'ın ruhundan üfürdüğü bir özelliğin sahibidir. Bütün insanlar doğar doğmaz Allah-u Teala tarafından kendilerine ruh üfürülür. Ve bütün insanlar doğar doğmaz fizik vücudu ve nefsine ilaveten Allah'ın ruhu ile teçhiz edilirler. Cihazlanırlar. Allah'ın ruhu sadece insanlara nasip olan Allah'ın bir büyük nimetidir. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizin muhtevasına baktığımız zaman bunun teslimlerden ibaret olduğunu görürüz. Allah-u Teala önce Tevrat'la, sonra İncil'le, sonra da Kur'an-ı Kerim'le bütün insanlara ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmelerini farz kılmıştır. İnsanla Allah arasındaki ilişkiler 7 safhadan oluşur ki bunun 4 safhası teslimdir. Allah'a ulaşmayı dilemek, 1. safha. Mürşide tabiyet, 2. safha. Ne olur mürşide tabi olduğumuz zaman? Ruhumuz Allah'a ulaşmak üzere bizim vücudumuzu terk eder. Eğer gerçek bir mürşide hacet namazını kılarak Allah-u Teala'ya sormuşsak, böylece ulaşmışsak, o zaman o mürşide tabi olduğumuz zaman ruhumuz mutlaka vücudumuzdan ayrılır. Ne yapar? Allah'a doğru yola çıkmış olan kafileye katılır. Bu ruhlar kafilesi 7 tane gök katını aşacaktır. 1., 2., 3., 4., 5., 6. ve 7. katlara birer birer yükselecektir. Bu 7-8 aylık bir zaman devresini ifade eder. Ve 7. gök katında soldan sağa doğru 7 tane alemi geçecektir. Ve 7. alemin sonunda zikir hücrelerinde zikrini tamamlayacak. Sonra da dikey bir yolculukla Sitret-ül Münteha'dan yukarıya doğru yükselip illiğinde olan Allah'ın zatına ulaşacaktır. Allah'ın zatı üfürdüğü ruhu geriye istiyor. Bütün insanları başka bütün mahlukattan ayıran en önemli özellik, bir insan doğduğu zaman Allah-u Teala'nın ona mutlaka ruhundan üfürmesidir. Aynı anda bir tane bebek doğsa, 10.000 tane bebek doğsa, Allah-u Teala onların hepsine ruhundan mutlaka aynı anda üfürmek yetkisinin ve imkanının sahibidir. O Allah'tır. Yaratandır. Yarattıklarını hıfz eden, muhafaza edendir. Ve en çok sevdiği mahluk da insandır. Sadece insan adı verilen bir tek mahlukuna ruh vermiştir. O ruha onu ehil kılmıştır. Bütün insanlar Allah'ın ruhuna ehil olabilecek bir hüviyetle yaratılmışlardır. bir vasıfla yaratılmışlardır. Ve de bir emanet olan ruhu Allah'a doğru yola çıkarmak bütün insanların vazifesidir. Bu olaysa bir mürşide mutlaka tabiyeti gerektirir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım ve özellikle henüz bizim kardeşimiz olmayan büyük kütle, biliniz ki Allah'a ulaşmayı dilemedikçe cennet yolu kimseye açılmaz. Birinci kat cennet, Allah'a ulaşmayı dileyenleri muhtevasına alır. Sonra bu kişi hacet namazını kılacaktır. Allah'tan mürşidini soracaktır. Ve Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide ulaşacaktır. Tabiyet gerçekleşecektir. Kişi el öpüp Allah Teala'nın kendisine ruh üfürmesine zemin hazırlayacaktır. Allah'ın bir insana ruh üfürmesi Allah'a ulaşmayı dilemekle gerçekleşmez. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye Allah mutlaka mürşidini gösterir. Kişi gerçek anlamda bir dilekle, kalbi bir dilekle Allah'a ulaşmışsa, mürşidini istemişse, mutlaka Allah Teala ona mürşidini gösterir. Ve de kişi o mürşide ulaşıp tövbe etmelidir. Allah'ın seçimine kimsenin bir itiraz hakkı olamaz. Herkesin meşrebine göre Allah Teala ona mutlaka en uygun mürşidi tayin edecektir. Sevgili kardeşlerim, hepsi mürşit. Ben giderim, canımın istediğine tabi olurum diyebilenler olabilir. Bu onların tercihidir. Bizim dışımızda bir olaydır. Biz Allah'ın bize söylettiklerini söyleyebiliriz. Ve Allah'ın söylediklerine baktığımız zaman mürşidin mutlaka hacet namazını kılarak Allah'tan sorulması gereğiyle karşılaşırız. Bu bir mutlak emirdir. Hiç kimse Allah'ın yolunda keyfi davranışlarda bulunarak hedefe ulaşamaz. Allah'ın emirlerini aynen tatbik etmek mecburiyetindeyiz. Öyleyse Allah mürşidinizi hacet namazını kılarak benden soracaksınız diyorsa bunu yapmak mecburiyetindeyiz. Akşam boy abdesti alırız. Gece saat 12'den sonra kılmamız lazım. Birinci hacet namazına niyet ederiz. Birinci rekatta Fatiha, 3 tane ayetel kürsi. İkinci rekatta Fatiha, İhlas Felak Nas okuruz. Dördüncü rekatta Fatiha, İhlas Felak Nas. Üçüncü rekatta Fatiha, İhlas Felak Nas. Dördüncü rekatta gene Fatiha, İhlas Felak Nas okuruz. Ve Allah-u Teala'dan mürşidimizi sorarız. Dua faslında. Hacet namazının temelinde Allah'tan mürşidi sormak söz konusudur. O vardır. Hacet namazı başka istikametlerde de kullanılır mı? Elbette kullanılır. Kim hangi haceti varsa hiç çekinmeden Allah-u Teala'ya müracaat edebilir. Sevgili kardeşlerim, ben buna layık değilim demek doğru değildir. Kimin neye layık olduğunu biz insanlar bilmeyiz. Allah bilir. Öyleyse Allah-u Teala'nın emrine herkesin Allah'a ruhunu ulaştırması bu ruhun teslimidir. Sonra fizik vücudun teslimi ulaştırmakla alakası yok. Sonra nefsin teslimi, sonra muhlis olmak, sonra iradenin teslimi. Demek ki dört tane teslim söz konusu ruhun, için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Sevgili kardeşlerim, biz bunları sizlere anlatmaya başladığımız zaman bunların hiçbirisi öğretilmiyordu. İnsanlar dinlerini çoktan unutmuşlardı. İslam'ın yedi safhadan ve bu yedi safhanın içindeki dört tane teslimden oluştuğu insanlar tarafından çoktan unutulmuştu. Dinlerini yaşadıklarını zanneden insanlar İslam'ın beş şartına endekslenmişti. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Diyorlardı ki bunları yapan insanlar cennete girerler. Gerçi hafif tertip cehenneme gireceklerdir önce. Birazcık orada yandıktan sonra mutlaka oradan çıkıp cennete gireceklerdir. Evvela bunu belirtmeliyiz ki Kur'an-ı Kerim'de önce cehenneme girip de yandıktan sonra oradan çıkıp cennete gitmek diye bir olay asla mevcut değildir. Sevgili kardeşlerim, 8536 sayfalık 19 ciltten oluşan Kur'an-ı Kerim tefsirimiz var. Tekrar ediyorum. 8536 sayfa. 19 cilt. Bu Kur'an-ı Kerim tefsirinde biz bütün ayetleri devreye aldık. Birçok kardeşimiz bu muhtevada görev aldılar. Herkes kendine düşeni yaptı. Ve de ortaya Türkiye'de kelime kelime evvela o ayetteki muhtevayı veren, sonra da o ayetin manasını açıklayan bir Kur'an tefsiri ortaya çıktı. Sekiz bin beş yüz otuz altı sayfa. Sevgili kardeşlerim, hayatımızı Allah'ın hizmetine adadık. O ve biz. Biz onun azatsız kölesiyiz. Verdiği her görevi en güzel standartlarda ve en önemli konu şurasıdır ki onun yardımıyla gerçekleştiririz. Biz onun tasarrufundayız. Bu kelime genellikle yanlış manalara gelir. İnsanlar tasarrufu para tasarruf etmek gibi, yani paranın gerekli olan kesimini saklayıp geri kalanını harcayarak saklanılan paranın tasarruf edilmesi gibi zannederler. Hareket tasarruf. Tasavvufta Allah'ın %100 emrinde olmak demektir. Allah'ın tasarrufunda olmak, her şeyi Allah'ın yaptırdığı bir noktaya ulaşmak demektir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala önce ruhu teslim alır, sonra fizik vücudu teslim alır. Allah Teala'nın ruhu teslim aldığı noktada nefsinizin kalbi %51 nurlarda dolar. Fizik vücudunuzu daha üst seviyede alır. %80'i aşarsınız. Sonra daimi zikre ulaşırsınız. Nefsinizi Allah teslim alır. Nihayet sonunda iradenizi de Allah teslim alır. Böylece ruhun, geçim, yani fizik vücudun ve iradenin teslim edildiği bir teslimler dizisi ortaya çıkar. Allah Teala hepsini teslim alacaktır. En kolay teslim ruhun teslimidir. Çünkü Allah Teala bu görevi üzerine almıştır. Kim ruhunu bize ulaştırmayı dilerse o ruhunu bize ulaştırmaz diyor. Biz onun ruhunu kendimize ulaştırırız. Allah bunu kendisine görev edinmiş. İnsanları bir cemile olsun diye kim Allah'a ulaşmayı dilerse, bu birinci ifade. Kim Allah'a ruhunu teslim etmeyi dilerse, bu ikinci ifade. İkisi de aynı şeydir. Çünkü teslim edilen ruhtur. O ruh Allah'ın ruhudur zaten ve Allah'a mutlaka dönmesi gereklidir. Öyleyse bizim kardeşimiz olmak istikametinde bir gayretin sahibi olacak olan kişi şunu bilecektir ki bu dergah Allah'a teslimi Allah Teala'dan aldığı emirlerle gerçekleştirir. Burada ruhun teslimi her tabi olan insan için mutlaka gerçekleşir. Allah Teala bütün insanları kurtarmak ister ve insanların bilmediği, akıl derdiremediği temel husus cehennemden kurtulmanın inanılması güç bir noktada kolaylığıdır. Sevgili kardeşlerim, bir insan düşünün, bir ömrü geçirmiş, Allah'a ulaşmayı dilememiş, geri kalan hiçbir fonksiyonu da eda etmemiş. Ona demişler ki İslam'ın 5 şartını gerçekleştirirsen, yani namaz kılarsan, oruç tutarsan, zekatını verirsen, hacca gidersen, kelime-i şehadete getirirsen, İslam'ın 5 şartını yerine getirdin demektir. Sen hafif tertip cehennemde kavrulursun. Bu kavruluştan sonra cehennemden çıkarsın. Mutlaka cennete girersin. Bu söylediklerimizin, bu sizlere anlatılan masalların hiçbirisi doğru değil. Sevgili kardeşlerim, Hiç kimse önce cehenneme girip cehennemden çıkıp cennete giremez. Cehenneme giren ebediyen cehennemde kalacaktır. Tam 64 tane ayet-i kerime cehenneme giren kişinin cehennemden bir daha çıkmasının imkansız olduğunu söylüyor. Ayet-i kerimeleri merak eden varsa hemen ulaşsınlar bizim sitemize. Öğrensinler. Bizim söylediklerimiz başka din öğreticilerinin söylediklerine benzemez. Her sözümüz mutlak olarak Kur'an menşelidir. Her biri bir ayet-i kerime ile ifade edilir. Kur'an'ın dışında hiçbir şey söylemedik şimdiye kadar. Bundan sonra da söylememiz söz konusu değil. Ama o 19 ciltlik 8536 sayfalık Kur'an tefsirimiz bütün dünyaya bir haykırıştır. Allah Teala'nın bizlere öğrettiği Kur'an tefsiri. İlk defa o Kur'an'da innel hüda hüdallah ile inne hüdallahi hüvel hüda muhtevasındaki iki ayetin doğru tefsiri verilmiştir. Çünkü biz dini Allah'tan öğrendik. Böyle olmayanların Kur'an tefsirine baktığınız zaman bizim Kur'an-ı Kerim'imizin dışındaki bütün Kur'an'larda bu iki ayet-i kerime bir, Ali İmran 150 ve diğeri birisi innel hüda hüdallah inne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah Allah'a ulaşmaktır. İkincisi inne hüdallahi inne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak ve işte o el hüda hidayettir. İnnel hüda hüdallah birincisi, inne hüdallahi hüvel hüda ikincisi, bu iki ayetin bütün Kur'an-ı Kerim meallerindeki ifadesi, inanılmayacak olan bir standart taşır. İnsanın ruhu vücudundan ayrılırsa insan ölür, palavrasına İnananlar Kur'an tefsirlerinde bu iki ayet-i kerimeyi hidayet doğru yoldur şeklinde Türkçeleştirmişler. Din konusunda iddia sahipleri de bunlara dahil. Bizim Kur'an-ı Kerim'imizin dışında hiçbir Kur'an-ı Kerim'de bu iki ayetin doğru Türkçesi yer almamıştır.

Ali İmran 175, Bakara 120. Sevgili kardeşlerim, bu muhteva içerisinde sizlere anlattığımız her şey Allah'ın bize öğrettiği bir öğretinin izlerini taşır. Biz bir dinsizdik, komünisttik gençliğimizde. O zamanlar komünizm modaydı. Sonra gerçekleri öğrendik. İnsanların nasıl aldatıldığını, bizim de nasıl aldatıldığımız birer birer çıktı ortaya. Ve tasavvuf mensubu olduk. Gittik mürşidimize, hacet namazı kılıp Allah'tan sorarak teslim olduk. Sonra bu noktalara geldik. Sevgili kardeşlerim, dünya üzerinde 8536 sayfalık bir tek Kur'an-ı Kerim var. 19 ciltten oluşan bir tek Kur'an-ı Kerim var. O bizim Kur'an-ı Kerim'imiz. Burada birçok kardeşimiz görev aldılar. Arı gibi çalıştılar. Her şeyi en ince detaylarına kadar inceledik bu kardeşlerimizle birlikte. Ve her şeyinden emin olduğumuz bir Kur'an-ı Kerim çıktı ortaya. Ne demek istiyoruz? Her şeyinden emin olduğumuz demekle. Çünkü her bir ayet sonuçlandıktan sonra mutlaka Allah-u Teala'ya sorduk. Ve teyit alarak sonuçlara gittik. Bu sebeple Türkiye'deki bütün Kur'an-ı Kerim tefsirlerini gözden geçirin. Hiçbirisinde bu innel hüda hüdallah ile inne hüdallahi hüvel hüda ayetlerinin gerçek karşılığını bulamazsınız. Çünkü bu Allah'tan sorarak dinlerini öğrenmiş olmayanlar, başka insanlardan öğrenenler, yanlışın devamını oluşturdular. İnne muhakkak ki el-hüda, hidayet, hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. İnne muhakkak ki el-hüda, hidayet, hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. İnnel hüda hüdallah ile inne hüdallahi hüvel hüda farklı bir şekilde söylenmiş olmasına rağmen aynı manaya geliyor. Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir. Hidayet, insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Sevgili kardeşlerim, insan ruhu vücuttan dilediği an ayrılır ve insan bunu hiçbir zaman hissedemez. Tekrar vücuda girer, gene hissedemez. Vücudunu Allah'a, ruhunu Allah'a teslim eden kişi de ruhunun vücudundan ayrılıp Allah'a teslim olduğunu hissedemez. Hiç kimse için bu mümkün değildir. Ama Allah Teala sadece ruhumuzun Allah'a teslim olmasını istemiyor. Allah'a ulaşmayı dilemek bir kişiyi, bundan sonra ölen bir kişiyi birinci kat cennete kabul ettirir. Bunun arkası mürşide tabiiyettir. Kişi dayanılmaz bir mürşit hasreti çeker. Ve mutlaka hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini soracaktır. Sorduğu zaman mürşidini mutlaka sevecektir.
Tabiyet ikinci safha, tabiyetle beraber ruhun vücuttan ayrılması söz konusudur. Bu ruh Allah'a doğru diğer ruhlarla birlikte yola çıkacak. Yedi tane gök katını birer birer geçecek. Ve 7-8 aylık bir devre içerisinde yedinci katta yedi tane alemden geçerek ruhu Allah'a ulaştıracaktır. Sevgili kardeşlerim, bunları yaşadık ve yüz binlerce insana yaşatmayı Allah-u Teala nasip kıldı. İşte onlara hidayete ermiş denir. Hidayete ermek, mürşit olmak anlamına gelmiyor. Hidayete ermek, ruhun hidayeti ve cin hidayeti, yani fizik vücudun hidayeti, nefsin hidayeti ve iradenin hidayeti diye dört safhada mütalaa edilir. Kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa, o birinci hidayetin sahibidir. Kim bunun ötesine geçer de fizik vücudunu da Allah'a teslim etmeyi başarırsa, bu ikinci hidayettir. Kim fizik vücudundan sonra nefsini Allah'a teslim ederse, bu üçüncü teslimdir. Kim iradesini de Allah-u Teala'ya teslim ederse, bu dördüncü teslimdir. Bu dört teslim dört safhada oluşmaz. Yedi safhada oluşur. Her şey bir dilekle başlar. Birinci safha, Allah'a ulaşmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemektir. Sevgili kardeşlerim, bu anlattıklarımızı hiçbir anlatım müessesesinde bulamazsınız. Bir defa daha altını çizerek söylüyoruz. Biz bunları mürşidimizden öğrenmedik. Biz bunları Allah'tan öğrendik. Hakkımızda tereddütler varsa bunun ispatı gayet kolay. Ahiret namazını kılacaksınız ve Allah'tan soracaksınız. Sorduğunuz zaman görün bakalım neler oluyor. Bakalım bizim söylediğimiz mi doğru? Yoksa zanda bulunanların düşündükleri mi? Sevgili kardeşlerim, Allah'ın yoluna zanla çıkılmaz. Ama bir kesin olgu söz konusudur. Allah Teala diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Biz insanlara düşen şey bir dilektir. Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ben de ermiş evliyalarından birisi olmak istiyorum. Ermiş evliyandan birisi olmak istiyorum. Biliyorsunuz veli kelimesi tekildir. Evliya kelimesi ise çoğuldur. Yani veliler demektir. Ama dilimize evliya kelimesi de tekil gibi girmiş ve herkes kullanıyor. Evliyalar diyenler de var. Evliyalar kelimesi yanlıştır. Evliya zaten veliler demek. Allah'ın dostları demek. Evliyalar da velilerler oluyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın yolunda her şey o kadar güzel ki. Allah'a giderek daha çok severek yaklaşırsınız. Daha çok severek yaklaşırsınız. Sonunda sevgi aşka dönüşür. Aşk daha öteye geçer. Hayranlığa dönüşür. İşte şu anda sizin karşınızda Allah'a hayran olan birisi var. Her biri ayrı bir safhayı ifade eder. Sevgili kardeşlerim,
Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın sizinle olan beraberliğindeki hedeflere dikkat edin. Hedef ruhunuzu bir, veçinizi yani fizik vücudunuzu iki, nefsinizi üç ve iradenizi Allah'a teslim etmenizi sağlamaktır. Mutluluk mu? Bu basamakların her birinde daha üst seviyede bir mutluluğu yaşarsınız. Son teslim iradenin teslimidir. İradenin Allah'a teslimiyle mutlulukların doruğuna çıkarsınız. Ondan sonra çok üzülürsünüz. Vaktiyle bizim gibi boşa geçirdiğiniz yıllarınız varsa. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki. Allah Teala öylesine güzel dizayn etmiş ki her şeyi. Her şeyin en güzeli. Bütün güzellikler Allah'ın ortaya koyduğu, insanlara verdiği nimetlerdir. Mutluluk bu nimetlerden biridir. Ruhunu Allah'a teslim eden bir kişi %51 mutluluğu yaşayabilir. Fizik vücudunu teslim eden kişi %80'e çıkartır bunu. %81 mutluluğa çıkartır. Nefsini teslim eden kişi %100'e çıkartır. Birisi az zikrin, birisi çok zikrin sahibidir. Birisi de daimi zikrin sahibidir. Çok zikir, %50'nin üzerindeki zikir muhtevası. Az zikir, %50'den günün 12 saatinden az zikredenlerin muhtevası. Sevgili kardeşlerim, bir insan için Allah'ın yarattığı bir müessese olduğuna göre insan, bir yaratık olduğuna göre Allah'ın kendisi için vaz ettiği emirleri yerine getirmek hedefinde olmalıdır. Bunu yaşadıkça doyulmaz zevkleri yaşayacaktır. Teslimler arttıkça ruhun ve cin, nefsin ve iradenin teslimi ard arda oluşulan safhaları gösterir. İradenin tesliminde %100 o kişinin nefsin nurlarla kaplıdır. Halbuki o kişinin nefsi %100 afetlerle doluydu. İşte zikir adı verilen müessese, Allah kelimesi o kalpteki, o kişinin kalbindeki afetleri birer birer oradan alıp yok eder. Afetlerin yerini hasretler doldurur. Allah'ın nurlarıyla kişinin kalbi dolar. Daimi zikir, o kişinin kalbinde %100 nurun oluştuğunu gösterir. Sevgili kardeşlerim, hepiniz için mutluluklar sonsuzdur. Hepiniz Allah için olursanız bilin ki bu basit bir dilekle başlar. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilerseniz Allah Teala size mürşit sevgisi verecektir. Mutlaka hacet namazını kılacaksınız. Kıldığınız zaman göremezsiniz. Korkmayın. Tekrar tekrar kılın. Mutlaka Allah'a ulaşmayı, ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı gerçekten diliyorsanız Allah'ın size mürşit göstermemesi mümkün değildir. Hangi mürşit gösterilirse ona ulaşacaksınız. Tekrar ediyorum. Bize ulaşın diye bir şey kimseye söylemedik bugüne kadar. Herkese Allah Teala mürşidini hacet namazını kıldığı zaman mutlaka gösterir.
Eğer kişi mürşidine ulaşır da ona bizi sorarsa, mürşit de Allah'tan bizi sorarsa, o zaman bizim gerçek kimliğimiz ortaya çıkar. Biz bu devrin imamıyız. Bu konuda tereddütlenenlerin hepsine açık ve kesin Allah'ın talimatı, hacet namazını kılıp bize sorun diyor Allah Teala. Öyleyse Allah ile olan ilişkiler sizleri mutluluğun doruğuna taşıyacak olan bir sistemler dizisini ifade eder. Mutluluğun yolu Allah'a yaklaşmakla sür git devam eden bir müessesedir. Önce ruhunuzu teslim edersiniz, sonra fizik vücudunuzu, sonra nefsinizi ve en sonra iradenizi Allah'a teslim edersiniz ve Allah'ın yolunda bütün güzellikleri yaşarsınız. O zaman bu söylediklerimizi unutmayın. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun, huzurunuzdan sizlere bir mutluluk nişanesini ulaştırabildiğimiz için, bir mutluluk meşalesini ulaştırabildiğimiz için Allah-u Teala'ya hamd ederek, şükrederek sözlerimizi tamamlıyoruz. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize hamd ederiz, şükrederiz ki bizleri yeni bir zikir sohbetinde bir araya getirdi. Bugünkü konumuz reenkarnasyon. Reenkarnasyon demek bir insanın nefsinin birçok bedenlerde bedenlenmesi. Bu istikamette iki tane büyük yanlış var. Birinci yanlış, ruhun birçok bedenlerde bedenlenmesi diye konuya bir yaklaşımda bulunulması.

Ya Rabbi beni kıyamet gününe kadar yaşat. Ben bu insanları yoldan çıkaracağım. Eğer bana bu müsaadeyi verirsen, hayat müsaadesini verirsen, kıyamet günü bu insanların çoğunu sana şükreder, bulmayacaksın. İşte şeytan bu noktadan itibaren insanlardan intikam almaya başlıyor. Ve insanları Allah'ın yolundan saptırmak için binlerce desise hile icat ediyor. Bunlardan bir tanesi de bu reenkarnasyon olayı. Bu konunun müntesipleri bir takım iddiaların sahipleri. İddiaları genellikle şöyle bir zeminde sıralanıyor. Diyorlar ki, bir insanın ruhu da her şey tekamül ettiği cihetle tekamül eder. Böyle bir tekamül çeşitli bedenlerde sağlanır. Yani bir insanın ruhu bir bedende yaşar. O beden ölürken yeni doğmakta olan birisine geçer. O bedende de bir süre yaşar. İkinci beden ölürken yeni doğmakta olan üçüncü bir bedene geçer. Orada da bir süre yaşar. Böylece yüzlerce, belki binlerce bedende bedenlenen böyle bir ruh en sonunda tekamül edecektir. İşte bütün ruhlar, bütün bedenlerde tekamül ede ede öyle bir gün gelir ki bütün ruhlar tekamül etmiştir. Artık tekamülünü tamamlamayan hiçbir ruh mevcut değildir. Ve böylece Allah kıyameti kopartır. Madem ki tekamül edecek bir ruh kalmamıştır, artık kıyametin kopması zamanı gelmiştir. Allah kıyameti kopartır. Tabii herkes tekamül ettiğine göre de herkes cennete girer. Bu bir safsatadır. Yalanın kuyruklusudur. Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bu konuların her birinin yanlış olduğuna dair belgeleri vermiş bize. Bir, kıyamet koptuğu zaman bütün insanlar cennete girmez. İnsanların çoğu mutlaka cehenneme girer. İki ayet-i kerime bunu söylüyor. A'raf 179 Allah Teala buyuruyor, biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Sebe 20 Allah buyuruyor, şeytan kıyamet günü insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Mekanları cehennem oldu. Öyleyse kaç fırka vardı da bunlardan bir tanesi kurtuldu? Bu sual Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme soruluyor. O da cevap veriyor, 73 fırka. Demek ki 73 tane fırkadan 72'si ne yazık ki cehennemlik, kurtuluşa ulaşabilen bir tek fırka var. Sayıları eşit olsaydı demek ki insanların %2'si bile cennete giremeyecekti. Ama sayıların eşit olmadığını biliyoruz. Ve hangi sayının hangi fırkada olduğu da kesin olarak belli olmadığı için elimizde başka bir delil var. Bir toplumda, 1000 kişilik bir toplumda en az 501 kişinin cehenneme gireceği sonucuna ulaşıyoruz. Bu rakam çok daha ötelere geçebilir. Öyleyse Allah Teala bunu söylemişken kalkıp birisi size derse ki hayır doğru olan bu değildir, insanların hepsi mutlaka cennete girecektir, bunun kuyruklu bir yalan olduğunu siz de rahat rahat anlarsınız. Öyleyse bu birinci cepheden reenkarnasyonun mümkün olmadığını gösterir. Bir başka cepheye geçmek istiyorum. Dünyanın nüfusu devamlı büyüyor. Bu reenkarnasyona inanan insanlarda ruhlar devamlı vücut değiştirdiklerine göre sayıları kolay kolay artmayan bir fonksiyon eda etmeleri lazım. Öyleyse zaman ilerledikçe, kıyamete doğru yaklaştıkça yeni ihdas edilen ruhlar olması lazım. Neden? Çünkü mevcut sayıya, mevcut nüfusa yeniler ilave ediliyor. Ve ilave edilen bu yeni nüfusla insanlar sayıları arttığı cihetle eski bedenlerde yaşamış olan ruhların sayıları yeni doğacak olanlara yetmemekte. Öyleyse mevcut nüfusa ilave edilen eski ruhların sayısının ötesine geçen bütün noktalarda yeni ruhların devreye girmesi lazım. O zaman kıyamete yaklaştıkça bu yeni devreye giren ruhların tekamül devreleri de kısalıyor. Öyleyse bu tekamül devreleri uzun olan ruhlara nazaran bir haksızlık teşkil ediyor.

0: yetmez. Yaklaşalım kıyamet gününe. Kıyamet günü doğan bir çocuk eğer mevcut nüfusun ötesinde yeni birisi ise, bu mevcut nüfusun her birinde ruhlar mevcut olduğuna göre, o yeniden artan nüfus olarak doğan çocuğa yeni bir ruh ulaştırması lazım Allah-u Teala'nın. Bu zavallı ruh ise hiç tekamül edemeyecek demektir. Öyleyse Allah-u Teala'nın adaletinden bahseden bu insanlar, bir büyük adaletsizliği gözler önüne sermiş olmuyorlar mı acaba? Bütün bunların ötesinde Allah-u Teala kıyamet günü bir insanın, onlar ruh diyorlar ama aslında nefsiyle bedeninin birleşeceğini söylüyor. Ve şimdi Allah-u Teala'nın ifade ettiği şey son derece açık, açık ve kesin. Çünkü bir beden bu dünya üzerinde bir defa yaşar ve ona eşlik eden bir ruh, bir de nefs vardır. Ama hepsi de bir defa var olurlar sadece. Bir bedenin yaşadığı süreç içerisinde ona tabi olan bir nefs vardır. Onun muhtevası içinde bir nefs vardır. Bir de ruh vardır. Yani nefs, ruh ve fizik vücut üçlüsü hep beraber sadece bir tek devre yaşarlar fizik vücudun hayatı kadar. Ölümden evvel veya sonra insan ruhu Allah'a ulaşır. Ölümden sonra insanın nefsi berzah alemine geçer. Kıyamete kadar berzah aleminde yaşar. Ve kıyamet günü oradan gelerek tekrar fizik vücudun içine girmesi gerekir ki hesap vermek üzere, hayat filmlerini seyretmek üzere Allah'ın huzuruna yönelsinler. İşte bu nokta fizik vücutla nefsin birleştiği noktadır ki bir tek fizik vücut ve bir tek nefs olmak mecburiyetindedir ki her nefs kendi fizik vücudunun içine girsin de beraberce hesaplaşabilsinler. Hesaplarını beraberce görsünler. Ama şimdi reenkarnasyona inananların sahnesine bakın. Yüzlerce beden var ortada. Belki de onların ifadelerine göre binlerce beden var. Ama bunun karşılığında bir tek nefs var. Onlar her ne kadar ruh diyorlarsa bir tek nefs var. Ve bütün bedenler bu tek nefsin içine girmelerini, içine girmesini, işlerine girmesini istiyor. Ve aralarında kavga ediyorlar. Ve bir tanesinin içine bu nefsin girdiğini düşünelim. Acaba geri kalan bedenler nasıl hesap verecekler? Bu istikamette Allah-u Teala ve Tekad Hazretleri'nin ayetlerine olayların hiç uymadığını net olarak görüyoruz. Acaba Kur'an-ı Kerim birden fazla hayata getirilmek diye bir şeyin varlığından bahsediyor mu Kur'an-ı Kerim'de? Hayır. Bu dünya hayatında insanoğlu doğuyor ve sadece bir defa ölüyor. Bir ikinci defa doğması ve yeniden ölmesi söz konusu değil. Zaten Allah-u Teala bu konuda reenkarnasyoncuların misal gösterdiği ayet-i kerimelerde doğmak ve ölmekten bahsetmiyor. Ölmek ve diriltilmekten bahsediyor. Öyleyse bir insanın doğumu diriltilmek değildir. Diriltilmek kıyamet günü tahakkuk eden olaylar dizisini ifade eder. Ve gerçekten insan iki defa öldürülür, iki defa da diriltilir. İşte bu olay bu kadar kesin ve açık hükümler ihtiva ediyor. Bakalım Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de biz insanların iki defa ölümü ve iki defa diriltilmesi konusunda ki bunun dışında başka bir çözüm yok. Sadece bu olay var. İki defa ölüm, iki defa dirilme. Bakalım Allah-u Teala neler söylüyor. Buyuruyor ki Bakara suresinin 28. ayeti kerimesinde keyfe tekfurune billahi, nasıl Allah'a karşı küfür sahibi olursunuz, Allah'ı inkar edersiniz ki. Ve kuntum emvaten, siz ölüler idiniz. Fe ahyaküm, o zaman sizi diriltti. Sümme yumitüküm, sonra tekrar.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatüm. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sevgili kardeşlerimiz, Allah-u Teala hepinizi çok seviyor. Ve istediği şey sizlerin birbirinizi daha çok, daha çok sevmeniz. Her geçen gün sevginizin artması. Sevgili kardeşlerim, bir dünyada yaşıyoruz. Herkes tasavvufta değil. Ve onlar size karşı yanlış davranışlarda bulunabilirler. Onlara karşı tahammüllü olmalısınız. Gayret etmelisiniz ki onların sizin davranışlarınıza bakarak Allah'a ulaşmayı dilemelerini temin edebilmelisiniz. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak, Allah için başka insanlara yardım etmekle gerçekleşir. Allah'ın dünya adı verilen bu gezegende dünyaya getirdiği herkes mutluluğa namzettir. Ama bilmiyorlar. Nasıl mutlu olacaklarını bilmiyorlar ve şeytan devamlı onları derecat kaybedecekleri yanlışları yapmaya gayret ediyor. Bu konuda onlara telkinlerde bulunuyor. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala ister ki herkes mutlu olsun. İnsanlar başkalarından kötü muamele gördüklerini söylüyorlar. Ama kendilerinin acaba o kötü davranışa muhatap olmak konusunda o kötü davranışı gerektirecek bir şeyler yapıp yapmadıklarını söylemiyorlar. Sevgili kardeşlerim, eğer biz insanlara kötü davranıyorsak, onları üzecek davranışlarda bulunuyorsak, onların da bizi üzecek davranışlarda bulunması Allah-u Teala'nın o tarafa verdiği bir hak olarak çıkıyor karşımıza. Allah-u Teala bu olaya kısas diyor. Ve de müsaade ediyor. Öyleyse biz mutlu olmak istiyorsak bunun sadece bir tek yolu kalıyor. Başkalarını mutlu etmek. Onun dışında başka bir yol yok sevgili kardeşlerim. Biz kendimizi başka insanları mutlu etmeye adarsak, onların aralarında gene bize rahatsızlık vermek istikametinde gayret edenler mutlaka olacaktır. Ama çoğunluk bizi sevecektir. Belki bizim için Allah'a dua edecektir. Sevgili kardeşlerim, dünyanın her tarafında, her an Allah'ın emirleri yerine kendi menfaatlerini düşünen insanlar daima var olacaktır. Onlar hep onlara para kazandıracak, onları bu açıdan hedefe ulaştıracak şeyler isterler Allah-u Teala'dan. Ama bunu hak etmek için lazım gelen güzel davranışları sergileyemezler. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bir liyakat kanunu koymuş. Kullarımız neye layıksa onu veririz diyor. Sevgili kardeşlerim, bu ulaşacak hedefler yönünden önemli bir olay. Allah Teala neticede insanların layık olduğu sonucu mutlaka o kişilere ulaştırır. Ama günlük olaylar bu dizaynın dışında cereyan edebilir. Allah Teala istiyor ki herkes mutlu olsun. Allah Teala istiyor ki herkese yardım etsin. Bunu da Allah Teala gerçekleştirecektir. Allah Teala'ya yakın olmak, Allah Teala'nın emirlerini yerine getirmek, kötülerin kötülüklerini mutlak engeller diye bir kanun yok sevgili kardeşlerim. Kötüler, kötülere de, iyilere de zarar verebilirler. Bunu yapmaları da gayet normaldir. Onlara göre bizim anlayışımız çok farklı bir anlayış. Sevgili kardeşlerim, bizim için yapılması lazım gelen şey Allah'ın emirlerine itaat etmek. Öyleyse Allah'tan emir alanlar için burada bir problem yok. Onlar Allah'ın yaptırdıklarını yapabilirler. Diğer insanlar ne yaparlar? Çoğu zaman nefslerinin emrettiği istikamette hareket ederler. Başka insanları rahatsız edip etmediği onları pek alakadar etmez. Onlar hedeflerini gerçekleştirmek konusunda belki aynı şekilde düşünenlerin yardımını da alarak bir gayretin sahibi olacaklardır. Sevgili kardeşlerim, başkaları ne yaparsa yapsın, sizler Allah yolunda yolunuza huşu ile devam etmelisiniz. Görevinizin başka insanları üzmek, huzursuz etmek değil, onlara mutluluk vermek olduğunu hiç unutmamalısınız. Şeytan insanları daima birbirine düşürmeye çalışır. Birbirine düşman etmeye çalışır. Ve olayların akışını bu düşmanlığı sağlayacak bir düşünce spektrumu içinde insanlara ulaştırır. Hüsnü yapılan herhangi bir davranış, negatif bir davranış olarak bu noktada değerlendirilir, iblisin devreye girmesiyle. Ama eğer insanlar buna rağmen dost olma konusundaki gayretlerini devam ettirebilirlerse dostluğu sürdüreceklerdir. Allah Teala muhakkak ki her şeyin en güzelini bilir. Gayreti Allah'ın emirleri istikametinde gerçekleştiren gayretlerini bu istikamette devam ettiren insanlar kazananlardır. Sevgili kardeşlerim, bu dünyada ne kadar yaşarsınız? 70 sene yaşayın, 80 sene yaşayın, 100 sene yaşayın, 150 sene yaşayın. Ama bir gün öleceksiniz. Hepimiz öleceğiz. Ne demişler atalarımız? Baki kalan bu kubbede bir hoş sada imiş. Sevgili kardeşlerim, öldükten sonra geride kalan insanlar acaba bizi bir hoş seda olarak mı yad edecekler? Yoksa bizden nefretle mi bahsedecekler? İşte önemli olan bu. Baki kalan bu kubbede bir hoş sedaymış ifadesi. Bizlerden geriye kalan hatıraların hep başkalarını mutlu edecek hatıralar olması istikametinde bir manayı ifade ediyor. Sevgili kardeşlerim, biz sizleri öylesine seviyoruz ki geri kalan her şey ikinci derecede kalmaya mahkum. Biz sevgi dolu bir dünyada yaşayalım. Bizi sevmeyenler de olabilir ama biz onları da sevmeliyiz. Allah'ın onları affetmesi için duada bulunmalıyız. Allah Teala her şeye kadirdir. İstese kötülüklere mani olur. Ama Allah Teala insanları diledikleri istikamette hareket etmek konusunda serbest bırakmış. İnsanlar ya Allah'ın dostu olarak Allah'ın sevgisine ehil olurlar. Allah'ın onları sevip sevmesi ve yüceltmesi söz konusu olur. Veya şeytan devreye girmiştir. Onlarda tesirler oluşturmuştur. Ve başka insanlara haklılık etmekten kendilerini alamazlar. Bunu isteyerek yapmadıklarını düşünelim. Ama bu derecat kaybetmelerine engel olamaz. Kim kime hangi kötülüğü yaparsa o mutlaka derecat kaybeder. İşte sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak, Allah için hedeflere yürümek, Allah için başka insanları mutlu etmekle gerçekleşir. Onlar nasıl bir davranışın sahibi olurlarsa olsunlar. Bir de kötülük de etseler, biz onları gene sevmeliyiz sevgili kardeşlerim. Belki bir gün bu sevgi onların negatif istikametteki düşüncelerini pozitife çevirebilir. Sonuçta başkalarının bize yapacağı davranış, negatif davranış biçimleri onlarla Allah arasında bir önemli bağlantıyı ifade eder. Neden? Çünkü sevgili kardeşlerim, negatif puanları pozitif kazançlarından ötede olan insanların gideceği yer cehennemdir. Bu dünyada kaç sene yaşarız ki? 100 sene yaşayalım, 150 sene yaşayalım, 200 sene yaşayalım. Ama bir cennet hayatı sonsuzluktur. Bir cehennem hayatı sonsuzluktur. O zaman şu dünyadaki küçücük menfaatler için başka insanları üzücü davranışlarda bulunmak, haksız davranışlarda bulunmak, gizli veya açık olarak menfaat teminine çalışmak, bütün insanlar için derecat kaybettiren bir olaydır. Sevgili kardeşlerim, bizler insan olarak yaratılmışız. Görevimiz birbirimize yardım etmektir. Başkalarına yardım etmekten zevk alarak huzur içinde yaşamaktır. Bir insan başkalarına ne kadar hizmet ederse, yardım ederse, asli ifadesiyle başkalarını ne kadar mutlu ederse, aynı miktardaki mutluluğu Allah ona da yaşatır. Ama tersi de geçerli. Başkalarına ne kadar haksızlık edersek,

Ne kadar kötü davranışlarda bulunursak, Allah Teala bize o kadar huzursuzluk verir, sıkıntı verir. Öyleyse mutlu etmenin mutluluğun yegane yolu olduğunu bilmek zorundayız. Kim başkalarını mutlu etmek konusunda bir gayretin sahibi ise o kişi Allah Teala tarafından sevilir ve Allah'tan yardım alır. Kim başka insanların mutluluğu istikametinde bir iç dünyayı oluşturmuşsa, yapacağı davranışlar itibariyle onları hep üzecek olan bir görüntü ortaya çıkarır. Sevgili kardeşlerim, böyle davranan bir insan devamlı derecat kaybeder. Bu dünya hayatında belki derecat kaybetmesi onu çok ilgilendirmez. O kazancına bakar. Ama ya sonrası sevgili kardeşlerim? Böyle bir insan normal standartlarda kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazla olan bir sonuçla hayatını tüketir. Bu ise o kişinin cehenneme girmesini ifade eder. Sevgili kardeşlerim, kim başkalarına karşı haksız davranışlarda bulunuyorsa, o her haksız davranışında derecat kaybeden birisidir. Sonuç ne olur? Sonuçta kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazla olacağı için onun gideceği yer cehennemdir. Şu dünyada ne kadar yaşarız ki sevgili kardeşlerim? Bu yaşantı boyunca yaptığımız haksızlıklarla kazancımızın arttığını düşünelim. Ne yazar ki? Bir gün hepimiz öleceğiz. Ve sonsuz hayat kıyametten sonraki hayattır. Ölümden sonraki olaydır. De ölümden sonra bir insanın bir cehennem hayatını yaşaması veya bir cennet hayatını yaşaması sonsuza kadar devam edecek olan bir güzelliği veya bir mutsuzluğu yaşamasına neden olacaktır. Öyleyse yapmamız lazım gelen şey, bu dünya hayatını yaşarken başka insanlara hep mutluluk vermek olmalıdır. Kötü insanlar o kötülüğü menfaatleri için yaparlar.
Bırakalım onlar menfaat olarak telakki ettikleri hedeflere ulaşsınlar. Sevgili kardeşlerim, bu ne yazar ki? Allah'ın dostlarına bu ağır gelmez. Başka insanların onlardan bu istikamette faydalanmaları onlara ağır gelmez. Onlar Allah'a sığınırlar. Allah'ın dostlarıdırlar. Şeytanın dostları ise her zaman Allah'ın dostlarının karşısındadır. Şu veya bu şekilde ona karşı haklı davranışlar yapacaklardır. İşte kaybedenlerden olmak veya kazananlardan olmak bu noktada açık bir muhteva taşır. Kötü davrananlar menfaatleri için başkalarının haklarına tecavüz edenler, onlar kaybedenlerdir. Bu davranış biçimine muhatap olanlarsa, bütün bu olaylar boyunca hep derecat kazanırlar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala istiyor ki herkes mutlu olsun. Öyleyse biz insanlar menfaat sağlayacağız diye başkalarına zarar verdiğimiz zaman Allah Teala içimize mutlaka bir huzursuzluk verir, sıkıntı verir. Ama insanlar bu sıkıntı pahasına gene menfaatleri istikametinde davranışlarına devam edebilirler. Elbette bu herkesin kendi açısından bileceği bir şeydir. Herkes Allah-u Teala ile ayrı ayrı muhatap olur. Bu dünya hayatı çok kısa bir hayattır sevgili kardeşlerim. 100 sene de sürse, 150 sene de sürse, 200 sene de sürse, kıyametten sonraki o sonsuz hayatın yanında bir devede pire hüviyetinden de küçüktür. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala herkesin mutlu olmasını istiyor. Ve bunun en güzel yolunun da başkalarını mutlu etmekten geçtiğini ifade ediyor Kur'an-ı Kerim'inde, İncil'inde, Tevrat'ında. Ve 7 Safa 4 Teslim'in yaşanmasını istiyor. Ne mutlu onu yaşayanlara, ne mutlu o güzelliği bir ömür boyunca devam ettirecek olanlara. Sevgili kardeşlerim, dünya Allah ile beraber olduğunuz sürece sizin için bir mutluluk dünyasıdır. Başkaları size ne yaparsa yapsın, o mutluluğu yok edemezler. Sevgili kardeşlerim, ancak öldükleri zaman onlar yaptıklarının ne kadar yanlış olduğunu öğreneceklerdir. Ne yazık ki o noktadaki pişmanlık insana hiçbir fayda getiremez.
Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostları, Allah'tan her şeyi öğrenirler. Başkalarının iç dünyasını öğrenirler. Ve onları kendi hallerine bırakırlar. Onlar kendi dünyalarında her geçen gün biraz daha batağa saplanarak hedeflerine ulaşmak istikametinde devamlı bir faaliyetin sahibi olacaklardır. Bunu sağlayacak olan imkanlar da ellerinde ise hedefe adım adım devamlı gideceklerdir. Bu menfaat meselesi hep temin edilecektir. Ama ya sonucu sevgili kardeşlerim? Allah Teala'ya acaba nasıl hesap verecekler? Allah Teala herkesin kalbini bilir ve insanları kalplerindeki talebin dünya üzerinde tezahür etmesiyle ölçer. Sevgili kardeşlerim, bir insan başkalarının kötülüğünü istese ama ömrü boyunca bütün bu isteğine rağmen hiç kimseye kötülük edemese, o kişi o düşüncesinden dolayı sorumlu olmaz. Fizik standartlarda bu gerçekleşmedikçe, bir başkasına kötü bir davranışta bulunmadıkça, Allah'ın emirlerine itaatte eksiklik etmedikçe kişi derece kaybetmez. Bu konuda %100 başarı sağlayan hiç kimse olmamıştır. Ama sevgili kardeşlerim, hayat yürüyor. İnsanlar da devamlı bir faaliyet içindeler. Her saniye derecat kazanıyoruz veya kaybediyoruz. İşte şu anda biz size tasavvuftan bahsediyoruz. Kur'an'dan bahsediyoruz. Allah'tan bahsediyoruz. Öyleyse biz ve bizi dinleyen sizler şu anda derecat kazanmaktayız. Ama şu anda biz böyle yapmasaydık da başkalarının dedikodusunu yapsaydık. İşte falanca böyle yapıyor, feşmekan böyle yapıyor diye hep insanların kuyruklarını tutsaydık. O zaman Allah-u Teala'nın dininde biz şu anda derecat kaybeden insanlar olacaktık. Allah-u Teala Allah'ın yolunda olanları sever. Allah'ın emirlerini öğrenen ve başkalarına iletenleri sever. Yasaklarını bilen ve başkalarına öğretmeye çalışanları sever. Hem öğreti olarak bunların öğrenilmesi hem de dünya üzerinde bir yaşam devam ettiği cihetle hayatına bunları tatbik edebilmesi kişinin derecat kazanmasına sebebiyet verir. Nefslerine kapılıp da başkalarının hakkını yiyenlere, başkalarına kötü davranışta bulunanlara Allah Teala derecat kaybettirir. Onlar kendi iç dünyalarındaki negatif taleplerini dünya üzerinde tatbikata geçirdikleri için derecat kaybederler. Allah'ın sevgilisi olmak varken Allah'ın emirlerine karşı gelirler. Yasaklarına kapı açarlar. Sevgili kardeşlerim,
Allah Teala herkesin cennete gitmesini istediği için Tevrat'ı indirmiş, İncil'i indirmiş, Kur'an-ı Kerim'e indirmiş. Üçünde de 7 Safa ve 4 Teslim açıkça yer almış. Üçünde de Allah Teala'nın emirleri ve yasakları aynı. 7 Safa ve 4 Teslim herkese farz kılınmış. Ve değil bu 7 Safa 4 Teslimi yerine getirmek, bir Allah'a ulaşmayı dilemek 1. Safa tek başına bir cehennemden kurtuluşu ifade eder. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Kur'an'daki hüküm şöyle: kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Bu talepten itibaren 7-8 aylık bir ömrü olan kişi, yani Allah'a ulaşmayı dileyip de 7-8 aylık bir ömre sahipse kişi, bu kişinin ruhunu Allah mutlaka kendisine ulaştırıyor. Mürşide ulaştıktan sonra geçen devre en çok 7-8 aylık bir devredir. Ve bu devre içerisinde o kişinin ruhu Allah tarafından mutlaka kendisine ulaştırılır. Bu ne demektir? Allah'a ulaşmayı dilediği an kişi 1. kat cennetin sahibidir. Hacet namazını kılar, Allah'a mürşidini sorar, mürşit gösterilir. Tabiyet gerçekleştiği anda kişi 2. kat cennetidir, cennetin sahibidir. Ve yola çıkan ruh Allah tarafından, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa, bir defa daha tekrar ediyorum, Allah tarafından Allah'a ulaştırılır. Ve o kişi kendisi değil Allah Teala bu işi gerçekleştirdiği halde 3. kat cennetin sahibi kılınır. Ama bunları yaparken kişinin Allah tarafından hedef gösterilen bu konuları Allah'ın yardımıyla hiçbir sıkıntı çekmeden gerçekleştirdiğini görüyoruz. Neden? Çünkü o kişi kendisine düşeni yapmış. Kalbi bir taleple Allah'tan, "Ya Rabbi, benim de ruhumu sana ulaştır. Ben de ermiş evliyandan olmak istiyorum." diye olan bir talebini almış Allah Teala ve sözünü yerine getirmiş. Neydi sözü? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Ve Allah Teala mutlaka bunu gerçekleştirir. Allah'a ulaşmayı gerçekten dileyen bir kişiyi Allah'ın kendisine ulaştırmaması söz konusu değildir. Allah her şeye kadirdir. Ama kişi 7-8 aylık devrede bunun herhangi bir noktasında ölmüş olabilir. O zaman hangi seviyeye kadar gelmişse mutlaka cennete girer. Hangi seviyeye gelmişse o seviyenin cennetine girer. Allah'a ulaşmayı dilemiş ve ölmüş olan birisi 1. kat cennete gider. Yaşamış, mürşidine tabi olmuş, sonra ölmüşse 2. kat cennete girer. Hayatı devam etmişse 7-8 aylık bir devrede, ruhunu Allah'a ulaştırmışsa 3. kat cennete girer. Fizik vücudunu Allah'a teslim etmişse 4. kat cennete girer. Ve böyle muhlis olmuşsa, iradesini Allah'a teslim etmişse 6. 7. kat cennetlere de kişi muhatap olur. Onları hak eder. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'ın hepinizden istediği şey sizlerin mutluluğudur. Huzur içinde bir dünya hayatı yaşamanızı Allah Teala ister. Emri bu huzuru ve mutluluğu yaşamanız şeklinde tecelli eder. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizin mutluluğu konusunda bir talebin sahibidir. Ama kendisini mutluluğa
veya mutluluğa ulaştıracak olan şey kişinin kendi talepleri ve tatbikatı neticesinde oluşur. Kişi kendisini cennetlik kılar veya cehennemlik kılar. Allah'a ulaşmayı dilemeden ölen bir insan, onun gideceği yer cehennemdir. Ama dileyip de ölen bir insan birinci kat cennetin sahibidir. Allah ona mürşidini gösterir, tabi olup da ölen bir insan ikinci kat cennetin sahibidir. Böyle olan, tabi olan kişinin ruhu mutlaka Allah-u Teala'ya ulaşır. Ruhunu Allah'a ulaştıran ve sonra ölen bir kişi üçüncü kat cennetin sahibidir. Sonra dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katların sahibi olunur. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi bu yedi safhanın içinde tamamlanır. Ve netice o kişinin teslimlerini gerçekleştirmesiyle yedinci kat cennete kadar kişi ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Böyle bir dizayn içerisinde bir sohbeti daha sizlerle beraber tamamlamak Allah-u Teala'nın bir büyük lütfu diye değerlendiriyoruz. Allah-u Teala'dan hepiniz için mutluluklar dileyerek huzurunuzdan ayrılıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me as-salavat.

0: Velettâlin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Hepinizi çok ama çok seviyorum.
1: Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatühü.
0: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Biliyoruz ki sizler de birbirinizi çok seviyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, işte bizler sevgi üzerine kurulu bir dünyada yaşamalıyız. Hep bunu gerçekleştirmeliyiz. Herkesin birbirini sevdiği, birbirini koruduğu bir güzel cemaat. Dünyada Allah'a en yakın olan topluluk. Bizleriz sevgili kardeşlerim, bu devrin imamı olmamız hasebiyle. Hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha belirtmek istiyoruz. Sizlerle varız, sizlerle mutluyuz. Öyleyse hepimiz için bir hedef var. Başkalarını mutlu etmek. Allah Teala'nın koyduğu kanunlar, bir başkasına ne kadar mutluluk verirseniz, sizin de aynı mutluluğu yaşayacağınızı ifade ediyor. Öyleyse biz insanlar etrafımızdakilere ne kadar çok mutluluk ulaştırabilirsek, o kadar çok biz mutlu oluruz. Çünkü biz bir kişiyiz ama birisine bir mutluluk ulaştırıyoruz. Bir yarım saat onunla konuşuyoruz. Bir başkasıyla daha konuşuyoruz. Ona da mutluluk ulaştırıyoruz. Bir başkasıyla daha konuşuyoruz. Ona da mutluluk ulaştırıyoruz. Bütün bu imkanları onları mutlu edecek tarzda sonuçlandırabilirsek hepimiz için çok güzel bir dizayn söz konusudur. Allah'ın istediği şey nedir? Bizim mutlu olmamız. Nasıl mutlu olmamız? Başkalarını mutlu ederek mutlu olmamız. Hiç kimse başkalarını mutsuz ederek mutlu olamaz sevgili kardeşlerim. Öyleyse hepimiz sevgiye dayalı bir dünyada yaşadığımızı ve eğer seversek sevileceğimizi, sevilirsek de mutlu olacağımızı hiç aklımızdan çıkarmamalıyız. Biz insanları seviyoruz. Onlar insan olarak yaratılmışlar. Yani Allah-u Teala'nın ruhundan üfürdüğü tek mahluk olarak. Ne mutlu bizlere insan olarak yaratılmışız. İyi ama şimdi ruhumuz yok. Allah'a gönderdik. Ruhsuz olarak yaşıyoruz. Ne diyorsunuz bu işe sevgili kardeşlerim? Can dostlarım, gönül dostlarım. Ruhumuz yok ama ruhumuzun gitmesiyle nefsinizin kalbine nurların onun yerini dolduracak şekilde gelip yerleşmesi aynı güzelliği yaşamamızı ifade ediyor. Kaldı ki zikir seviyemizi arttırarak bu mutluluğu çok daha üst boyutlara ulaştırabiliriz. Bir gün daimi zikre ulaşacak olanlar için mutluluk bütün boyutlarıyla en üst seviyeye ulaşır. Bu kişi her an mutludur. Allah Teala'ya ne kadar hamd etsek şükretsek azdır. Böyle bir hedefe bizleri ulaştırdığı için. Sevgili kardeşlerim, sevmek mutluluğun temelidir. Nefret varsa mutluluk yoktur. Zulüm varsa mutluluk yoktur. Ama Allah Teala da mutlu olmamızı istiyor. O zaman bizler kendimizi Allah'ın emir standartlarına uygun noktaları taşımalıyız. Ne istiyor? Başkalarını mutlu etmemizi istiyor. İşte başkalarını mutlu eden her insan başkalarına verdiği mutluluk kadarını kendisi de yaşayacaktır. Bu Allah Teala'nın bir büyük nimetidir. Hepimizi güzele davet ediyor Allah Teala. Başkalarını mutlu eder bir standarda koymak istiyor hepimizi. Bu standardın içinde olmamızı istiyor. Yani bizim de her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor dememizi istiyor. Öyleyse imkanlar elimizde değil mi? Bizler her an başka insanlarla beraberiz. Sevgili kardeşlerim, ne kaybederiz? Onları mutlu etsek, hayatımızı her birinin mutluluğuna adasak, görevimiz başka insanları mutlu etme olsa, burada asıl mutlu olacak olan biz değil miyiz? Her an birilerine mutluluk ulaştıran bir insan, her birine ulaştırdığı mutluluğun aynısını kendi de yaşayacağı için, ulaştırdığı insan 10 kişiye mutluluk ulaştırmışsa, onların toplamı kadar mutluluğu kendisi yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala formülü veriyor. Uygulama bizlerin elinde. Bir, başka insanları mutlu ederek mutlu etmek, mutlu olmak var. Bir de başka insanları mutsuz ederek, huzursuz ederek huzursuz olmak var. Seçilmesi lazım gelen yol başka insanlara mutluluk vermek olmuyor mu? Bunu yapabildiğimiz süreç içerisinde bizler gerçekten mutlu insanlar oluruz. Hepimiz için bir mutluluk kapısı daima vardır sevgili kardeşlerim. Bu kapıyı açmak hepimizin elindedir. Başka insanlara her güzel davranışımız o kapının açılmasıdır. Ne kaybederiz ki insanları sevsek, onları mutlu etmeye çalışsak? Ne kaybederiz ki? Kazanç alemimize göz atarsak ne görüyoruz? Her bir etrafımızdaki kişilerden her birine ne kadar mutluluk ulaştırabilirsek, o mutluluk ulaştırdığımız insanlara ulaştırdığımız mutluluğun toplamı kadar, mutlulukların toplamı kadar biz mutlu oluruz. Eğer hayatımızı başka insanların mutluluğuna adamışsak, her an birilerini mutlu etmekle meşgulsek, o zaman biz kesintisiz bir mutluluğun içindeyiz demektir. İşte bir taraftan Allah Teala'nın farz kıldığı zikir müessesesi, iç sesimizle onun kesintisiz bir tekrarı, ikinci açıdan başkalarını mutlu edecek davranışlar bizi her daim mutlu kılar. Böyle bir muhteva içerisinde hepimiz için imkanlar alabildiğine geniştir. Zamanın bütün parçalarında insanları mutlu etmek hedefimizse, bunu gerçekleştirmeyi hedef almışsak, o zaman sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için mutluluk vardır. Sevmek mutluluğun yoludur. Nefret de mutsuzluğun. Eğer seviyorsak sevdiğimiz insanın mutlu olması bizim için hedeftir. Bunu gerçekleştirmek üzere yaptığımız bütün çalışmalar onu mutlu edecek bir hüviyet taşır. Sonuç nereye ulaşır? O kişinin mutluluğuna.

Madde 1, sevmeliyiz. Madde 2, sevdiğimizi belli etmekten, beyan etmekten kaçınmamalıyız. Açık bir şekilde bu her an bizden taşmalı. Başkalarını mutlu edecek davranış biçimleri bizden taşmalı. Onları her an mutlu edecek bir şeyler bulmalıyız. Peki ama bazı insanlar biz onları mutlu etmeye çalışsak da kendi iç dünyalarındaki kargaşa sebebiyle bizi mutsuz kılacak davranışlarda bulunabilirler. Bulunsunlar sevgili kardeşlerim. Eğer bu tarz bir davranış bizi ona gene en güzel davranışlarda bulunmaktan men edemiyorsa o zaman Allah'ın emrini yerine getirebiliyoruz demektir. O istiyor ki her an herkesi mutlu edelim. Bizi mutlu edenleri mutlu etmek insanın içinden geçen güzel bir hedeftir. Ve genel olarak insanlar bunu isterler. Ama bizim hedefimiz o kadar da kalmıyor sevgili kardeşlerim. Biz Mir Vakfı'nın mensupları bizi mutsuz edenleri de mutlu etmekle Allah-u Teala tarafından vazifeli kılındık. O zaman Devrin İmamı'nın etrafındaki birinci daire olarak sizler sevgili kardeşlerim hedefinizin, görevinizin vazgeçilmez gereğini hiç unutmayın. O görev başka insanları mutlu etmektir. Onlara huzur vermektir. Onları huzur içinde yaşatmaktır. Sevgili kardeşlerim, hepiniz için, bütün insanlar için Allah Teala'nın emrettiği temel hedef başkalarını mutlu etmektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hepiniz için bu hedefin gerçekleşmesi asli unsuru ifade eder. Allah Teala onun için bizlere seviniz diyor. Sevdiriniz diyor. Nefret etmeyiniz diyor. Nefret ettirmeyiniz diyor. İnsan Allah Teala tarafından yaratılmış olan Allah'a en yakın hüviyetteki mahluktur. Çünkü Allah Teala sadece insana yarattığı mahlukat arasında sadece insana ruhundan üfürmek lütfunda bulunmuştur. Öyleyse insan olarak yaratıldığımızdan bile ne kadar şükretsek azdır. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala'nın dizaynı açık ve kesindir. Seviniz ve mutlu ediniz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynı içerisinde bu sevme müessesesi, sevgi müessesesi hepimiz için çok büyük bir önem taşıyor. Neden önem taşıyor? Çünkü hepimiz etrafımızdaki insanları mutlu etmekle görevliyiz ve sevmek bunun anahtarıdır.

İnsan nefret ediyorsa, nefret ettiği o kişiyi mutlu etmek onun için çok zor bir olaydır. Ama bir insan seviyorsa, sevdiği kişiyi mutlu etmek onun içinden gelen bir duygudur. Ve her zaman bunu gerçekleştirmek ister. Gerçekleştirirse ne olur? O sevdiğini kendisine ispat ettiği kişi de onu sevecektir. Kalp kalbe karşıdır. Sevenler sevilir. Nefret edenlerden de genel olarak nefret edilir. Ama sizler asla sizden nefret eden insanlardan nefret etmemelisiniz. Onlara da güzellikleri aşılayabilirseniz, onlara da Allah'ın temel formüllerini ve emirlerini ulaştırabilirseniz, ki bunlardan belki en önemlisi kötülüğe karşı iyilik etmektir, o zaman her şeyin geleceğe doğru giden bir zaman parçası içinde adım adım değiştiğini ve sevdiğimiz insanlara, sevgiyle davrandığımız insanlara farklı bir sonucu doğru yönelmeyi öğrettiğimiz neticesine ulaşırız. Ne kaybettik? Hiçbir şey kaybetmedik. Sadece çalıştık. O kişinin de sevmesini, bunun gerekliliğini ona, onu kırmadan, onu üzmeden, onda bu tarzda bir eksikliğin bulunduğu istikametinde bir açıklama yapmadan bunu başarabilirsek, o kişi de sevenlerden birisi olacaktır. Bunun neticesi sevilenlerden birisi olmaktır. Sevenler sevilir. Ve kaidenin ikinci cephesi, nefret edenlerden de nefret edilir. İşte biz size diyoruz ki siz sizi sevenleri de seveceksiniz. Sizden nefret edenleri de seveceksiniz. Sevmelisiniz. Ve bu sevgiyi etrafınızdaki herkese ispat etmelisiniz. Davranışlarınızdan sevgi fışkırmalı. Bunun sonucu ne olur? Sizden başlangıçta sizi tanımadıkları için, onları sevdiğinizi bilmedikleri için, kendilerine has sebeplerle belki nefret edecek olan insanlar olabilir başlangıçta. Ama sizin onların her davranışına, onları mutlu edecek bir davranış biçimiyle cevap vermeniz, davranış biçimlerinizi onları mutlu etmek akidesine dayamışsanız, onu gerçekleştirmekteyseniz, hedefiniz buysa, o zaman o insanın da size iyi davranması söz konusu olacaktır genel çerçeve içinde. Ama biz bunun için yapmamalıyız. Ben ona iyi davranayım da o da bana iyi davransın yetmez sevgili kardeşlerim. O bana iyi davransa da, o bana kötü davransa da ben ona en güzel davranışlarla cevap vermeliyim tarzında bir davranış biçimi diziniz oluşmalı. Sevgili kardeşlerim, insanlar kalpleri itibariyle sevilmek ister. Allah herkesi sevmenizi ister. Sizi sevenleri de, sevmeyenleri de, nefret edenleri de. Allah'ın talebi budur.
Sevgili kardeşlerim, buna karşılık insanlara hak tanımış mıdır? Evet. Kim kısas yapmak istiyorsa bu hak o kişiye verilmiştir. Kendisiyle yapılan kötülüğe aynı seviyede bir kötülükle cevap vermek o kişi için Allah-u Teala'nın katında bir imkandır. Ama Allah Teala bunu nefslerinin kalbinde henüz afetler bütün boyutlarıyla hakim olanlar için koymuştur. İstediği şey kötülüğe karşı kötülük etmemenin ötesinde kötülük edenlere iyilik etmektir. Öyleyse bir insan düşünün, size sizi sevmiyor. Davranış biçimleri soğuk. Ve de sizin bilmediğiniz sebeplerden size düşman, sizden nefret ediyor. Ne yazar sevgili kardeşlerim? Sizi sevmeyen bu kişi, size olan kötü davranışlarının neticesinde hesabını size değil, Allah'a vermelidir. Kiramen katibin melekleri her an üç boyutlu olarak hayat filminizi çekiyor. Her an herkes derecat kaybediyor ya da kazanıyor. Dikkat edin ki cennetle cehennemi ayıran şey kazanılan derecelerin kaybedilen derecelerle mukayesesidir. Kimin kazandığı dereceler fazlaysa onların gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Kimin kaybettiği dereceler fazlaysa onların gideceği yerde mutlaka cehennemdir. Kim kazandığından daha fazla derece kaybetmişse hata kendisindir sevgili kardeşlerim. Öyleyse biz insanlar bir şeyler yapmalıyız. Başka insanlara güzel davranışlarda bulunmanın Allah-u Teala'nın emri olduğunu ispat etmeliyiz. Onlara ispat etmeliyiz ki eğer biz diğer insanlara, etrafımızdaki insanlara iyi davranırsak, onlar başlangıçta kötü davransa da biz gene en güzel davranışlarla onlara hitap edersek, onlar başkalarına benzemeyen bizleri dikkate almak mecburiyetine kalacaklardır. Başkalarına kötülük etmişlerdir. O kötülük ettikleri kişiler de onlara kötülük etmiştir. Bunu eşyanın tabiatına uygun olarak karşılarlar. Ben kötülük ettim, o da bana kötülük etti. Bu tarzda bir düşüncenin sahipleri. Ama sevgili kardeşlerim, onların kötülük ettiği sizler, eğer onlara, onların normal standartlarda beklediği kötü bir davranışı değil de, onların utanç duymasına sebebiyet verecek olan en güzel davranışlarla cevap verirseniz, yaptıkları her kötü davranışın arkasından sizden onlara ulaşan şey Allah'ın bir güzelliği ise, onlara küsmüyorsanız, onlara kızmamayı başarabiliyorsanız, onlara en güzel davranışlarla davranabiliyorsanız, o zaman bir soru işareti o kişinin aklına takılacaktır. Neden ben başkalarına böyle böyle davrandığım zaman onlar da bana aynı şekilde davranıyorlar, benden intikamlarını alıyorlar? Ama neden bu almıyor? Arkasında ne var? Üstelik de bana karşı benim bütün
yaptığım aksi, yanlış ve onu rencide eden, etmesini istediğim davranışlarıma hiçbir negatif cevap alamıyorum bugüne kadar. Arkasında acaba ne olabilir? İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir düşünce o kişinin sizi daha çok incelemesine sebebiyet verecektir. İnceledikçe davranış biçimlerinizin hiç değişmediğini, o size nasıl davranırsa davransın, sizin ona her zaman en güzel davranışlarla cevap verebileceğinizi, vermek standardını gösterebileceğinizi şaşmaz bir şekilde inanarak, devamlı kontrollerin neticesinde bu neticeye vararak hayrete düşecektir. Nasıl olur? Ben ona bu kadar kötü davranmama rağmen o bana bugüne kadar en ufak bir beni kırabilecek olan, benim ona yaptığım o kötü davranışlara bir cevap teşkil edebilecek olan negatif bir yaklaşımla yaklaşmadı. Bu nasıl iş? Ben başkalarına da kötü davrandım ama onlardan hep o kötülüğün karşılığını bazıları bana fazlasıyla verdiler. Bazıları daha az kötülük etti benimkinden. Ama hep bunun karşılığında kötülük gördüm. Tamam, ben bir kötü insanım. Ama onlardan da, etrafındaki insanlardan da bugüne kadar bunu görmeme rağmen bu kişi farklı. Ona da aynı şekilde davrandım. Onu da rencide ettim. Ona da onun üzülebileceği sözler söyledim. Ama aradan bunca zaman geçmesine rağmen onun bütün bu davranış biçimlerine karşılık davranış biçimleri hiç değişmedi. Hep o sevecen kişi, hep o affedici kişi, hep o kızmayan, öfkelenmeyen kişi. Sevgili kardeşlerim, hayatınızı eğer başka insanların mutluluğuna adarsanız, o zaman onları en güzel davranışın içinde bulursunuz. Bir anda mı? Hayır, bir anda olmaz bu. O kendi dünyasında yaşamaktadır. O güne kadar öyle alışmıştır. Bir süre daha devam edecektir. Sizi devamlı inceleyecektir. Davranış biçimlerinin kendisininkine hiç benzemediğini, siz ona kötü davranmanıza rağmen onun size kötü davranmadığını kesinlikle tespit edeceksiniz. Göreceksiniz ki başka türlü bir insanla karşı karşıyasınız. İşte sevgili kardeşlerim, hepinizin hedef olarak görmesi lazım gelen, hedef tayin etmesi gereken şey, kötülüğe de iyilikle mukabele etmek, zevkine varabilmektir. O bir zevktir sevgili kardeşlerim. Allah böyle davranmanızı istiyor. Ama size ona karşı aynı hüviyette o sizi nasıl üzdüyse, size nasıl zarar verdiyse ona da aynı şekilde zarar verebilecek olan bir davranış biçimiyle davranmanıza müsaade ediyor. Adına kısas diyor. Peki siz bu davranışta derecat kaybetmez misiniz? Kaybedersiniz. Onun yaptığının aynını ona uygularsanız
Sıfıra sıfır, elde var sıfır olursunuz. Neden? O size kötülük yapmıştır, derecat kaybetmiştir A kadar. Siz de onun yaptığı, size yaptığı kötülük sebebiyle A kadar derecat kazanmışsınızdır. Fakat size verilen imkan standartlarında aynı miktarda bir kötülüğü siz de ona yaparsanız A kadar derecat kaybedersiniz ama o da A kadar derecat kazanır. Ne oldu? Onda da sizde de netice aynıdır. Sıfıra sıfır elde var. Sıfır. Ama ne oldu? O da size kötülük etti. Siz de ona kötülük ettiniz. Peki, eğer onun yaptığı kötülüğe siz iyilikle mukabele edebilseydiniz ne olacaktı? O yaptığı kötülükte kalacaktı. Bu kadar mı? Hayır sevgili kardeşlerim. Sizin ona elinize fırsat geçmesine rağmen defaatle hiçbir şekilde kötü davranmamanız onu düşündürecektir. Etrafındaki başka insanlar, onun kötü davranışlarına hakları olan kötü davranışlarla cevap vermelerine karşın bu kişi aynı şeyi yapmıyor. Bu kişi ona aynı standartlarda, onu üzecek davranışlarda bulunmuyor. Bu kişi onu seviyor. Sevdiğini de her vesileyle ispat ediyor. O zaman ne olur sevgili kardeşlerim? O zaman güzel şeyler olur. O zaman o kişi bunları düşünecektir. Yeniden tecrübe edecektir sizi. Yine kötü davranışlarına en güzel davranışlarla cevap aldığını görecektir. 1, 2, 3, 4 ve devam eden tecrübeleri ona sizin her negatif davranışa pozitif davranışla cevap veren birisi olduğunuz kanaatini tam olarak yerleştirecektir. Sonuç mu? O kişi bunca deneyden sonra düşünecektir. Elinde olmadan düşünecektir. Nasıl oluyor bu? Başka insanlara da soruyorum. Onlar da ona karşı kötü davransalar dahi ondan kendilerine negatif bir cevap gelmediğini söylüyor. Bu neyi ifade eder sevgili kardeşlerim? O kişinin düşünmesini ifade eder ki bu düşünce çok güzel bir sonuca bir kapı aralayabilir. Ben ona bunca kötülük etmeme rağmen ondan bana en ufak bir negatif davranış biçimi, bir öfke gösterisi gelmedi. O zaman bu insan benim tanıdığım diğerlerinden farklı birisi. Acaba bu hedefe nasıl ulaştı? Nasıl oluyor da sinirlenmiyor, öfkelenmiyor? Ben ona başkalarına davrandığım gibi davrandığım halde bu davranış onu üzecek bir davranış olmasına rağmen o bana üzüntüsünü de göstermiyor ve benden o yaptığım kötü davranışın intikamını almayı da bugüne kadar hiç düşünerek bu istikamette harekete geçmedi. O zaman bu kişi farklı bir hüviyet taşıyor ve merak edecektir. Onun dünyasında böyle bir davranış biçimi yok. O başkalarının kendisine belki kötülük etmesi sebebiyle hep etrafındaki insanlara kötü davranmaya artık alışmış. Ama ortada bir sonuç var. Kötü davrandığı kesin.
Öyleyse sevgili kardeşlerim, yapmanız lazım gelenin ne olduğunu biliyorsunuz. Hepimiz, etrafımızdaki herkesi en güzel davranışlarla mutlu etmeye çalışmalıyız. Onlar bize iyi davranıyorsa, bu eşyanın tabiatına uygun bir sonuçtur. Biz de ona iyi davranırız. İçimizden öylesi gelir. Ama biz sizden onun ötesini de istiyoruz. Onun size kötü davranması halinde de siz ona en güzel davranışlarla cevap vermelisiniz. O böyle bir dizaynı beklemediği cihette baştan hayret edecektir. İnanmayacaktır belki de. Tekrar tekrar sizi deneyecektir. Ama bütün denemelerin arkasından aynı sonuçla karşılaşacaktır. Ve inanamadığı gerçeğin künhüne varacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, yanlış davranışların sahibi olanlara, sizin de yanlış davranarak o yanlışları sadece arttıracak olan bir muhteva uygulamanız, o kişiyi yanlışlarını yapmakta devam ettirecektir. Ama demin söylediğimiz hususu tatbik ederseniz, onun size bütün kötü davranışlarına en güzel davranışlarla cevap verebilirseniz, o zaman göreceksiniz ki farklı şeyler olacaktır. O kişi duracaktır, düşünecektir ve her seferinde kötü davranışa karşı aldığı o güzel davranışın altında kalmamak ihtiyacını duyacaktır. Bu onun her geçen gün biraz daha güzel bir davranış biçimine ulaşmasını temin eder. Sevgili kardeşlerim, ne oldu? Başardıysanız bir insan kazandınız. Allah'a da kazandırdınız. Allah-u Teala ister ki herkes birbirine en güzel davranışlarla davransın. Allah-u Teala ister ki herkes her davranışıyla başkalarını mutlu etsin. Niçin bunu istiyor? Mutlu eden kişinin de mutlu olmasını temin etmek için. Allah istiyor ki herkes birbirini sevsin. Ama biz o beni sevsin de ben onu seveyim dersek en büyük hataya düşmüş oluruz. Öyle yapmayalım sevgili kardeşlerim. Onlar bizi sevse de sevelim, sevmese de sevelim. İşte Allah-u Teala'nın hepimizden istediği sonuç budur. Sevgili kardeşlerim, her şey o zaman öylesine güzel olur ki dünya gerçekten yaşanmaya değer bir yer olur. İşte bu bakış açısından olayları sadece değerlendirmek değil, pozitif istikamette harekete geçmek sizin için bir mutluluk kaynağı olacaktır. Her davranışınızda Allah'a bir defa daha şükredeceksiniz. Evet, o bana şöyle şöyle yanlış yaptı ama ben ona Allah Teala'nın bana emrettiği gibi en güzel şekilde cevap verdim. Onun cevap verdiğim cevaplardan huzursuz olmadığını gördüm. O beni mutsuz etmeye çalışsa bile benim onu mutsuz etmediğimin farkında. İşte sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hepinizden istediği şey budur. İnsanları sevmek, sevdiğinizi belli etmek. Onlar size iyi davransa da, onlar size kötü davransa da. Sevgili kardeşlerim, hepinizi Allah-u Teala'nın huzurunda selamlıyorum. Hepinizi çok ama çok sevdiğimi bir defa daha belirtmek istiyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

El Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun. İşte bir defa daha bir mutluluğu yaşamak için birlikteyiz. O mutluluk ki Allah-u Teala'nın hepinizden istediği tek şeydir. Biliniz ki sevgili kardeşlerim, Allah hiçbirinizden mutluluktan başka bir şey istemez. Onun istediği tek bir hedef vardır. Bütün insan olarak yarattığı mahlukatının mutlu olması. Bütün Kur'an insanlar için bir mutluluk davetiyesidir. Ve onun dizaynına riayet edebilen bir insanın mutlu olmaması hiçbir şekilde mümkün değildir. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'den bahsediyoruz. O bir mutluluk davetiyesidir, mutluluk reçetesidir, mutluluk garantisidir. Mutluluğun başlangıcı ve en son noktasına kadar devamı o statü içerisinde gerçekleşir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Sizden sadece bir tek şey ister, tek bir şey. Sizin mutluluğunuz. Kur'an sizin mutluluğunuz için, bütün insan oğullarının mutluluğu için Allah Teala tarafından dizayn edilmiş bir kainat kitabıdır. Zamanların bütününe hükmeder. Zamanların bütününü muhtevasına alır. Muhtevasına almadığı hiçbir şey yoktur. Şöyle diyor Allah Teala: biz bu kitapta her şeyi zikrettik. Biz bu kitaba her şeyi koyduk. Hiçbir şeyi eksik bırakmadık diyor Allah-u Teala. Kur'an-ı Kerim bütün ilimleri muhtevidir. Kur'an-ı Kerim kainattaki her şeyi muhtevidir. O Allah'ın kitabıdır. Allah'ın son peygamberine, son nebisine, son nebi resulüne indirdiği, kainatı kıyamete kadar götürecek olan son şeriat kitabıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün insanlık için çıkarılmış mutluluk kitaplarının en muhteşemidir. Allah'ın mutluluk kitabı. Hedef, mutluluk, saadet. Cennet saadeti ve dünya saadeti. Allah Teala hepinizden ama hepinizden sadece bir tek şey istiyor. Sizin bu dünyada mutlu olmanız, mutlu bir hayattan sonra bilmeniz ve kıyametten sonra da yeniden diriltildiğinizde mutlaka Allah'ın cennetine gitmeniz, ondan sonra da sonsuz bir hayatı orada yaşamanız. Sevgili kardeşlerim, zaman bir bumerang gibidir. Hani böyle atarsınız da döne döne döne döne gider, tekrar atanın eline geri döner bir silah vardır. Güney Afrika silahı, bumerang. İşte o bumerang gibi zaman geçmişten geleceğe doğru akar, sonra geri dönüp başlangıç noktasına geri döner. Başlangıç noktasına ulaşır.
bize göre daha kıyamet kopmamıştır. Allah'a göre ise koptuktan sonra başa dönmüştür. Allah Teala'nın indinde bunun öyle olduğunu nereden biliyoruz? Çünkü cennete gidecekler olanları ve cehenneme gidecek olanları ayırmış Allah Teala. Cennete gidecek olanların kader hücrelerini zemin kattan 7 kat yukarıda iliğine koymuş. Cehenneme gidecek olanların da kader hücrelerini zemin kattan 7 kat aşağıda siccine koymuş. Öyleyse her şey olmuş bitmiş. İşte şeytanın kıyamet günü söylediklerine gelin bakalım. Diyor ki İblis, beni siz ne diye kınıyorsunuz diyor. Allah size vaatte bulundu, o Allah vaadini yerine getirdi. Ben şeytanım diyor. Ben de vaatte bulundum ama vaadimi yerine getirmedim, vaadimden caydım. Beni diyor ne diye kınıyorsunuz diyor siz. Ben size zorla mı yaptırdım o yaptığınız kötü şeyleri? Hayır. Size diyor teklifte bulundum. Siz de diyor o teklifi kabul ettiniz. Ve kendi iradenizle o hataları işlediniz diyor. Öyleyse Allah'ın dizaynına bakın sevgili kardeşlerim. İnsanların kendi iradeleriyle işlediği hatalar. Şeytan sadece bir sebep. Sebebe götüren ama cehennemde olacağı da kesin. Çünkü bunları cehennemde söylüyor. Beni kınamayın diyor. Beni levmetmeyin. Nefsinizi levmedin diyor. Peki hangi hedefle yola çıktı İblis? Bakalım hangi hedefle yola çıktığına ne diyor Allah-u Teala'ya? Adem Aleyhisselam'ın önünde secde etmeyince Allah Teala diyor ki huzurumdan kovuldum. Cehennemde sonsuza kadar cezalanacaksın. İblisin cevabı, ya Rabbi beni kıyamet gününe kadar tehir et. Beklet. Bana o kadar zaman ver kıyamet gününe kadar. Eğer beni bana o zamanı verirsen o zaman ben bu Adem Aleyhisselam'ın zürriyetinin sırat-ı müstakimlerinin her birinin sırat-ı müstakiminin üzerine oturacağım. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından onların hepsini sana ulaşmaktan men edeceğim. Sırat-ı müstakimlerinin üzerine oturup sana ulaşmaktan onları men edeceğim. Eğer beni kıyamet günü ne kadar yaşatırsan pek azı hariç onların hepsini kendime bağlayacağım diyor. Pek azı hariç hepsini kendime bağlayacağım. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İblis ne yazık ki sözünü yerine getirecektir. Bu sözün gerçekleşeceği Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde şöyle anlatılıyor. Kıyamet günü şeytan insanlar konusundaki hedefini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Müminler Allah'a kul olmuşlar. Müminlerin dışındaki bütün fırkalar, yani 72 fırka şeytana kul olmuşlar. Öyleyse bir tek sebep ayrımı yapmaya yeterli oluyor. İşte Zümer Suresi 17. ayet-i kerime konuyla alakalı can alıcı ayet. وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Diyor ki Allah Teala, onlar, yani sahabe tağuta kul olmaktan, kul iken tağuta kul olmaktan iştinav ettiler, kaçındılar. Tağuta kul olmaktan kendilerini kurtardılar
Niçin? Çünkü onlar Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler diyor Allah Teala. Ve onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor. Ne diyor Allah Teala? Tağuta kul olmaktan kurtuldular. Allah'a kul oldular diyor sahabe için. Ne yapmışlar? Allah'a ulaşmayı dilemişler. Öyleyse bütün insanlar gibi sahabe de başlangıçta tağuta kuldu. İnsan ve cin şeytanların kuluydu. Sonra Allah'a kul oldular. Allah'a ulaşmayı dilediler ve Allah'a kul oldular. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde müminleri oluşturan bir tek fırka hariç geri kalanların hepsi tağuta kul oldular diyor. Öyleyse orada tağuta kul olmayanlar için, Allah'ın kulu olanlar için, olabilenler için sadece bir alternatif söz konusu. Allah'a ulaşmayı dilemişler. İşte sevgili kardeşlerim, işte can dostlarım, işte gönül dostlarım, Kur'an-ı Kerim'in anahtarı buradadır. Cennetin anahtarı o da buradadır. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler mümin olabilirler. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler cennet ve dünya müjdesinin sahibi olurlar onlara. Dünyada da ahirette de müjdeler vardır diyor Allah Teala. Bu Zümer Suresinin 18. ayet-i kerimesinde, 17. ayet-i kerimesinde söylediğimiz olay, sahabenin Allah'a yönelmesi, münip olması. Peki, acaba Allah Teala Yunus Suresinin 62, 63 ve 64. ayetlerinde ne söylüyor? Diyor ki Allah Teala ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve lahum yahsenun. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Ellezine amenu ve kanu yettekun. Onlar amen olmuşlardır ve takva sahibi olmuşlardır. Öyleyse amin olmuşlar ve takva sahibi olmuşlar. Lehumül büşra fil hayatet dünya ve fil ahireti. Onlara dünyada da ahirette de müjdeler vardır. Öyleyse burada başka bir kelimeyle aynı şey anlatılıyor. Amin olmak, kullanılan kelime amin olmak, anlatılan şey ise aynı. Cennet müjdesine ve dünya müjdesine ulaşmak. Ve amin olmak kulu takva sahibi yapıyor. Amin olmak ne demek? Amin olmak takva sahibi olmak demek. Onlar amin oldular ve takva sahibi oldular diyor. Peki münib olmak, o da takva sahibi olmak. İşte Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi. Münibine ileyhi ve yettekûhû. Ona yönel, yani Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a karşı takva sahibi olmak. Öyleyse ne oluyor? Allah'a
yönelerek gerçekleşiyor. Allah'a münip olarak. Peki Yunus suresinin 63. 62. ayet-i kerimesindeki durum ne? 63. ayet-i kerimesindeki durum ne? Ellezine amenu ve kanu yettekun. Onlar amen oldular ve takva sahibi oldular. Öyleyse bu da Allah'a yönelmek, bu da Allah'a ulaşmayı dilemek ve takva sahibi olmak. Dikkat edin, ikisi de kurtuluşun birinci basamağı. Çünkü ikisinde de eğer olmasalardı, Allah'a ulaşmayı dilemeselerdi, gidecekleri yer cehennemdi. Onlara korku yoktur, cehennem korkusu yoktur, onlar mahzun olmazlar. Neden ya Rabbi herkesi cennetine gönderiyorsun da bizi göndermiyorsun diye mahzun olmazlar onlar, diyor Allah Teala. Yani bu takvanın sahibi olmasalar gidecekleri yer cehennem ve mahzun olacaklar. Diğerinde de Allah Teala aynı şeyi söylüyor. Menibine ileyhi ve yettekuhu. Ona yönel ve takva sahibi ol. Ve kumu salat ve namaz kıl ve la tekunu minel müşrikin. Müşriklerden olma. Müşriklerden olsa ne olacak kişi? Cehenneme gidecek. Cehenneme gitmekten onu kurtaran, ilk etapta, birinci basamakta kurtaran, en alt kademede kurtaran şey Allah'a ulaşmayı dilemesi. Böyle başlıyor her şey sevgili kardeşlerim. İşte amenü olmak, işte takva sahibi olmak, işte münib olmak. Üçü de aynı şey. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler takva sahibi olabilir. Dilemeyen için böyle bir şey mümkün değildir. Takva sahiplerinin hepsinin 7 takva kademesinden hangisinde olursa olsun kişi, gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın muradı ne? Kur'an'ı indirmekten muradı ne? Din farz etmekten, din koymaktan, din insanlara indirmekten muradı ne? Sadece insanları mutlu kılmak. Öyle bir mutluluk reçetesi düşünün ki, insanların yaşadığı devir ne olursa olsun, o insanları mutlaka saadete ulaştırabilsin. İşte bu Kur'an-ı Kerim'dir. Adem Aleyhisselam'dan başlayarak ilk insan ve ilk peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ulaşıncaya kadar bütün zaman dilimlerinde insanlar hep yaşamışlar. Ve yaşadıkları bütün bu binlerce yıllık zaman dilimlerinde hep aynı dini yaşamışlar. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan ruhun ve kin, nefsin ve iradenin teslim edilmesini oluşturan ve iradenin teslimiyle 7 safhada son bulan kainatın yegane dini, Arapça ismiyle, Kur'an'daki ismiyle hem İslam dini hem gene Kur'an'daki ismiyle Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de Hanif olduğunu söylüyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala ne istiyormuş insanlardan? Sadece bir tek şey sevgili kardeşlerim. Onların mutluluğunu. Kur'an-ı Kerim'le Allah Teala bütün insanlara Allah'a ulaşmayı dilemelerini, ruhlarını Allah'a ulaştırmalarını, fizik vücutlarını teslim etmelerini, nefslerini teslim etmelerini, iradelerini teslim etmelerini emretmiş Allah Teala. Sadece Allah Teala'nın
Allah'a yönel diye emri var.

Diyor ki Lokman Suresi'nin 15. ayet kelimesinde Vettebi sebi'yle men enabe ileyye. Kim bana yönelmişse sen de onun yoluna tabi ol. Yani sen de bana yönel. O kadar. Sonra bu yolun arkası sırat-ı müstakimdir diyor. Sen de sırat-ı müstakime ulaşacaksın. Öyleyse Allah-u Teala Allah'a yönelmemizi emrediyor. İşte Rum Suresinin 31. ayet-i kerimesi Münibine ileyhi ve yettekuhu. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Her şey buradan başlıyor. Peki sonra ruhu Allah'a ulaştırmayı da Allah-u Teala farz kılmış. İşte bu konuda iki ayet rahat rahat söylenebilir. Birisi Müzemmil 8 Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Rabbinin ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Yani zikirle Allah'a ulaşılabileceği, zikir nefs tezkiyesine sebebiyet veriyor ve kişinin ruhu da nefs tezkiyesine paralel olarak bu paralellikte 7 tane gök katını aşıyor, Allah'ın zatına ulaşıyor, Allah'a vasıl oluyor. Nefs tezkiyesiyle. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala bu ruhun Allah'a ölmeden ulaştırılmasının üzerimize farz olduğunu, bunun Allah'ın emri olduğunu söyleyerek ispat ediyor bize. Allah'ın Kur'an'da nerede açık ve kesin bir emri varsa o bir farz hüküm doğurur. İşte Ra'd suresi 21. ayet-i kerime وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَى. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ona ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona, Allah'a ulaştırırlar. Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi onlar Allah'a ulaştırırlar diyor Allah-u Teala. Öyleyse bunun bir emir olduğu, farz olduğu kesinlik kazanıyor. Müzemmil Suresinin 8. ayet-i kerimesi de ruhumuzun Allah'a ölmeden evvel teslimini içeriyor. Başka var mı? Zariyat 50 var. Fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a firar et. Yani Allah'a kaç ve sığın. Allah'a kaçarak sığın. Öyleyse hem Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyin diye farzlar koymuş, hem Allah-u Teala ruhu Allah'a teslim edin diye farzlar koymuş. Peki bir insan nelerini Allah'a teslim edecek? Ruhunu bir, fizik vücudunu iki, veçhini yani veçhini fizik vücudunu iki, nefsini üç ve de iradesini dört. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ruhu, veçhi, nefsi, iradeyi hepsini birden Allah'a teslim etmemiz emrolunuyor mu? Tabii emrolunuyor. İşte Allah-u Teala onu söylüyor. Baştan sona kadar Allah'a ulaşmayı dilemek de dahil bütün teslimler var mı? Bir ayette toplanıyor mu? Toplanıyor. Zümer 54. وَاَنِيبُ اِلَى رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلَنْ يَتِيَكُمْ الْعَزَابَ سُمَّ لَا تُنْصَرُونَ. Allah'a yönel. Yani Allah'a ulaşmayı dile. Ne zaman? Üzerine azap gelmeden önce Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a, ona teslim ol. Allah'a ruhunu teslim et, Allah'a fizik vücudunu teslim et,
Allah'a nefsini teslim et ve Allah'a iradeni teslim et. Hepsi bir arada. Allah Teala Enam suresinin 152. ayet-i kerimesinde ve bi ahdillahi efu diyor. Allah'ın ahdini ifa et, yerine getir. Bu da ruhun ve için, nefsin ve iradenin hepsinin birden Allah'a teslimini içerir. Allah'ın ahdi ruhumuzu Allah'laştırmakla başlayan, fizik vücudumuzu, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmekle devam eden ve tamamlanan bir bütündür. Allah Teala devam ediyor. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Öyleyse ona tabi ol, sırat-ı müstakime tabi ol ve sakın sırat-ı müstakim dışındaki yollardan hiçbirisine tabi olma ki o yolların her biri seni fırkalara ayırır, sizleri fırkalara ayırır diyor Allah Teala. Demek ki sadece sırat-ı müstakim fırkalardan sağlam olanı, tek yol sadece sırat-ı müstakim. Sadece o Allah'a ulaştırıyor. Sadece onunla insanlar hidayete eriyor. Ve devam ediyor Allah Teala onu söyledikten sonra, fırkalara ayrılırsanız diyor takva sahibi olamazsınız. Allah'ın sizin yerine getirmenizi emrettiği Allah'ın vasiyetini de yerine getiremezsiniz. O vasiyetle size emretti diyor ama eğer fırkalara ayrılırsanız o zaman onu yerine getiremezsiniz neticesi çıkıyor. Öyleyse Allah Teala bu iki grup ayette dört teslimi de almış devreye. Nisa 58'de de Allah Teala aynı şeyi söylüyor. Buyuruyor ki اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine teslim etmenizi emreder diyor Allah Teala. Emaneti emanetlerin sahibine teslim etmenizi emreder. Emanetlerin sahibi tekil. Tek bir sahibi var. Ama emanetleri emanet olarak almış çoğu. Bütün emanetler, o emanetlerin hepsinin birden sahibi olan Allah'a teslim edilecek. Allah emreder diyor size bunu. Ye'murukum. Size emreder. Öyleyse bu da üçüncü bir ayet daha bütün teslimleri birden içeriyor.

Bakara suresi 208. ayet-i kerime. Öyleyse hepiniz birden silme girin diyor Allah Teala. Yani Allah'a teslim olun. Ruhunuzu da ve içinizde, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin buyuruyor Allah Teala. Öyleyse bütünü ihata ediyor. Ruhu da ve içinizde, nefsi de, iradeyi de Allah'a teslim etmek.

davet ettiklerini sırat-ı müstakime ulaştırır. Yani kimi oraya ulaştırmak istiyorsa, o selam yurduna ulaştırmak istiyorsa, onu sırat-ı müstakime ulaştırır, diyor Allah-u Teala. Sırat-ı müstakimin de Allah'a ulaştırdığı kesin. Hicr suresinin 43. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, sırat-ı ileyye müstakim. Bana istikametlenmiş olan sırat-ı müstakim diyor. Nisa 175'te Allah-u Teala diyor ki, kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaşan, Allah'a ulaşan sırat-ı müstakime ulaştırır. Vasıl eder, iletir. Görülüyor ki sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yol. Öyleyse Allah selam yurduna da dese, teslim yurduna dese, aslında belli ki kendi zatına davet var ve sırat-ı müstakime, sırat-ı müstakim yoluna gideceklerine göre mutlaka burada Allah'ın zatı söz konusu. Yeter mi? Yetmez. Bir sonraki ayet-i kerimede onlara ahsen-i hüsna var diyor Allah-u Teala. Allah'ın zatına ulaşmak var. Ve ziyade diyor. Onun ziyadehu, onun daha ötesi de var diyor. Yani Allah'a ulaşmak, ötesi ise en son nokta Allah'ın zatını görmek. Allah'ın zatına ulaşmak ve Allah'ın zatını görmek. Sonuna kadar bütün muhtevayı almış ayet-i kerime. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Fecr suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayetlerinde Allah Teala buyuruyor ya eyyetühen nefsün mutmainnetü irci'i ilâ rabbiki radiyeten vardiyyeh fethuli fi ibadihi ve tuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol, Allah'ın rızasını kazan. Ruha sesleniyor, irci'i ilâ rabbiki, Rabbine rücu et, Rabbine geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş. Fizik vücuda sesleniyor, fethuli fi ibadihi, o zaman kullarımın arasına gir ve cennetime gir diyor Allah-u Teala. Öyleyse bir bütün muhteva söz konusu, nefsin tezkiyesi, ruhun Allah'a ulaşması, sonra da kişinin fizik vücudunda nefsini de iradesini de Allah'a teslim etmesi, cennetin en üst noktasına kadar ulaşması. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde her şeyi en güzel bir dizaynla yaratan Allah'tır. Ve daveti kendisinedir. Lehu davetül hakkı diyor Allah-u Teala. Allah'ın daveti hakkıdır, kendisinedir. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde bir davet söz konusu, mutlulukların en doruğuna varıncaya kadar, en üst noktasına varıncaya kadar, iradenin de teslimine kadar her şeyi Allah Teala üzerimize farz kılmış. Muradı ne? Muradı şu dünya hayatını yaşarken ne kadarını gerçekleştirebilirsek o kadarını, en çoğunu gerçekleştirmek suretiyle hem dünyada Allah'ın bizim için nasip kıldığı bütün mutlulukları yaşamak, hem de ahirette mutlaka cennete gitmek. 7 kat cennetten birinciden itibaren bütün cennetlere davetiye çıkarmış Allah-u Teala. Hepsini de üzerimize farz kılmış. Bütün teslimleri gerçekleştirmemiz açık bir şekilde emrolunuyor. İşte
Sevgili kardeşlerim.

can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala bütün bu teslimleri açık bir şekilde emrettiğine göre, üzerimize farz kıldığına göre muradı ne? Muradı bu teslimleri gerçekleştirmemiz, arkasından da mutluluğu yaşamamız. İşte bu kadar. Teslimleri gerçekleştirmek ve mutluluğu yaşamak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey öylesine güzel ki, o güzellik içerisinde Allah'ın bizi ne kadar çok sevdiğini görebiliyor musunuz? Bütün mutluluklara layık görüyor insanoğlunu. Ve de burada Allah-u Teala'nın cennet mutluluğu ve dünya mutluluğu adını verdiği iki grup mutluluk var. Hepsini farz kılmış. Bütün teslimleri gerçekleştirerek sonuna kadar gitmek, iradeyi de Allah'a teslim ederek mutlulukların en büyüğünü yaşamak, irşat makamına ulaşıp. Öyleyse bütün insanlar için Allah'ın açık davetiyesi söz konusu, mutluluğun her türlüsüne davet. Yeter mi? Yetmez. Ne demiştik? Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisidir demiştik. Yani ne demek istiyoruz? Demek istiyoruz ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır, garanti de veriyor. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. İşte Rad Suresi 25. ayet-i kerime. Dalalette olanlar kim dalalette kalmayı dilerse Allah onları dalalette bırakır. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Dalalette kalan kalmayı isteyen dalalette olan kişi dalalette bırakılır. Ama kim Allah'a yönelirse, münip olursa Allah onu kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyenler dalaletten kurtulanlardır. Allah onları kendisine ulaştırıyor. Burada Allah'ın dizaynına baktığımız zaman sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ne görüyoruz? En güzel şeyleri görüyoruz. Allah-u Teala'nın Allah'a ulaşmayı dileyen münip olan kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracağı kesinlik kazanmış. Rahat Suresinin 25. ayet-i kerimesi. O kadar mı? Hayır. Allah-u Teala Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesinde de aynı şeyi söylüyor. Allahu yeştevi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse onları Allah kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Öyleyse neymiş olay? Allah Teala garanti veriyor. Sizin diyor göreviniz sadece bana ulaşmayı dilemek. Gerisine karışmayın diyor. Gerisini siz halletmeyeceksiniz diyor. Ben halledeceğim diyor. Sizi kendime ulaştıracağım. Kim Allah'a yönelirse Allah onu kendisine ulaştırır. İşte açık ve kesin bir muhteva. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah tarafından kendisine ulaştırır, ulaştırılır. Öyleyse Allah'ın garantisindesiniz. Siz insansınız. Kainatın en üstün mahlukları. Öyleyse Allah'ın en çok sevdiği mahluk insan. Öyleyse
Allah Teala hepinize mutluluğu garanti ediyor. Ama diyor, sizin serbest iradenizle bir karara varmanız lazım. Bu kararı hem kalbinizde göreceğim hem de dilinizden işiteceğim diyor. Kalp ile tasdik, dil ile ikrar. Kalbinizden Allah'a ulaşmayı dilemezseniz eğer, dilinizle diyor bana ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum demeniz benim için bir şey ifade etmez diyor. Ben diyor kalbinizde olan bir şeyin dilinizden bana ulaşmasını istiyorum. Kalbinizde olan bu talep, talebin sahibi olduğunuzu, bana ulaşmayı dilediğinizi, dilinizde iradi yapınızın ağzınızdan şekillenerek ikrar şeklinde bana ulaşmasını temin eder diyor. Emin olurum ki diyor Allah Teala, siz iradeniz mutlaka bana ulaşmayı diliyor. O zaman ben sizi kendime ulaştırırım diyor. Yapının muhtevasında insan Allah'a ulaşmayı dileyecek. Allah onu kendisine ulaştıracak. Ne yapar? O kişiye furkanlar verir. O kişinin bir defa daha Allah'a ulaşmayı diler dilemez cennete girmesini temin eder. Çünkü verdiği furkanlarla bütün günahlarını örter kişinin. Sonra mürşidine ulaştırır onu. Kişinin ruhu vücudundan ayrılır. Allah'a doğru seyri sülük isimli bir yolculuk yapar. Allah'ın zatına ulaşır. 21. basamak. 3. basamakta kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Bitti. 21. basamakta Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırdı. Ne ifade eder bu? O kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde Allah-u Teala'nın mutlaka sözünü yerine getireceğini ifade eder. İşte Allah-u Teala sözünü yerine getirdi. Kişinin ruhu Allah'a ulaştı. 3 merhale. Allah'a ulaşmayı dilemek 1. 3. basamak. 14. basamakta mürşide ulaşıp tabiyet. Ruhun vücuttan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkması. Ve 21. basamak ruhun Allah'a ulaşması. Allah'ın zatında yok olması. Öyleyse nereye ulaşıyoruz? Ruhun Allah'a ulaşması. Buraya kadar olan kesim Allah Teala tarafından garanti edilmiş. Burada o kişinin cennet saadeti kıyametten sonra garanti ediliyor. Peki ya dünya saadeti? Bu noktada kişi dünya saadetinin de %51'ine sahiptir. Çünkü bu noktaya kadar o kişinin nefsinin kalbinde %100 afetler varken bu kişi kulvara girmiştir. İnsanların arasındaki yarışa katılmıştır. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah da onu kendisine ulaştırmıştır. Bu ulaşmakla o kişi dünya saadetinin yarısını elde eder. Neden? Çünkü bu kişinin ruhunu Allah'a ulaştırdığı noktada nefsi tezkiye olmuştur. Ruhu Allah'a geri dönmüştür, ulaşmıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse böyle bir müesseseye dikkatle bakın. Bütün insanlar için söz konusu olan şey Allah'a ulaşmayı dilemek ve mükafatı mutlaka Allah Teala'dan almaktır. Allah buraya kadar garanti veriyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. 21. basamakta ruhunu kendime ulaştırırım. Arkadan da mutlaka ruhu Allah'ın zatında yok olur. 22. basamağı da garanti ediyor Allah Teala. Kişinin mutluluğu %50'yi mutlaka aşar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dizaynına baktığımız zaman dünya mutluluğunun da yarı yarıya kişiye teslim edildiğini görüyoruz. Bir dilek üzerine, sadece bir dilek.
Allah'a ulaşmayı dilemek. Kulun yaptığı ne? Bir dileğin sahibi olmak, Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'ın yaptığı ne? O kişinin o dileğini mutlak olarak gerçekleştirmek. Gerçekleştirince o kişi birinci kat cennete Allah'a ulaşmayı dilediği zaman ehil olur. Mürşidine ulaşıp tabiyetinde ikinci kat cennete ehil olur. Ruhu Allah'a ulaştığı zaman üçüncü kat cennete ehil olur. Üçüncü kat cennet garantide kişiye. Allah garanti etmiş. Peki dünya mutluluğuna girelim. Ahiret mutluluğun üçüncü kat cenneti. Tamam. Ama dünya mutluluğunda sonuç nereyle alakalı? Dünya mutluluğuna baktığımız zaman bunun %51'e kadar ulaştığını görüyoruz. Kişinin nefsinin kalbi hangi ölçüde afetlerden kurtulursa kişinin mutluluğu da o ölçüdedir. Afetler dünya mutluluğunu yaşamanıza engel olan en büyük düşmanınızdır. Ve nefsinizin içi başlangıçta %100 afetlerle doludur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, nefsiniz teskiye oluyor. Fatır suresi 18. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor: "Femen tezekka fe innema yetezekka li nefsihi ve ilallahil masir." Kim nefsini teskiye ederse o bunu kendisi için yapmıştır. Neden? Kendi mutluluğu için. Ama neden? Çünkü Allah'a ezelde söz vermiştir. O kişinin ruhu, o kişinin nefsi teskiye olacağına dair. Öyleyse söz vermişse sözünü yerine getirecek ve Allah'ın kendisine vaat ettiği mutluluğu mutlaka kişi yakalayacak. Söz vermiş Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemek istikametinde, Allah'a ulaşmak istikametinde söz vermiş. Nefsini teskiye etmek istikametinde söz vermiş. Öyleyse ayrı ayrı açılardan bir bütüne ulaşıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde ve muhtevaya dikkatle bakın. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes Allah Teala tarafından bir garanti altına alınmıştır. Allah'ın zatına mutlaka ulaştırılacaktır. Ya bundan sonrası? Bundan sonrası sizin Allah ile olan ilişkilerinizin yeni bir veçesine dayalıdır. Allah'ı kendinize vekil tayin edeceksiniz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse birinci aşamada Allah'ı kendisine vekil tayin etmiştir. Ve öyle bir sonuç ulaşacaktır ki bu mutlaka Allah-u Teala'nın indinde bir vuslat olayı tahakkuk edecektir. Ve bu Allah'ın garantisindedir. Bundan sonrası içinde kişi şöyle bir düşüncenin sahibi olmalıdır. Ben Allah'a ulaşmayı diledim. Allah'ın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım dedi. Ve ben Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilediğim için, sadece bunun için Allah beni kendisine ulaştırdı. Bunun için bana namazı sevdirdi, orucu sevdirdi, zikri sevdirdi. Bütün ibadetleri sevgili kıldı ve beni o hedefe Allah ulaştırdı diye düşünecek kişi. Madem ki durum böyle ve Allah-u Teala'nın emri madem ki Allah'ı kendine vekil et, ben Allah'ı kendime vekil ederim ve fizik vücudumu da Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilerim. Eğer kalbimde olan bir talebi Allah-u Teala'ya ulaştırmışsam, o zaman Allah-u Teala mutlaka benim fizik vücudumu da kendisine teslim alacaktır. Kişinin nefsinin kalbinde %80'den fazla nur biriktiği bir noktaya kişiyi Allah-u Teala mutlaka ulaştırır. Eğer o kişi Allah'ı kendisine vekil tayin etmişse. Öyleyse böyle bir muhtevaya baktığımız zaman ne görüyoruz? Allah'ın o kişiyi kendisine
vekil tayin ettiğini görüyoruz. Kim Allah'ı kendisine vekil tayin ederse, Allah o kişinin vekili olur. Bir başka ifadeyle, belki bir karşıt unsur, Allah da o kişiyi kendisine vekil tayin eder. Ve kişi Allah'a ulaşma dileğini mutlaka bu standartlar altında gerçekleştirmiştir. Bundan sonrasını da Allah Teala ona bir cemil olmak üzere gerçekleştirecektir. Allah'ın bu konuda o kişinin istediği şey tektir. O kişinin zikrini azaltmaması, arttırmaya devam etmesi. Eğer kişi zikrini arttırırsa bir süre sonra zikri günün yarısını aşacaktır. Ondan biraz daha ötede de fizik vücudunu Allah'a teslim etmesi söz konusudur. Kişi eğer zikrini arttırmak konusunda gerçek bir talebin sahibi ise Allah-u Teala bu talebi onun kalbinde mutlaka görecek, o kişiye mutlaka yardımcı olacaktır. Bu kişi mutlaka zikrini arttıracaktır. Önce bu kişi zikir arttırmak suretiyle Allah'ın katından bir taht alacaktır. Sonra günün yarısından daha fazla alacaktır zikri. Günün yarısını aşacaktır. Ve dünyaya dönük değil, Allah'a dönük bir hüviyeti oluşacaktır kişinin. Peki bundan sonra ne olacaktır? Bundan sonra o kişinin nefsinin kalbinde artan zikirle zahit olan bu kişinin nefsinin kalbinde nurlar %80'i aştığı zaman o kişi fizik vücudunu da Allah'a teslim edecektir. Bu noktada fizik vücut nefsin kalbinde olan %80'den fazla nurun dizaynına kendisini mutlaka hazır kılar. Ve de bu noktada Allah'ın bütün istediklerini bu kul gerçekleştirir. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemesi mümkün değildir. Hiçbir zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemez. Emrettiği her şeyi yapar. Daha daim zikre ulaşmamıştır. Ulaşmamıştır ama nefsinin kalbinde de nurlar %81'i geçmiştir. Geri kalan %19 karanlık o kişiyi hiç ırgılamaz. Ve de o kişi Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştirir. Her şeyin en güzelini tatbik eder. Ve de fizik vücudu Allah'a teslim olmuştur. Bundan sonra geriye daimi zikir kalır. Daimi zikir dik yokuştur. Kim daimi zikri aşabilirse bundan sonraki sonsuz mutluluğa ulaştırır kendisini. Hem cennet saadetinin bütününe hem dünya saadetinin bütününe ulaşır. Cennet saadetinin 5. katı onundur. Daha sonra irşada ulaşacaktır. 6. katı onun olacaktır. Daha sonra iradesini de Allah'a teslim edecektir. 7. katı da onun olacaktır. Öyleyse Allah Teala diyor ki Allah sizden güçlük dilemez. Allah sizin için güçlük dilemez. Allah sizin için kolaylık diler diyor. Sevgili kardeşlerim, daha ne kadar kolay olabilir yani? Sadece bir dileğinizle Allah Teala size cennetin 3. katını garanti ediyor. Dünya saadetinizin de yarısından fazlasını bu dünyada yaşatmak üzere bir garanti veriyor. Daha ne olsun? Allah Teala'nın dizaynında sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizi bu sonsuz mutluluklara ulaştırsın. Dualarımızla, niyazlarımızla Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as-salavat.

0: Stalin amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri bir araya getirdi. Her zaman sizlerle birlikteyiz sevgili kardeşlerimiz. Kalplerimiz birlikte. Biz bütünün birer parçasıyız. Sevgili kardeşlerim, bu dünya adı verilen gezegende bir hayat sürüyoruz. Bu hayatımız bütün insanlar için bir güzellik teşkil etmelidir. Eğer görevimizi başkalarını mutlu etmek olarak kabul edersek, kendimizi buna hazırlarsak ve hayatımızı başka insanları mutlu etmek istikametinde dünyadaki en güzel vasıta olarak değerlendirirsek, o zaman hayatımız bir gül bahçesini muhtevasına alır. Sevgili kardeşlerim, insanları seviyoruz. Dikkat edin ki, eğer siz insanları severseniz, onlar da sizi sevecektir. Sevginin karşılığı sevgidir. Nefretin karşılığı da nefret. Belki de insanların bu konudaki en büyük hatası başkalarına onların sevdiklerini davranışlarıyla göstermemeleri ve böylece ispat etmemeleridir. Sevgili kardeşlerim, diyelim ki siz etrafınızdaki insanları seviyorsunuz. Ama onları sevdiğinizi onlara ispat edemezseniz, o zaman onlar sizin kendilerini sevdiğinizi nasıl anlayacaklar? Elbette anlamaları mümkün olmaz. Eğer bu cepheden bakıyorsak olaylar dizisine, sevgili kardeşlerim, hepiniz için bir güzellik, bir mutluluk, başkalarına mutluluğu yaşatmanın verdiği mutluluk ve huzur gelip size de yerleşecektir. Öyleyse insanları sevmekten kaçınmamalıyız. Hayatımız sevgi üzerine kurulan bir dünyayı her zaman beraberinde taşımalıdır. Sevmek, mutlu etmek isteğinin başlangıç noktasıdır. Eğer birisini severseniz, onu mutlu etmek istersiniz. Sevgili kardeşlerim, biz hepinizi çok ama çok seviyoruz. Ve de bunun tabii neticesi olarak da istiyoruz ki hepiniz mutlu olasınız. İstiyoruz ki hepinize mutluluğu ulaştırabilelim. Hepinizi mutlu kılalım. İşte böyle bir istikamette harekete geçmek mutluluğun ilk mumunu yakmaktır. İlk adım. Sonra diğer mumlar birer birer yanacaktır. Eğer hedefiniz başka insanları mutlu etmekse, onları mutluluk istikametinde hedefe ulaştırmaksa, sevgili kardeşlerim, hepiniz için bir güzellik mutlaka has bahçenin gülleri gibi açacak ve o muhteşem gül kokusunu etrafa dağıtacaktır. Sevgili kardeşlerim, sevecen olun. İnsanları sevin ki onlar da sizi sevmek için bir zemine sahip olsunlar. Sevenler sevilir. Sevgili kardeşlerim, eğer severseniz sevilirsiniz. Onlar beni sevsin de ben de o zaman onları severim. Birçok insanın iç dünyasında yatan gerçek budur. Bu bizim ölçülerimize göre çok yanlış bir felsefedir. Biz sevelim ki onlar da bizi sevsinler. Biz sevgimizi ishar edelim ki, açıkça ortaya koyalım ki, sevdiğimizi onlara hissettirelim ki, onlar da bizi sevsinler. Sevgili kardeşlerim, başkalarından onlar bizi sevsin de biz o zaman onları severiz diye bir şeyler beklemek, şeytanın insanları kurduğu en büyük tuzaktır. Ya onlar da sizin gibi düşünüyorlarsa, o beni sevsin de ben onu severim diyorsa, ne olur? Hiç kimse birbirine onları ne kadar sevdiğini anlatamaz. Anlatamazsa ne olur? Kalpler birleşemez. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın istediği şey, Allah'ın etrafında kalplerin birleşmesi, sevgi üzerine bir beraberlik. İnsanları severseniz, onları mutlu etmeye çalışırsınız. Öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Seven, sevdiğini mutlu etmek istikametinde bir gayretin sahibi olur. Öyleyse yapmanız lazım gelen şey, sevdiğinizi davranışlarınızla, anlatımınızla belli etmektir. Böyle bir şeyi gerçekleştirmek üzere harekete geçtiğinizi düşünelim. İlk harekete geçen sizseniz, etrafınızdaki insanların hepsine birer birer onları ne kadar çok sevdiğinizi ishar eden, açıklayan davranışların sahibi olmuşsanız, onların hepsi adım adım bundan etkileneceklerdir. Bu etkilenme pozitif bir etkilenmedir. Bu etkilenme Allah'ın emrettiği bir dizayndır. Allah-u Teala istiyor ki biz etrafımızdaki herkesi sevelim de bu sebeple biz onları seviyoruz diye onlar da bizi sevsinler. Şeytan da insanlara tam aksini söyler. O beni sevsin de ben o zaman onu severim. Ben onun oyuncağı değilim. O benden üstün bir insandı ki ben onu sevecekmişim de o da beni sevecekmiş. Böyle saçma şey mi olurmuş? Bunların hepsi şeytanın insanları birbirine yaklaştırmamak için sevgi halelerini insanlar arasında birbirine ulaştıran bir dizaynı oluşturmaması için iblis devamlı olarak insanları bundan arındırmaya, devre dışı bırakmaya çalışır. Evvela o seni sevsin de sen de o zaman onu seversin. Doğrusu budur. İşte iblisin söylediği şey budur. Ama bu doğrusu değil, yanlışıdır. Neden? Çünkü biz o zaman başkalarının keyfine bırakıyoruz. Şeytanın da istediği bu zaten. Başkalarının keyfine bırakın ki onlar nasıl olsa siz onları sevmedikçe, sevdiğinizi belli etmedikçe onlar da size sevgilerini belli etmeyeceklerdir. Felsefe bu ve akla yakın. Ama şeytanın bacağını kırabilir miyiz? Elbette. Onlar, etrafımızdaki insanlar bize sevdiklerini belli etmiyorlarsa, bizim de onlar bize sevdiklerini belli etsin de biz o zaman onları severiz. Biz de sevdiğimizi belli ederiz. Tarzında bir inancın sahibi olsaydık beklerdik. Onlar da aynı inancın sahibi olarak hep beklerler. Ama hal böyleyse, realite buysa, o zaman bizim harekete geçmemiz lazım sevgili kardeşlerim. O zaman biz harekete geçeceğiz. Onlara diyeceğiz ki, ben seni çok seviyorum. Her halin bende pozitif etkiler uyandırıyor. Sen muhakkak ki Allah'a yakın bir insansın. Benim kalbim böyle söylüyor. Ben de yakın olmaya çalışanlardanım. Daha yakın bir beraberliğimiz olursa belki başka insanlara da örnek teşkil ederiz. Onların da birbirlerini sevmelerinde metaldar oluruz. Öyleyse biz de aynı güzelliği gerçekleştirelim. Ben seni çok seviyorum. Ve işte bunu söylemek bana huzur veriyor, mutluluk veriyor. Bugüne kadar olan davranışlarından benim çıkarabildiğim sonuç, senin de beni sevdiğin istikametinde. Öyleyse biz birbirini sevenler olarak sevdiğimizi ishar etmeliyiz. Ortaya koymalıyız. Başka insanlar da davranışlarımızdan, konuşmalarımızdan bizim birbirimizi sevdiğimizi bir Allah sevgisiyle karışık bir sevgiyle sevdiğimizi bilmeliler. Allah'ın istediği şey, seviniz, nefret etmeyiniz, nefret ettirmeyiniz, seviniz, sevdiriniz. Öyleyse sadece biz etrafımızdaki insanları sevmekle kalmayacağız. Etrafımızdaki insanların birbirini sevmesi konusunda onlara yardımcı olacağız. Onlara yol göstereceğiz. Onların birbirini sevmesini, daha çok sevmesini, daha çok sevmesini gerçekleştirmeye çalışacağız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, insanları sevmek Allah-u Teala'nın bir büyük nimetidir. Ve bu sevginin kanatları altında gönüller birleşir. Sevgi tohumları etrafı sarar. Sevmek Allah ile birlikte olmayı getirir. Nefret de şeytan ile birlikte olmayı getirir. Öyleyse sevmeliyiz aziz kardeşlerim, muhterem kardeşlerim, sevgili kardeşlerim. Sevmekten çekinmemeliyiz. Sevmek Allah-u Teala'nın öyle bir dizaynı ki bu dizaynda bütün insanlar için bir hedef var. Mutluluk. Sevgi onu yönlendirebileceğiniz bir imkanın sahibidir. Herkes sevgi yoluyla başkalarına dost olabilir. Ama nefret bu dostluğu yok eden, devre dışı bırakan ve insanları şeytana yaklaştıran bir negatif veçhe ifade eder. Sevgili kardeşlerim, insanları mutlu etmek daima hedefiniz olmalıdır. Böyle bir dizaynda insanlar için yaşamak Allah-u Teala'nın bir büyük nimetidir diye düşünüyoruz. Çünkü böyle bir dizaynda insanları sevmek üzere yola çıkmak, sevgi üzerine konuşmak, mutluluğun yaşanmasının temelini teşkil eder. Birisini severseniz, etrafınızdaki insanları severseniz, onları mutlu etmek istikametinde bir talep içinizden fışkırır. Hep bu istikamette bir gayretin sahibi olursunuz. Nefret edenlerse hiç böyle bir talebin sahibi olamazlar. Hatta nefret eden insanlar zaten tasavvufu yaşamayanlardır. Yaşamadıkları için de başkalarını rahatsız etmek, davranış biçimleriyle onların kalbini kırmak bunlar için zor bir konu teşkil etmez. Çabucak öfkelenirler, insanları kızarlar ve intikam almak isterler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, insanlar her zaman yanlış davranabilirler. İnsanlar her zaman nefsleriyle hareket etmek çoğunlukta mevcut olduğu için yanlış ve başkalarını üzecek davranışlarda bulunabilirler. İşte sizin göreviniz orada başlar. Böyle olan insanlara çatarak, onların söylediğinden daha kötü sözlerle onlara cevap vererek, onları alaşağı etmek maksadıyla anlaşmazlığa girmek sizlerin hedefi olmamalıdır. Hedefiniz o öfkeden hareket tarzını ayarlayamayacak kadar sinirlenen bir insanı siz sulh ve sükuna ulaştırabilirseniz, o zaman görevinizi yapmış olursunuz. Bunu yapmak da hiç de zannedildiği kadar zor değildir. Varsın, o öfkelensin. Siz sükunetle onu ne kadar çok sevdiğinizi ifade ederseniz sevgili kardeşlerim, sizin öfkenize karşılık ben size sinirlenemem, ben size kızamam. Allah Teala benim kalbimden öfkeyi, kini, nefreti aldı. Ben bir ömür boyunca sizinle dost kalmak isterim. Huzur içinde yaşamak isterim. Ve hedefim, sizinle beraber olmaktaki hedefim sizi mutsuz etmek, huzursuz etmek, sizi küçültmek, aşağılamak değil. Yüceltmek. Ben Allah-u Teala'dan bunu öğrendim. Ben Allah'ın dostlarından bunu öğrendim. İşte böyle söylemelisiniz sevgili kardeşlerim. İnsanlar için bütün güzellikler Allah-u Teala tarafından onların kalbine akın akın bir nehir gibi, çağlayan gibi gönderilir Allah-u Teala tarafından. Ama siz o çağlayanın sizin kalbinize ulaşmasına ne kadar metaldar olursanız, ne kadar sebebiyet verirseniz, onların da kalbinize girişi o kadardır. Öyleyse görüyorsunuz ki, sevgili kardeşlerim, hep ipler sizde. Allah için yaşamak aslında başkaları için yaşamaktır. Kim başkalarını mutlu ederse, başkasına ulaştırdığı her mutluluk seviyesi kadar kendisi de mutlu olacaktır. Allah'ın kanunu budur. Allah Teala başka insanları mutlu etmenizi istiyor, siz mutlu olasınız diye. Eğer kendinizi başka insanların mutluluğuna adarsanız, salt onları mutlu etmek için hayatınızı tanzim ederseniz, size öfkelense de, kızsa da, siz ona kızmazsanız, öfkelenmezseniz, sükunetle ondan nefret etmediğinizi, onu çok sevdiğinizi ifade ederseniz, o kişinin elindeki bütün öfke sağlayıcılar sistemini yok edersiniz sevgili kardeşlerim. Öyleyse Allah için olmak, insanları sevmenin tamamlayıcısıdır. Karşınızdaki insandan yana olmak, kendinizden yana olmamak bunun temelini teşkil eder. Sevgili kardeşlerim, bütün insanları bu istikamette mutlaka en güzele davet edebilirsiniz. Onlara hayatlarını daha güzel kılacak olan güzel davranışlar, onları mutlu eden davranışlar, etrafınızdaki insanların her birine verdiğiniz mutluluğun aynını Allah-u Teala size de yaşatacağı için ne kadar çok insana bu güzellikleri yaşatabilirseniz o kadar çok mutlu olursunuz. Onların her birinin mutluluğun belki 10 katını, belki 15 katını, belki 20 katını yaşayabilirsiniz sevgili kardeşlerim. Görüyor musunuz? Mutluluk denilen şey başkalarının elinde değil. Sizin mutluluğunuz sizin elinizde ve başkalarına ulaştırabildiğiniz, onlarda sağladığınız mutluluk kadar Allah-u Teala'nın size verilen bir hediyesidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, insanları seviniz. Onlardan nefret etmeyiniz. Onlar size yanlış davranışlarda bulunuyorlar diye, sizi kızdıran davranışlarda bulunuyorlar diye siz de onlara kızmayın. Böyle bir hakkınız yok mu? Var. Kısasa kısas Allah-u Teala'nın müsaadesi içinde. Ama kötü bir davranışa, güzel bir davranışa, davranışla mukabele etmek, kötülüğe iyilikle mukabele etmek Allah'ın temel emridir. İster ki herkes öyle yapsın. Sevgili kardeşlerim, bir topluluğun böyle olmaya başladığını düşünün. Adım adım toplumun içinde kötü davranışlara, güzel davranışlarla karşılık vermek, duruma hakim olmak istikametinde yücelecektir. Genişleyen bir çevreyi içine alacaktır. Ve insanlar tecrübe kazandıkça başka insanları mutsuz etmek istikametinde değil, mutlu etmek istikametinde bir gayretin sahibi olacaklardır. Bu ne sağlar? Bu Allah-u Teala'nın güzelliğini sağlar. Allah'ın bir insana ulaştırabileceği şey mutluluktur, huzurdur. Eski adıyla saadettir. Sevgili kardeşlerim, hayatınızı yeni bir dizayn üzere tanzim etmek istemez misiniz? O zaman bu söylediklerimizi sakın unutmayın. Başkaları size karşı kötü davranışlarda bulunabilirler. Sizi sevmeyebilirler. Sizden nefret bile edebilirler. Ama onlara kızmayın. Onları cezalandırmayın. Onlar varsınlar, yapmakta oldukları davranış biçimlerini devam ettirsinler. Size kötü davranmayı devam ettirdiklerini düşünelim. Böyle bir noktadan itibaren sizin o kötü davranışlara vereceğiniz hep en güzel cevaplar adım adım onların üzerinde tesir icra edecektir. Onların öfkesine sizin sevgiyle karşılık vermeniz, onları küçültmek konusunda en ufak bir gayretinizin olmaması, onların davranış biçimlerindeki kötülüğü, çirkinliği onların yüzüne vurmamanız, bunların hepsi o size kötü davranan insanın gözlerinde ve kalbinde iz bırakacaktır. Sonuç mu? Sonuç, adım adım o insanın sizi daha yakından tanımaya çalışması olacaktır. Tanıdıkça sizin sadece Allah için yaşadığınızı, insanları mutsuz etmek değil, mutlu etmek hedefine dayalı olarak Allah'ın sizin davranış biçimlerinizi tanzim ettiğini onlar tespit edeceklerdir. 1, 2, 3, 4 her davranışınızın arkasında aynı güzellik yatıyorsa, onlar size kızsa da, sizden nefret etse de, siz onlara kızmıyor ve onlardan nefret etmiyorsanız, o zaman size sonsuza kadar kızamazlar sevgili kardeşlerim. Sonsuza kadar sizden nefret edemezler. Her kötü davranışa vereceğiniz her güzel cevap, onları kırmak şöyle dursun, onları mutlu kılacak olan cevaplarınız, onların mutlu olmasına sebebiyet verecektir. Ve sizdeki bu değişikliği gördükleri zaman ne oldu diyecekler, sana ne oldu? Sende büyük değişiklikler görüyorum. Eskiden biz hep çatışırdık. Herkes kendi fikrini müdafaa ederdi. Hatta birbirimize ters davranışlarda da bulunabilirdik. Seninle bunları çok yaşadık. Ama şimdi ben sende farklı bir şey görüyorum. Ben aynı davranışların sahibiyim. Ama sen benim davranışım hangi negatif istikamette yer almışsa konuşmamın içerisinde, senin bu davranışa negatif bir tepki göstermediğini görüyorum. İşte bu beni şaşırtıyor. Sana ne oldu? Ve bu gördüklerim bende başka bir şey daha uyandırdı. Sen kızmıyorsun. Sen bana öfkelenmiyorsun. Sen benden intikam almayı düşünmüyorsun. Sende değişiklikler var. Ne oldu sana? Anlat bana sevgili kardeşim. Sana ne oldu? Ben seni hep mutlu görüyorum. Oysa ki ben başka insanlarla hep dalaş içindeyim. Onlara olan öfkem bitmek tükenmek bilmiyor. Onlar da bana zaten mütemadiyen ters davranıyorlar. Onlar bana ters davrandığı için de ben de onlara ters davranıyorum. Şimdi bu noktada duralım. Acaba gerçekten ötekiler hep başlangıçta ters davranmışlar da bu kardeşimiz onların ters davranışına karşı mı onlara karşı ters davranmışım? Yoksa kendisinin de hataları var da bu hatalar sebebiyle o hata karşısındakine ters davranmak şeklinde tecelli etmişse, karşı taraftan da gelecek olan tepki ters istikamette onu üzecek, onu üzecek bir hüviyet taşıyacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, bilmecenin çözümüne geldik. Başkaları mı? Onlar bize varsın, güzel davranmasınlar. Varsınlar aleyhimizde söylesinler. Ama biz onlara çatmamalıyız. Onlardan intikam almaya çalışmamalıyız. Belki başlangıçta değil ama bir süre sonra Bu insanlar düşünecekler.

aktif davranışta bulunmadı. Bu nasıl oluyor? İşte sevgili kardeşlerim, o bize ters davranan insanlara, bizim hakkımızda dedikodu yapan insanlara, eğer biz sanki onlar bize bunu hiç yapmamışlar gibi bir davranış biçimi sergileyebilirsek, Allah'ın istediği şeyin bu olduğunu idrak eden birisi olarak bunu yapıyorsak, o zaman o arkadaşlarımız düşüneceklerdir sevgili kardeşlerim. Biz onlar hakkında şöyle şöyle şöyle sözler söyledik. Onu o kadar küçültmeye çalıştık. Ve neticede ondan bize karşı hiçbir negatif işaret gelmedi. Eğer o gerçekten hatalı birisi olsaydı, nefsiyle hareket etseydi, mutlaka bizim bu davranışlarımızın karşısında o da bize öfkeli bir tarzda haddimizi bildirmeye kalkacaktı. Ama yapmıyor bunu. Acaba bunu yapmamasının arkasında ne var? Neden biz ona karşı savaş açıyoruz da, onu küçültmek için her şeyi yapıyoruz da, o neden acaba bizim hakkımızda hiçbir şey söylemiyor? Bir negatif davranışı oluşmuyor. O zaman acaba sakın bu kişinin Allah ile bir yakınlığı olmasın? İşte bu noktaya gelen insan o zaman hacet namazını kılacak ve Allah'tan sizi soracaktır. Sorduğu zaman da jeton düşecektir. Allah Teala ona sizin hakkınızda doğruları söyleyecektir. Kendisini müdafaa etmemesinin arkasında sadece onun hakkında dedikodu eden size bir hat bildirimine girmemek istikametindeki davranışıdır. O kendini müdafaa etmez. Siz onu Allah'a sorup öğreneceksiniz. Acaba gerçekten suçlu mu, hatalı mı? Onu Allah'tan sorup öğreneceksiniz. İşte sevgili kardeşlerim, sokak kavgaları, insanların ağız dalaşları hep aşağıda kalan zavallı işlevlerdir. Allah'ın dostları kimseyle kavgaya girmezler. Kavga etmezler. Onlara kötü davranılabilir. Her zaman olmuştur. Olacaktır da. Ama onlar kendilerine kötü davrananlara kötü davranmak yetkisinin sahibi değillerdir. Onlar sadece sevmeyi öğrenmişlerdir. Kendilerini sevenleri de severler. Kendilerini sevmeyenleri de severler. Kendilerinden nefret edenleri de severler. İşte sevgi üzerine kurulu dünya böyle bir dünyadır sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Hepinizi çok sevdiğimizi, çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha belirterek söylüyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.

0: الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. استعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha bir mutluluk sohbetinde Allah Teala bir araya getirdi. Allah'ın sizlerden istediği başka ne var ki sevgili kardeşlerim? O hepinizden ama hepinizden sadece mutlu olmanızı ister. Öyleyse Allah Teala'nın istediği şey saadete ulaşmanızdır. O mutluluğu yaşamanızdır. Her şeyin en güzeli sizin olsun ister. Her sabah gözünüzü açtığınız andan akşam uykuya vardığınız zamana kadar geçecek olan saatlerinizin hep mutluluk dolu olmasını ister. Yeter mi? Yetmez. Rüyalarınızda da mutlu olmanızı ister. Öyleyse sizi o kadar çok seven bir Allah var ki, o Allah kainatı yaratan tek Allah'tır. Ve sizi öylesine seviyor ki sizin hepinizden mutlu olmanızın dışında hiçbir talebi yoktur. Ona ulaşmayı dilemeniz, sırasıyla ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi, iradenizi ona, Allah'a teslim etmeniz ona bir şey sağlamaz. Onun hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Ama siz onları gerçekleştirdikçe mutluluğun sırrına varırsınız. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız 21. basamakta dünya saadetinin %50'den fazlasını ele geçirmişsinizdir. 3. kat cennetin sahibi olmuşsunuzdur. Bir hiç karşılığında. Ne yapmışsınız? Allah'tan bir dilekte bulunmuşsunuz. Ya Rabbi, ben sana ulaşmak istiyorum. Beni sana ulaştır. Bu kadar. Eğer gerçekten kalbi dileğiniz varsa, her zaman böyle bir talepte bulunmanızı ümit ederek kalbinize bakan Allah-u Teala, ki her an sizinle beraberdir, uzantısı sebebiyle, rahmeti ve fazlının her şeyi kuşattığı gibi sizi de kuşatması sebebiyle her an nereye giderseniz gidin sizinle beraberdir. Her şeyinizden aynı anda haberdardır. Allah-u Teala'nın ben size şah damarınızdan daha yakınım demesinin arkasında da ilmiyle ve rahmetiyle sizi de kapsaması yatıyor. Sevgili kardeşlerim, Allah bütün kainatları kaplar. İlmiyle ve rahmetiyle. Kendisi mi, zatı mı? Allah'ın zatı söz konusudur. O zat ise arşa istiva etmiştir. Arştadır. Bir muhteva söz konusudur ki 6 tane alemi yarattıktan sonra 6 yönde 3 asıl 3 zıt 6 alem her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yaratan Allah Teala her şeyi muhteşem bir denge halinde oluşturmuştur. Sizin de bir muhteşem dengenin sahibi olmanızı istiyor. Nasıl? Nefsinizin bütün afetlerini yok ederek ruhunuzun hasletleriyle nefsinizin faziletlerini sizi faziletli bir insan haline, erdemli bir insan haline getirdiği nokta muhtevanın tamamlanmasıdır. Zıtlar bir araya gelmiştir. Nefsiniz de Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeyi istiyor. Ruhunuz da Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmenizi istiyor. Nefsiniz de Allah'ın yasaklarını işlemek istemiyor. Ruhunuz da Allah'ın yasaklarını işlemek istemiyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu bir sulh ve sükun halidir. Yani asıl ifadesiyle bir mutluluk halidir. Saadet halidir. Allah Teala'nın bütün insanlardan istediği şey, dünya saadeti mi diyorsunuz adına? İşte budur. İç dünyanızda nefsinizin bütün afetlerinin yok olduğu, nefsinizin kalbinin faziletlerle kaplandığı, ruhunuzun hasletlerine paralel bir dünyanın sahibi olduğunuz bir ortam. Nefsiniz de ruhunuz da Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istiyor. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemiyor her iki tarafta. Aralarındaki kavga bitmiş. Sulh ve sükun hali oluşmuş iç dünyanızda. İç dünyanızdaki nefsinizle ruhunuz arasındaki diyalektik kavga bitmiş, sona ermiş. Her ikisi de aynı mutluluk şarkısını söylüyor. Nefsiniz de ruhunuz da bütün afetler yok olmuş, yerlerini faziletlere bırakmış. İşte böyle bir ortamda yaşayacaksınız sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İç dünyanızda bu sebeple mutlu olacaksınız. Nefsinizin afetleri bütünüyle yok olduğu için, nefsinizle ruhunuz arasında tam bir uyuşma hali, bir sulh ve sükun ortamı kurulduğu için, içinizdeki savaş bittiği için. Sonra mı? Sonra sıra dış aleminizdeki kavgaya gelir. Dış aleminizdeki kavga da bitmiştir. Daimi zikre ulaştığınız zaman Allah'ın bütün emirlerini yerine getireceğiniz, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyeceğiniz için bir güzel dizayn sizin için oluşmuştur. Hiç kimsenin kalbini kıramazsınız. Hiç kimseye kötü davranamazsınız. İnsanları üzecek bir davranışta bulunamazsınız. İşte orası dış dünyanızda da sulh ve sükunun teşekkül ettiği ve kararlı olduğu noktadır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. O gün siz de diyeceksiniz ki her şey öylesine güzel ki. Sevgili kardeşlerim, Yaradan'ın yarattığı dünyaya onun size emrettiği gözlerle bakın. Nasıl bir göz emrediyor? Daimi zikrin gözlerini emrediyor. Daimi zikre ulaştığınız zaman iç dünyanızda sükun hasıl olduğu gibi dış dünyanızda da oluşacak. Çünkü siz o günden itibaren artık hiç kimsenin kalbini kırabilecek bir davranışta bulunamazsınız. Size çatanlar olursa onlardan af dilersiniz. O zaman daha evvel dikkat etmediğiniz başka bir husus göreceksiniz ki siz kabahatiniz olmadığı halde af dilediğiniz zaman karşınızdaki insan bundan anormal bir şekilde etkilenir. Onun da sizden af dilediğini ve neden size karşı öyle kötü davrandığını anlatmak mecburiyeti duyduğunu göreceksiniz, yaşayacaksınız. Kabahatli karşı taraf olmasına rağmen af dilemek büyüklüğünü gösterebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bu karşınızdakini onun ümit etmediği çok güç bir pozisyona düşürür. Nefsinin kibir afeti, gurur afeti, size bağırıp çağırmayı vücuda getiren o afetler, sizin af dilemeniz karşısında yapacak bir şey bulamaz. Ve yaptığı hareketin sizin olgunluğunuz karşısında eridiğini, yok olduğunu görürsünüz. Sizin af dilemek nezaketini göstermeniz bir aslında manevi büyüklüktür. O bunun yüceliğini o gün anlayacaktır. Ancak o zaman anlayabilir. Hatalı olan kendisi olduğu halde ve başkasına sebepsiz yere çattığı halde karşısındaki kişinin ondan af dilemesi. Hatasız bir insanın, kendisine suç yüklenen bir insanın af dilemesi hali. Onun belki hayatı boyunca hiç görmediği bir hal. Hep tersiyle karşılaşmış. O birilerine çatmış, onlar da ona çatmışlar. Ve aralarında kavga olmuş. Beklediği şey bu. Spiralin, öfke spiralinin yükselmesi ve sözle alamadığı bir öfkeyi sizden hareketle çıkarmaya çalışması. Aslında sevgili kardeşlerim, size şu veya bu şekilde yanlış davranan bir insan aslında mutlaka başka birisine şu veya bu sebeple öfkelenmiştir. Siz ondan af dilediğiniz zaman onun bütün kolunu kanadını kırıyorsunuz. Bir aksiyon bekliyor sizden ki onun üzerine bina edip daha şiddetli bir reaksiyon gösterecek. Ama sizde o yok. Tam aksine ondan bir suçluymuş gibi af diliyorsunuz. Bunun ondan korkmanızdan kaynaklanmadığının da farkına varır. Korkan insan başkadır. Allah'a güvenen insan ve bunun aydınlığı altında kabahatli olmadığı halde af dilemek büyüklüğünü gösteren insan çok farklıdır. Birincisi, eğer karşısındakine karşı o da öfkeyle davranırsa, karşısındakinin ona bir kötülük vereceğinden, yapacağından korkar. Allah'ın dostu korkmaz. Af dilemesinin sebebi o kişiden göreceği fizik karşılık değildir. Af dilemesinin sebebi Allah'tır. Onu karşısındaki kişiden manevi alanda bir hazinenin sahibi olması hasabiyle üstün olmasının bir işaretini taşır. Dun olmasının, aşağıda olmasının değil. Af dilemek bir büyüklüktür, ayrıcalıktır. Allah'ın müstesna bir davranış biçimi öğretisidir. Denediğiniz zaman göreceksiniz sevgili kardeşlerim. O size bağırıp çağıran kişinin verecek cevap bulamaması, susması, bir iki dakika düşünüp ne yapacağına karar veremeyen bir şaşkınlık içinde düşünüp durduktan sonra da sizden af dilemek mecburiyetini hissetmesine şahit olacaksınız. Görecek ki kendisinden büyük biriyle karşı karşıya. Ondan böyle bir büyüklüğü ondan beklediğiniz için değil. Allah Teala size hatalı da olsanız af dileyin emrini verdiği için yaptınız. Ondan korkunuzdan değil. Allah'a olan güveninizden yaptınız. Allah'ın bir defa daha rızasını kazanmak için yaptınız. Her davranışınızın arkasında Allah'ın rızası olmalı sevgili kardeşlerim. Bu mutluluk sohbetleri beni öylesine mutlu ediyor ki, biliyor musunuz, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluk sohbetlerinde daha bir başka havamız oluyor. Daha bir yaklaşıyoruz birbirimize. Daha kalplerimiz ısınıyor. Daha çok seviyoruz birbirimizi. Allah için bir sevgi. Allah ile beraber, Allah'ın ülkesinde, bir mutluluk üçgeninde, bir sohbet boyu yaşamak, bir ömre değer sevgili kardeşlerim. Allah'ı seven, insanların bir araya getirdiği bir cemaat. Biz bütün dünyada açan bir çiçekler ordusuyuz. Dünyanın her tarafında sizler varsınız sevgili kardeşlerim. Dünyanın her tarafında şu anda bizi dinliyorsunuz. Çoğu yerde bilgisayarlardan, bir kısım yerlerde televizyonlardan, dünyanın her tarafından sizler Allah'ın mutluluk çiçekleri, Allah'ın mutluluk meşaleleri, Allah'ın mutluluk nurları, hidayet nurları. Sevgili kardeşlerim, siz hidayet devrinin temsilcilerisiniz. Şu yaşadığınız mutluluğu etrafınıza da anlatın. Onlar da yaşasınlar bu güzelliği, bu kalp kalbe oluşu, kalplerin birbirine ısınmasını, Allah için sevmeyi onlara da söyleyin, öğretin sevgili kardeşlerim. Dünyadaki en büyük düşman yenildikten sonra iblisten bahsediyorum. Dünya bir sulh ve sükun ortamına kavuşacak. Dünyada şimdiye kadar görülmemiş bir sulh ve sükun devresi. Bütün ülkelerin Allah'ın tek dini etrafında kitle haline geldiği, herkesin hidayeti yaşamak üzere büyük gayretlerin içinde olduğu bir yeni dünya kurulacak. Hidayet dünyası. Herkes Allah'a ulaşmayı dileyecek. Herkes ruhunu, veçini, nefsini, iradesini Allah'a teslim etmeyi hedef alacak kendine. O sahabenin küçücük topluluğu bütün cihana yayılacak. İşte o devre bir sulh ve sükun devresi olacak bu dünya üzerinde. Bir ihtişam devresi, bir mutluluk süreci. İç dünyalarında da, dış dünyalarında da, Allah ile olan ilişkilerinde de mutlu insanlar oluşacak. Herkes başkaları için yaşamaya başlayacak. Şeytanın bütün boyutlarda mağlup olduğu yeni bir dünya kurulacak. İşte o dünyanın adı hidayet dünyasıdır. O dünya için varız. Hepinizi o masallar ülkesine, o mutluluklar ülkesine, öyle bir dünyaya ulaştırmak için vazife aldık. Ve bunun sadece bir tek yolu var sevgili kardeşlerim. Hidayet. Onun için çağımız hidayet çağıdır.
1: Ruhun Allah'a teslim edilmesiyle dünya saadetinin yarısından fazlasını sağlayan insanoğlu, fizik vücudunun teslimiyle bu mutluluğu %80'in ötesine geçirir. Daimi zikre ulaşmakla %100'e ulaşır. Herkesin mutlu olduğu, herkesin başkaları için yaşadığı, etrafındaki Allah'ın kendisi için yarattığı dünyanın güzelliklerine varan bir insan şuuru o zaman kişiye hakim olur. Herkese o istikamette tesir edecek hidayet. Hidayeti alabildiğine yaşayacaksınız. Bütün gönlünüzce hidayeti yaşayacaksınız. Şu andaki bütün kavgalar hep benliklerden kaynaklanmıyor mu sevgili kardeşlerim? Nefsinizin afetlerinden, şu bir türlü önleyemediğiniz nefsinizin kibir afetinden, gurur afetinden, başkalarına üstün olma hevesinizden. Neden sevgili kardeşlerim? Neden? Neden her davranışınızla hem başkalarını hem kendinizi mutsuz ediyorsunuz? E-maillerle bize ulaşıyorsunuz. Telefonlarla bize ulaşıyorsunuz. Ve dikkat ediyor musunuz sevgili kardeşlerim? Hala çok büyük bir kısmınız bize sırf başkalarını hatalı yönleriyle tanıtmak, sizden yana olup da ona karşı olmamızı temin etmek için ulaşıyorsunuz. Ne kadar yanlış bir şey yaptığınızı ne zaman öğreneceksiniz? Ne zaman bize kendi hatalarınızı söyleyeceksiniz? Ne zaman bize başkalarının size karşı yaptığı güzel bir davranışı söyleyeceksiniz? Bize hep başkalarının kötü davranışlarını, sizi ne kadar üzdüğünü anlatmak için sarf ettiğiniz zamana hiç acımayacak mısınız sevgili kardeşlerim? Hep sizlerden o müjdeli günü bekliyorum. Başkalarına öyle bir güzellikle davranmalısınız ki o kardeşimiz bize uzanıp, bize ulaşıp sizin o güzel davranışınızdan, sadece ondan bahsetmek üzere bizi arasın. O zaman biz ne yaparız? Biz de sizi ararız. O müjdeyi vermek için. Sizin o müstesna davranışınızın ne kadar güzel bir şey olduğunu size anlatıp size müjdelemek için. Sevgili kardeşlerim, o zaman hedefe varmış olmaz mısınız? Neyle yapıyorsunuz bunu? Düşmanlığın bittiği yerde dostluk vardır. Düşmanlığın bittiği yerde bozulmayan bir dostluk oluşur. Sevgi, nefretin mutlak olarak yerini alır. Bize olan her müracaatınız, nefsinizin afetlerinin sizi ne kadar kontrol altında tuttuğunun bir göstergesi değil mi sevgili kardeşlerim? Her bize başkalarını zemmetmek üzere müracaatınızda hep onların hatalarını söylüyorsunuz. Biz sizden onu istemiyoruz. Biz sizden sizin hangi hatalar yaparak o çevrenizdeki kişilerin sizi üzmesine sebebiyet verdiğinizi öğrenmek istiyoruz. Anlıyor musunuz acaba sevgili kardeşlerim ne söylediğimi? Etrafınızdaki kim size kötü davranıyorsa, sizin daha evvel ona yaptığınız bir kötü davranışın, bir ters davranışın faturasını size ödetiyor o kişi. Ne zaman olaylara doğru bir aynadan, doğru bir perspektiften bakmayı öğreneceksiniz. Ne zaman öğrenmiş olursunuz biliyor musunuz? Bize ulaştığınızda hatalarınızı anlatıp da o hataları tekrar yapmamak için size yol göstermemizi istediğiniz zaman. Oysa ki son derece kolay bir şey. Sizi üzen nefsinizin davranışları, hep başkalarına huzursuzluk verdiğiniz nefsin davranışları. Halbuki siz kendinizi başkalarına mutluluk vermeye adarsanız, o zaman siz bize telefon etmeyeceksiniz. Ama o mutluluk verdiğiniz insanlar var ya, onlar bize ulaşacaklar. Sizi anlatacaklar. Beklenenin çok ötesinde bir pozitif performansın sahibi olduğunuzu bize şerefle, büyük mutlulukla, huzurla anlatacaklar. Sizlerden, hepinizden bahsediyorum, sizlerden, onlara ulaştırdığınız her güzel şeyin arkasından o kardeşlerimiz sitayişle bahsedecekler sizlerden. Onları A davranışınızla, B davranışınızla, C davranışınızla mutlu kıldığınız için. Anlıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Aradaki farkı anlıyor musunuz? Neden hala hepinize yakın bir kısmınız bize hala başkalarını, size karşı olan yanlışlarıyla anlatıp sizden taraf olmanızı neden istiyorsunuz bizden? Sizden tarafı olmamızı istemenizin arkasında ne var biliyor musunuz? İç dünyanız sizinle birlikte olup onu ezmemizi istiyor. Ona haddini bildirmemizi istiyor. Halbuki bilmiyorsunuz ki siz ona sizden beklenen güzel davranışı gösterdiğiniz gün o size karşı artık sizi üzen davranışlarda bulunmaz, bulunamaz. Anlamıyorsunuz sevgili kardeşlerim. Dünyanın bir dengeler dünyası olduğunu, etrafınızdaki insanların tümüyle sizin aranızda bir bileşik kaplar, içinde su bulunan bir bileşik kaplar sisteminin cari olduğunu anlamıyorsunuz. Siz etrafınızdaki kişilerden birine bir kötü davranışta bulunduğunuz zaman onların bir başkasından size mutlaka aynı davranış, aynı hüviyette olmasa da aynı huzursuzluğu verecek bir davranış size mutlaka ulaşacaktır. Siz o yanlış davranışı yaptınız diye bedeli size mutlaka ödenir. Toplum bir bütündür, seviye mutlaka aynı olacaktır. Her yaptığınız yanlışın arkasından size bir karşılık ulaşacaktır. Ama tersi de geçerli. Başkalarını mutlu etmek istikametindeki her davranışınızın arkasından da sizi mutlu edecek güzellikler size ulaşacaktır. İşte bize, size kimlerden güzellik ulaşmışsa onu aladın ki, biz de size diyelim ki bu mutlaka senin daha evvel ona yapmış olduğun veya bir başkasına yapmış olduğun bir güzel davranışın mükafatı olarak dönmüştür. Eşitlik şimdi tamamlanmıştır. Hep böyle davranmaya devam et. Hep başka insanların mutluluğu için çalış. Ve neticede mutlaka en güzele ulaşırsın. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, mutluluk dediğiniz şey zannetmeyin ki başkasının elindedir. Sizin elinizde. Bize ulaştığınız zaman bizi mutlu etmek istiyor musunuz? O zaman bir başka kardeşinizin size yaptığı bir güzel davranışın sizi ne kadar mutlu ettiğini anlatın bize. O zaman başka birini mutsuz eden bir davranışınızın hesabını verin bize. Gibi size o istikamette öğütler verelim ki davranışlarınız güzele döndüğü zaman çevrenizden de size sadece güzellikler gelir sevgili kardeşlerim. Ne yazık ki dünya nefs tezkiyesine girmemiş, nefsleri afetlerle dolu insanların dünyası. Allah unutulduğu için nefsin temizlenmesi diye bir husus insanların %90'dan fazlasında mümkün görülmüyor. Onlar hep başkalarından kötülük görmeye, kendilerine kötü davranılmasına ve kendilerinin de onlara bu sebeple kötü davranmak mecburiyetinde olduğuna iblis tarafından inandırılmışlar. Oysa ki Allah öyle söylemiyor. Siz ne ekerseniz onu biçersiniz. Mutluluğunuz başkalarının elinde değildir. Sizin elinizdedir. Hangi şartların içinde olursanız olun, mutlu olabilirsiniz. Bedeli mutlaka önceden ödenir mutluluğun. Sizi o güzel günlere götürebilmemiz için Allah'ın size verdiği öğütleri dikkatle dinleyin. Mutluluk ulaşılması o kadar güç olan bir vetire değildir, kolay kazanılır. Nefsinizin afetlerini devreden çıkardığınız her olayda siz mutlu bir insan olursunuz. Çünkü nefsinizin afeti o olayda devreden çıkmışsa başka bir etken size tesir etmiştir. O ruhunuzun hasletlerinden biridir. Başka biri üzerinde mutlaka onu mutlu eden bir sonuç husule getirdiniz. Onun mutluluğunun sizi ne kadar mutlu ettiğini o zaman görürsünüz. Ne olur sanki sevgili kardeşlerim, hepiniz bunu bir hedef tayin etseniz, sadece etrafınızdaki insanları mutlu etmek için yaşasanız, şeytan size diyecektir ki, senden başka enayi kalmadı mı dünya üzerinde? Herkes sana karşı böyle kötü davranırken, sen onlara niye iyi davranacakmışsın? Sen de onlara kötü davran. Her kötü davranışınız, başkalarının kötü davranışını mutlaka çekeceği için iblis sizi buna çağırır. Biz de her güzel davranışınız başkalarının güzel davranışlarını, size mutluluk verecek davranışlarını çağıracağı için sizi hep güzele davet ederiz. Allah ve biz. Şeytan da insan ve cin şeytanlarla beraber, dostlarıyla beraber sizin etrafınızda hep melanet tohumları saçacak. Sizi hep huzursuz ve mutsuz etmek için etrafınızda birçok vasıta oluşturacaktır. Siz çevrenize mutsuzluk veren biri olduğunuz sürece şeytana kapıları açık bırakıyorsunuz. Onun tesirini alacak bir ortamda yaşıyorsunuz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a dikkatle bakın. Biliyorum ki sizlerden istediğim şey kolay değil. Diyorum ki e-maillerinizde bize başkalarının size karşı yaptığı yanlışlıklardan değil, sizin başkalarına karşı yaptığınız yanlışlıklardan bahsedin. Bu bunu yerine getirmenin güçlüğünü göreceksiniz ki öyle olmadığınız için. Yani bunu usul haline getirmediğiniz için siz başkalarının size hep mutsuzluk verdiğini görüyorsunuz. Görebildiğiniz sadece o kadar. O mutsuzluk veren olayı o kişinin size yönlendirmesi için sizin başka birine veya ona neler yaptığınızı söylemiyorsunuz bize. Söylemezseniz eğer, o zaman biz size çözüm getirmekte zorlanırız. Çünkü bu sizin iradi yapınızla alakalı bir konudur. Siz başkalarına kötülük edeceksiniz, Allah Teala sizi mutlu edecek diye bir şey ümit ediyorsanız, Allah'ın kitabında bu yazmıyor. Siz hep kendinizi avutuyorsunuz. O bana şöyle şöyle şöyle yaptı, kötü davrandı, ben de ona kötü davrandım. Biz de size soruyoruz, peki, onun size kötü davranmasından evvel siz ona ne yaptınız? Bize anlatır mısınız diye soruyoruz. Neden anlatmıyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, diyelim ki bir hatanızı bize söylediniz. Ne yapacağımızı düşünüyorsunuz? Sizi azarlayacak mıyız? Sizi küçük düşürecek olan sözler mi söyleyeceğiz? Size hakaret mi edeceğiz? Sadece mutlu olmanızın reçetesini vereceğiz size. Eğer etrafınızdaki insanlara iyi davranırsanız Allah'ın kanununu kendi lehinize işletmeye başlarsınız. Kanun siz istiyorsunuz diye değişmez. Kanun hep aynı kalır. Siz değişirseniz mutluluk size gelir. Siz değişmezseniz hep mutsuzluk içerisinde yaşarsınız. Kanun hiç değişmez. Kötülüğe karşı kötülük, iyiliğe karşı iyilik. Mutluluk verici her davranışın karşısında mutluluk verici davranış geri almak. Mutsuzluk veren her davranışın karşısında mutsuzluk veren bir davranış geri almak. Sıfır noktasından ne kadar ayrılmışsanız, negatif istikamette de, pozitif istikamette de tam onun cevabını alırsınız toplumdan. Yeter mi? Hayır, yetmez. Başkasına mutsuzluk verecek bir davranışta bulunduğunuz zaman sadece çevreden size dönen negatif davranışlar değildir sonuç. Her yaptığınız kötülüğün arkasından Allah Teala size mutlaka azap edecektir. Mutlaka ruhunuz da nefsinize huzursuzluk verecektir. Her yaptığınız güzel davranışın arkasından Allah size mutlaka mutluluğu yaşatacaktır. Ruhunuz da nefsinize huzuru yaşatacaktır. Huzur veya huzursuzluk, azap veya mutluluk. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizi niçin dünyaya getirdiğini zannediyorsunuz? Mutlu olmanız için. Hem cennet mutluluğunu yaşamanız için, hem de dünya mutluluğunu yaşamanız için. Öyleyse, her şey öylesine güzel ki, bu kadar güzelliği yaşamak varken, sevgili kardeşlerim, neden bu kadar problemlerin içinde yaşamak söyler misiniz bana? Neden? Her şey en güzel standartlarda yaratılmış ve başkalarından her kötü davranış size ulaştığında bunun sebebi sizin ona veya bir başkasına yaptığınız bir kötü davranıştır. Öyle olmasaydı da sizin evvelce yaptığınız davranışlar herkese karşı en güzel davranışlar olsaydı herkesten en güzel davranışla mukabele görecektiniz. Sevgili kardeşlerim, öyleyse neden ağabeyim canlarım, başkalarının davranışlarını bize hep şikayet edersiniz? Neden araştırmazsınız kendi hatalarınızı? Neden sizden yana olmadığımızı zannedersiniz? Biz bütün gayretlerimizle sizi en iyiye götürmek için aldığımız vazifenin gereğini yapmaya uğraşıyoruz. Bunun için gece gündüz sizin açınızdan varız. Size hizmet etmek için, size yardım etmek için. Ya siz bütün davranışlarınızla kapıyı içeriden kilitliyorsanız, size yardım elimizi uzatamıyorsak, o yaptığınız hatalar sebebiyle, o zaman nasıl olacak ki sevgili kardeşlerim bu? Tekrar edeyim ki, bize e-mail ile ulaşan veya telefonla ulaşan kardeşlerimizin yaptığı şey sadece bir yanlışlık. Hep bize başkalarının size karşı kötü davrandıklarını yazıyorsunuz. Telefonda onları anlatıyorsunuz. Ama kendi yanlışlarınızı söylemiyorsunuz. Başkalarının size karşı yaptığı güzel davranışları bize ulaştırmıyorsunuz. Nefsiniz öylesine size hakim ki, dünyanızda başkalarına mutluluk vermek olayı yok olmuş. Sevgili kardeşlerim, neden? Mutsuzluğunuzun arkasında neden başka birini arıyorsunuz? Bize de onu kabul ettirmeye çalışıyorsunuz. Biz Allah'ın kanunlarını Allah'tan öğrendik. Onu tatbik ediyoruz. Kendimize ayıracak olan zamanımız yok. Hep sizler için yaşıyoruz. Ama onun için mutluyuz, biliyor musunuz? Bu mutluluğumuzun arkasında Allah'ın bize verdiği emirleri, sizi mutlu etmek sadedinde yerine getirmemiz yatıyor. Sizin için yaşamamız yatıyor. Kendimize ayıracak zaman bulamamamız yatıyor. Bulmak da istemiyoruz. Biz sizlerle mutluyuz. Sizlerin problemleriyle meşgul olduğumuz için, kendimize ayıracak zamanımız olmadığı için mutluyuz. Ve söylediğimiz tarzdaki bize ulaşmalarınız bizi Allah'ın hedef gösterdiği şeylere ulaşmamızın işaretlerini taşıyacağı için tahmin edemeyeceğiniz kadar üst seviyede mutlu eder. Sizin hep problemlerinizle meşgul olmamıza rağmen mutlu olmamızın sebebi sizin için yaşamakta oluşumuzdur. Bize problemlerinizi de iletseniz, güzelliklerinizi de iletseniz, madem ki biz burada vazifeliyiz, sizin için yaşıyoruz, onun için biz, siz hangi standartların içinde olursanız olun, biz sizin için yaşadığımız sürece kendi açımızdan mutluluğu yaşarız. Ne zaman sevgili kardeşlerim siz de başkaları için yaşamaya başlayacaksınız? Nerede anlaşmazlıklar varsa, bilmiyor musunuz, hep iki tarafta hatalı olduğu için vardır. Mutlaka taraflardan birisi daha çok hatalıdır. Daha çok hatalı olan sadece başkalarını kötüleyen kişidir. Kendi hatalarını asla bize ulaştırmaz. Hep başkaları hatalıdır. başkalarının hatalarını ulaştırır ve bizden kendisinden taraf olmamızı ister. Öbür tarafa da karşı olmamızı ister ama bunu açıkça yazamaz. Satırlarından da kelimelere dökülse de dökülmese de su gibi okunur bu. Sevgili kardeşlerim, kendinize yazık etmiyor musunuz? Nedir bu uğraşı? Neden? Neden başkalarını bizim azarlamamızı istiyorsunuz? Onlara hadlerini bildirmemizi istiyorsunuz. Siz isteseniz de istemeseniz de biz onu yapmayız. O kardeşimize karşı olmayız, hatalı olabilir. Ama biz onun hatasını düzeltmesi istikametinde konuşuruz. Ayrıca size de hatalarınızı hatırlatırız. Kiminizle, hanginizle, hangi konuşmayı yapsak, dikkat ettiniz mi? Hep sizin nasıl daha iyi olabileceğinizi anlatırız. Sevgili kardeşlerim, başkalarının sahasında top oynamayın. Başkalarının nasıl davranışlarını eleştirmek hakkının sahibi değilsiniz. Kendi sahanızda top oynayın ve bize başkalarına yaptığınız güzel davranışları anlatın. Bir, başkalarına karşı yaptığınız hataları anlatın. İki, başkalarının size karşı yaptığı güzel davranışları anlatın. Üç, başkasına ait olan, size ulaşan bir çirkin hareket, bir yanlış davranış, bizim aklımıza derhal sizin ona yaptığınız veya başka birine yaptığınız hangi yanlış davranışın bedelini aldınız diye bir sual getirir. Allah'ta onun cevabı mutlaka vardır. Eğer suç işlediyseniz, arkadaşınızın kalbini kırdıysanız, bizi yanınızda bulamazsınız. Sizinle beraber olup ona karşı olmayız. Ama sizinle beraber olup o hatanızı düzeltmek istikametinde size yardımcı oluruz. Muradımız aynı hatayı bir defa daha yapıp bir defa daha üzülmenize mani olmaktır. Sevgili kardeşlerim, görüyor musunuz sizin zannettiğinizden ne kadar farklı bir kanunları dizisi var Allah-u Teala'nın? Neden öyle söyledim sizin zannettiğinizden diye? Çünkü her e-mailiniz, her telefonunuz öyle zannettiğinizin kesin işaretlerini taşıyor. Yani siz başkalarına karşı hep iyi davranıyorsunuz, onlar da size hep kötü davranıyor. Allah Allah, şu dünyanın işine bakın. Herkes size düşman. Herkes sizin için kötülükler düşünüyor, planlıyor. Siz de onlara bir şey yapmayan pozisyonda gösteriyorsunuz bize kendinizi. Biz de bunlara inanıyoruz. Ya benim can kardeşlerim, yanlış değil mi bu strateji? Kendinizi ele vermiyor musunuz? Söylediğiniz her dizaynla. Evvela başkaları hakkında karar vermeden önce mutlaka biz onunla da konuşuruz, o zemettiğiniz kişiyle de konuşuruz. Ondan dinlediğimiz zaman sizin anlattığınız tablonun tam tersi bir tablo çıkar ortaya hep. İki tarafta hep kendi hatalarını saklamıştır. Sevgili kardeşlerim, zamanınıza yazık ediyorsunuz. Bizim de zamanımızı işgal ediyorsunuz. Bu aslında sizlerle meşgul olduğumuz sürece bize sadece mutluluk veren bir vetire olduğu için bizim zamanımızın başka bir alanda kullanılamaması sebebiyle kaybı var. Yani sizlere daha çok ulaşmak imkanını fert fert sizlerle meşgul olduğumuz zamanı size tahsis ettiğimiz için kısıtlamış oluyorsunuz. Biz hepinize birden hitap etmek isteriz. Her zaman daha çok, daha çok, daha çok. Ama vazifemiz bir tane değil ki. Birçok kitap okumak mecburiyetindeyiz. Neden mecburiyetindeyiz? İnsanlar bir sürü masallar anlatıyorlar. Doğru olmayan şeyler. Bir taraftan ekonomi konusu, ülkemizin içinde bulunduğu açmazlar. Öbür taraftan bütün dünyada İlluminati'nin negatif etkileri, öbür tarafta sizler ve sizlerin mutluluğunuz. Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki sevgili kardeşlerim, herkes Allah'ın kendisine verdiği Allah'ın en kıymetli hazinesi zamanı şeytanın tesiri altında hep israf ediyor. Evet, başkalarının hatalarını bize ulaştırdığınız süreç içerisinde hep aynı hatayı işlemiş oluyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, eğer siz ne olur başkaları benden bahsederken benim onlara yaptığım hep en güzel şeyleri anlatsınlar ama nefsime uyup da onları kıracak olan davranışlarda bulunduğum zaman bunu anlatmasınlar diye düşünüyorsanız bunun yolu var. O onları kıracak, üzecek olan davranışları yapmayın. Onları mutlu eden davranışları yapın. Onlar da bize sizin onları mutlu kılan davranış biçimlerinizi ulaştırsınlar. Biz de sizi bu güzelliği işlediğinizden dolayı tebrik edelim. Sevgili kardeşlerim, ne kadar güzel, öyle değil mi? Hem siz mutlu olacaksınız, hem mutluluk verdiğiniz kişi mutlu olacak, hem de aradaki kişi olan biz bundan büyük mutluluk duyacağız. Bizi mutlu kılmak istiyorsanız bize olan ulaşmalarınızda hep hatalarınızı anlatın ki biz onları düzeltmeye çalışalım. Sizden yana olduğumuzu unutmayın. Samimi olduğunuz sürece bizi çok mutlu edeceğinizi bilmenizi istiyoruz. Şikayet ettiğiniz sürece kendi davranışlarınızdaki eksikleri hep gizlemiş olduğunuzu fark ettiniz mi sevgili kardeşlerim? Bize hep madalyonun bir tarafını göstermenizi şeytan sağlamaya çalışıyor. Çünkü nefsinizin afetleri öyle istiyor. Size hak vermemizi, sizinle beraber olup zemettiğiniz kardeşimize karşı çıkmamızı istiyor. Ona haddini bildirmemizi istiyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bizi onunla vazifeli kılmadı. Adalet için vazifeli kıldı. Sizin mutluluğunuz için vazifeli kıldı. Sizin vasıtanızla başkalarını mutsuz etmemiz için değil. Anlamıyorsunuz. Bilmiyorum sevgili kardeşlerim, sizlere nasıl anlatabileceğim bunları. Vazifemizin ne olduğunu anlamıyorsunuz. Bizi Allah-u Teala'nın dinindeki en üst rütbeli kişi olarak yaşayanlar arasında tabii bir vasıta olarak kullanabileceğinizi düşünüyorsanız başkalarını sizin sebebiniz

0: doğruya nasıl ulaşacağınız konusunda hiçbir zaman kaybı olmaksızın ikimizin de zamanının israf edilmemesi konusundaki en güzeli vücuda getirmiş olursunuz. Hele başka birisinin size karşı yaptığı bir güzel davranışı anlatırsanız, o kardeşimizin puanına bir şeyler ilave edersiniz. Bizim içimizden hep ona o zaman telefon edip de o güzel davranışını tebrik etmek gelir. İstemez misiniz? Size de tebrik için ulaşalım. Bir güzel davranışınızın, etrafınızdaki insanları mutlu eden bir davranışınızın bir mükafatını da bizden almak istemez misiniz sevgili kardeşlerim? Öyleyse ne zaman değiştireceksiniz davranışlarınızı? Ne zaman haktan yana olacaksınız? Ne zaman bizi mutlu edeceksiniz davranışlarınızla? Hep başkalarını tenkit eden kapkara bir dünyanın içinde kendi hatalarını gizlemek isteyen insanlar olmaktan ne zaman vazgeçeceksiniz sevgili kardeşlerim? O vazgeçeceğiniz günlere Allah Teala'nın bizi ulaştırması dualarımızla, niyazlarımızla Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara, hem cennet saadetine, hem dünya saadetine ulaştırması dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili kardeşlerim. Hem Allah'tan yanayız, hem de sizden yanayız. Sizden yana olmamız, haktan yana olmamızdan kaynaklanıyor. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allah'ıma salli ala. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri gene birlikte kıldı. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerimiz. Hepinizin ayrı bir değeri var bizde. Sizler Allah yolundasınız. Sevgili kardeşlerim, dinimiz teslim dini. İslam kelimesi selim kökünden geliyor. İslam kelimesi de teslim kelimesi de aynı kökten geliyor. Yani İslam dini ruhun Allah'a teslim edilmesidir. İslam dini fizik vücudun da Allah'a teslimidir. İslam dini nefsimizin de Allah'a teslimidir. İslam dini irademizin de Allah'a teslimidir. Her biri daha üst kademede, daha üst kademede, daha üst kademede Allah'a daha yakın insanları ifade eder. Ruhun, beşin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de mutluluğu farz kılmış. Allah Teala diyor ki ruhunuzu Allah'a teslim edin. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim edin. Nefsinizi Allah'a teslim edin. İradenizi de Allah'a teslim edin. İşte

Sevgili kardeşlerim, insanın en çok mutlu olduğu nokta, iradesini de Allah'a teslim ettiği noktadır. O tam teslimiyettir, ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. O zaman İslam kelimesinin gerçek manası çıkar ortaya. İradesini de Allah'a teslim eden kişi, Allah'ın kumandasındadır. Allah ona yaptırır her yapacağı şeyi. Allah ona söyletir her söyleyeceği şeyi. O kişinin kendi iradesi artık mevcut değildir. O kişi Allah'ın en yakın dostu olacaktır. Sevgili kardeşlerim, herkes için yollar aynıdır. Hani vaktiyle Julius Caesar bütün yollar Roma'ya çıkar demiş ya, biz de diyoruz ki bütün yollar Allah'a çıkar. Allah'a ulaşmayı dileyen bir Musevi, bir Hristiyan, bir İslam, hepsi netice itibariyle mutlaka ruhlarını Allah'a ulaştıracak olanlardır. 7-8 aylık bir ömürleri varsa bunu Allah gerçekleştireceği için mutlaka bu olayı tahakkuk edecektir. Çünkü son derece açık bir ifade kullanıyor Allah Teala. Kim bize ulaşmayı dilerse biz onu kendimize ulaştırırız diyor. Daha açık bir ifade olmaz. Demek ki insanların istemesi kalpten bir istek olması kaydıyla Allah'a yeterli görünüyor. Ve bu yeterlilik Allah'ın verdiği sözü yerine getirmesini mutlaka tahakkuk ettiriyor. Neydi o söz? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Yani ben onun bana ulaşması lazım gelen ruhunu kendime ulaştırırım. Bütün insanlar doğar doğmaz Allah-u Teala tarafından onlara ruh üfürülür. Ruh derhal fizik vücudun şeklini alır. Fizik vücutta hangi değişiklik olursa ruh da aynı fiziksel değişiklikleri ihtiva eder. Aynı zamanda bu fizik ötesi de bir olayı ifade eder. Çünkü insan için

Çünkü insan için ruhun Allah'a ulaşmaması diye bir şey mümkün değildir. Allah'ın istediği şey bu ruhun dünya hayatını yaşarken, kişi canlıyken, hayatı devam ederken Allah'a ulaştırılması. Yoksa ne olur? Yoksa sonunda herkes ölür. Öldüğü zaman da ruh mutlaka vücuttan ayrılarak Allah'a doğru olan yolculuğunu tamamlar, Allah'ın zatında yok olur. Ne oldu? Biri dünya hayatını yaşarken ermiştir. Ruhu Allah'a ermiştir, ulaşmıştır. Öteki dünya hayatında ruhunu Allah'a ulaştıramamıştır. Ve ermiş evliya olamamıştır. Bir insan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine tabi olur. Bu tabiyet evliyalık makamının ikinci safhasıdır. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci safha. Mürşide tabi olmak ve ruhun bedenden ayrılması ikinci safha. Ruhun Allah'a ulaşması üçüncü safha. Fizik vücudun Allah'a teslimi dördüncü safha. Nefsin Allah'a teslimi beşinci safha. Muhlis olmak 6. safha, iradeyi Allah'a teslim etmek 7. safha. Neler teslim edildi? Ruh, fizik vücut, nefs ve irade. İşte insanlar Allah ile olan ilişkilerinde bu güzellikleri tahakkuk ettirebilirlerse, gerçekleştirebilirlerse, mutluluğu daha çok, daha çok, daha çok yaşayanlar olacaklardır. Dünyadaki en mutlu insanlar, iradelerini de Allah'a teslim etmiş olanlardır. Onun bir altındaki kademe, nefsin Allah'a teslimi, daha altındaki kademe fizik vücudun Allah'a teslimi, daha altındaki kademe ruhun Allah'a teslimiyle ifade edilir. Ruh, veç, nef ve irade Allah-u Teala'nın her istikamette teslimini istediği hususlardır. Ve dinimizin adından da belli olduğu gibi İslam dini teslim dinidir. Ruhun teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, iradenin teslimi. Dört tane teslim. Ama bu dört teslim yedi safhada gerçekleşiyor. Birinci safha Allah'a ulaşmayı dilemek. İkinci safha mürşide tabiyet. Sonra ruhun teslimi. Üçüncü safha fizik bedenin teslimi dördüncü safha, nefsin teslimi beşinci safha, muhlis olmak altıncı safha, iradeyi Allah'a teslim etmek yedinci safha. Yedi safhada dört tane teslim. Sevgili kardeşlerim, bu teslimler üzerinde neden ısrarla duruyoruz? Çünkü hepsi tarihe karışmış sevgili kardeşlerim. İşte İslam öğretisine bakarsanız ülkemizde İslam'ın beş şartından bahsedildiğini göreceksiniz hep. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Hani teslimler? Teslimlerden hiçbirisi bu muhtevada yer almıyor. Ama İslam dini teslim dini diyoruz. Gerçekten silm kökünden gelen İslam kelimesi de teslim kelimesi de aynı kökün mensuplarıdır. İslam teslim olan demektir. Teslimse her şeyiyle bir insanın Allah'ın emirlerine itaat etmesini ifade eder. Hepsi Allah'ın emrine girmiştir. O kişinin ruhu
O kişinin veçi, o kişinin nefsi, o kişinin iradesi Allah'ın külliyen emri altındadır. Her yerde güzellikleri yaşar o insan. Onun düşmanı çoktur. Ama o kimseye düşman olamaz. İnsanlar nefslerinin afetleri sebebiyle kıskanç mahluklardır. Allah'a yakın olan birinin yakınlığı uzak olanlar tarafından farklı bir hüviyette değerlendirilebilir. İşte bu farklı hüviyet onların Allah'a yakın olan, daha yakın olan, daha yakın olan insanları daha çok sevmeleri gerekirken onların farklı hüviyetleri sebebiyle onlara adeta düşman olmalarını sağlayabilir. İşte şeytan bu noktada devreye girip hedeflerini gerçekleştirmek ister. Hedefleri nedir? Hedefleri bütün insanları bu dünyada da mutsuz etmektir. Ve hepsini cehenneme ulaştırmaktır. Oysa ki Allah Teala istiyor ki herkes cennete girsin. Allah'a ulaşmayı dilemek farz mıdır? Farzdır. Mürşide tabiyet farz mıdır? Farzdır. Ruhun Allah'a teslimi farz mıdır? Farzdır. Fizik bedenin teslimi farz mıdır? Farzdır. Nefsin teslimi farzdır. Muhlis olmak farzdır. İradenin teslimi gene farzdır. Öyleyse 7 tane safa geçti. Ama ruhun, veçin, nefsin ve iradenin olmak üzere 4 tane de teslim söz konusu. İşte İslam dini ruhun teslimini içerir, fizik bedenin teslimini içerir, nefsin teslimini içerir, iradenin teslimini içerir. Peki İslam dini bunları emreder de ondan evvel Hazreti İsa'ya indirilmiş olan Hristiyanların dini neyi ifade eder? Aynı şeyleri ifade eder. Hristiyanların dinine baktığımız zaman, yani İncil'e baktığımız zaman ne görüyoruz? 7 safa ve 4 teslimi orada da net olarak görüyoruz. Peki ondan daha evvel yaşamış olan Musevilerin durumu ne? Onlara baktığımız zaman sevgili kardeşlerim, Tevrat'ta da 7 safanın ve 4 teslimin mevcut olduğunu görüyoruz. Hazreti Musa bir peygamberdir. Hazreti İsa bir peygamberdir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir peygamberdir. 3 ayrı din varmış gibi görünür. Ama asıllara baktığımız zaman Allah'a ulaşmayı dinlemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, munis olmak ve iradenin teslimi 7 tane safa olarak çıkar karşımıza. Nerede çıkar? Musevilikte çıkar. Nerede çıkar? Hristiyanlıkta çıkar. Nerede çıkar? Son indirilen din olan İslam'da çıkar. İslam dininde çıkar. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhu teslim etmek, fizik bedeni teslim etmek, nefsi teslim etmek, muhlis olmak ve iradeyi teslim etmek, Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de farz ise, o zaman başka başka dinler mi var? Hayır. Din dediğimiz şey
Bu 7 tane safa ve 4 tane teslimin gerçekleşmesini ifade eder ki Musevilikte de Hristiyanlıkta da İslam'da da aynı şeyler kesin olarak mevcuttur. Ve bu dinlerin gerçeklerini bilip de onu tatbik mevkine koyanlar için hepsi Allah-u Teala'nın indinde ruhlarında, veçlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim ederler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, insanların kendi dinlerinin başkalarından daha üstün bir din olduğunu söylemesi aslında Allah'ın kanunlarına göre doğru değil sevgili kardeşlerim. Üç ayrı dinin muhtevası içinde kendi kitaplarında yazılı olan Allah'a ulaşmayı dilemeyi, mürşide tabiyeti, ruhlarını teslimi, fizik bedenlerini teslimi, nefslerini teslim, monist olmak ve iradeyi teslim standartları madem ki üç dinin de esasını teşkil ediyor, o zaman geri kalanlar detaydır. Asıllar bunlardır. Öyleyse Musevilik deyince, Tevrat deyince 7 safa ve 4 teslimi net olarak biliyoruz. Tespit ettik hepsini. İncil deyince 7 safa ve 4 teslimin İncil'in de esasını teşkil ettiğini biliyoruz. Kur'an-ı Kerim deyince Kur'an-ı Kerim'de 7 safa ve 4 teslimin varlığını hepsinden evvel biliyorduk. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dinlerin birleştirilmesi asli hedefimizdir. Dinler yoktur. Hazreti İbrahim'in Hanif dini vardır. O din Allah'a ulaşmayı dilemeyi, mürşide tabiyeti, ruhu ve içi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmeyi, arada da muhlis olmayı bütünüyle muhtevasına alır. Kur'an'ı inceleyin, 7 safa orada görülecektir. Bir defa daha söylüyorum, Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaştırılarak teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, mulis olmak, iradeyi Allah'a teslim etmek, Tevrat'ın da, İncil'in de, Kur'an-ı Kerim'in de esasıdır. Ama bizler namaz kılıyormuşuz, onlar kılmıyormuş. Evet de bizim peygamberimiz namaz kılıyordu. Biz de onun yaptığını aynen devam ettirmek mecburiyetinde olanlarız. Bunun bir zevk olduğu da ayrı bir güzellik. Ama sevgilerim, sevgili kardeşlerim, ondan evvel Hazreti İsa da bir peygamberdi ve Allah-u Teala ona İncil'i indirdi. O bir peygamberdi ve bir şeriat kitabı Allah-u Teala tarafından ona indirildi. Daha evvel Hazreti Musa, o da bir peygamberdi, ona Allah-u Teala İlk kitabını indirdi. İlk peygambere indirilen kitap Tevrat'tır. O Hazreti Musa'ya indirilmiştir. Hazreti İsa'ya İncil indirilmiştir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Kur'an-ı Kerim indirilmiştir. Şöyle bir inceliyoruz. Bakıyoruz ki 7 safa ve bu 7 safhanın 4 tane teslimden ibaret olan 4 faktörü, ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi, Tevrat'ın da esasını teşkil ediyor, İncil'in de esasını teşkil ediyor, Kur'an-ı Kerim'in de esasını teşkil ediyor. İnsanlar bu istikamette anlaşmazlık içinde varsın olmaya devam etsinler.
Hakikatleri bilmeyenler için bu her zaman geçerlidir. Zannederler ki ayrı ayrı dinler vardır ve hepsi kendi dininin en üstün olduğunu söyler. Oysa ki Hazreti Musa da bir peygamberdir, Hazreti İsa da bir peygamberdir, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de bir peygamberdir ve son peygamberdir. Biliyorsunuz ki peygamberlik yani nübüvvet, nebilik müessesesi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de sona ermiştir. Artık bir peygamber gelmeyecektir. Dünya ne kadar devam ederse etsin, dünya hayatı artık bir peygamber gelmeyecektir. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah-u Teala Hatemin Nebiyin diyor. Nebilerin hitamı diyor, sonu diyor, son nebi olduğunu söylüyor Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin son nebi olduğunu söylüyor. Artık nebilik yok, artık şeriat kitabı da yok. Allah-u Teala bize bir kitap yazdırmış, Risalet Nurları. O kitap bir şeriat kitabı değildir. O kitap Allah'ın bizimle yaptığı sohbetin kitabıdır. Onunla bizim aramızda bir kitaptır. Başka hiç kimseyi muhtevasına almaz. Orada emirler vermişse Allah-u Teala, o emirler sadece bizedir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, biz bir nebi değiliz, bir peygamber değiliz. Ama biz Allah-u Teala'nın Resulüyüz. Şurasını çok iyi bileceğiz. Bütün nebiler aynı zamanda mutlaka Resul'dür. Ama bütün Resuller nebi değildir. Bütün Resuller peygamber değildir. İşte onlardan biri de bu devrin Resulü olarak biziz. Ama biz bir peygamber değiliz asla. Biz bir Resulüz o kadar. Nebiler, Resullerden çok çok üstün insanlardır. Ve onlara Allah-u Teala şeriat kitabı indirmiştir. Hazreti Musa'ya Tevrat'ı, Hazreti İsa'ya İncil'i, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Kur'an-ı Kerim'i Allah-u Teala bir şeriat kitabı olarak indirmiştir. Oradaki emirler mutlaka itaat edilmesi lazım gelen Allah'ın emirleridir. Bize verdiği Risalet Nurları zaten söylediği gibi bir Resul'e verilen bir kitaptır. Risalet Resul'lere ait demek. Nurları demek ki Allah-u Teala'nın dizaynında Resuller var. İşte o Resuller ki insanlığın sonuna kadar devam edecektir. Her devirde mutlaka bir Resul yaşar. Her kavimde bir Resul. Öyleyse her devirde bütün kavimlerde birer Resul yaşamıştır ve yaşayacaktır. Hazreti Musa, Hazreti İsa, Hazreti Muhammed bu peygamberler Allah Teala'nın peygamber adını verdiği 4 kişi vardır. Hazreti İsa, Hazreti Musa, Hazreti İsa, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah-u Teala her devirde en üst seviyede olan birisini
devrin imamı olarak tayin eder. Bütün peygamberler aynı zamanda devrin imamlarıdır. Ama devrin imamları peygamber olarak artık mevcut değildir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hatem-ül Nebiyindir. Yani nebilerin, peygamberlerin hitam bulduğu kişidir. Son bulduğu kişidir. Son peygamberdir. Peygamberlik onunla sona ermiştir. Bundan sonra dünyada verilen bu gezegende bir peygamberin mevcut olması söz konusu değildir. Kıyamete kadar devrin imamlarını Resullerden Allah'ın seçtiği bir kişi derhut edecektir. Bu devirde bu görev bize verilmiştir. Sevgili kardeşlerim, bu bir gerçek midir? Son derece kolay. Hacet namazını kılıp Allah-u Teala'dan bunu soran kişiye Allah-u Teala mutlaka cevabını verecektir. Kişi bu abdesti alacaktır, hacet namazını kılacaktır ve Allah'tan soracaktır. Bu devrin Resulü kimdir? O zaman açık ve kesin cevabını mutlaka alır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala kıyamete kadar her kavme bir resul mutlaka tayin eder. Resulsüz bir kavim mevcut olamaz. Mutlaka her kavmin bir resulü vardır. Ama her kavimdeki nebi söz konusu mudur? Hayır, söz konusu değildir. Her devirde bir tane nebi olur. Ama her kavimde bir resul mutlak olarak bütün devirlerde mevcuttur. Yani 100 tane kavim söz konusuysa 100 tane de resul mutlaka vardır. Her kavimde Allah-u Teala mutlaka birisini resul olarak tayin eder. Kıyamete kadar bu böyle devam edecektir. Ama nübüvvet Hazreti Musa, Hazreti İsa, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem birer nebidir. Bütün nebiler aynı zamanda resuldürler. Mutlaka aynı zamanda resuldürler. Onun için onlara nebi resuller denir. Ama onların dışındakiler resuldürler, nebi olamazlar. Kıyamete kadar artık bir nebinin gelmesi mümkün değildir. Kıyamete kadar her devirde, her kavimde Allah'ın bir Resulü mutlak olarak bulunacaktır. Her kavimden bir kişiyi Allah-u Teala mutlaka nebi olarak vazifelendirecektir. Kıyamete kadar da bu böyle devam edecektir. Ama nübüvvet müessesesi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle sona ermiştir. Hidayet onunla Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle sona ermiştir. Öyleyse bir nübüvvet var, bir risalet var. Birbirinden ayrı iki tane şey. İki tane ayrı kademe. Her zaman nebiler resullerden üstündür. Aynı zamanda kendileri de resuldür. Ama başkaları nebi olamaz. Allah'ın bir nebisi söz konusuysa bir devirde o dünyadaki o üstün kişi o nebidir. Her kavimde mutlaka Allah-u Teala bir Resul bahseder.
vazifeli kılar. Bütün kavimlerde, bütün zaman parçalarında Allah'ın Resulleri görev yapmıştır. Bütün kavimlerde. Ama nübüvvet müessesesi öyle değildir. Nübüvvette sadece bir tek kişi söz konusudur. O Nebi'dir. Nebi Resul'dür. Öteki bütün kavimlerdeki kişiler sadece Veli Resul'dür. Sadece nübüvvetle vazifeli olan Resul, o Nebi Resul'dür. O Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle sona eren nübüvvettir. İşte sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah-u Teala mutluluğu Allah'a yaklaşmakta bir fonksiyonel yapı olarak dizayn etmiştir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiden mürşidine tabi olan kişi daha çok mutludur. Mürşidine tabi olan kişiden ruhunu Allah'laştırmış olan kişi daha çok mutludur. Mürşidine ulaşmış olan bir kişiden ruhunu Allah'laştırmış olan kişi daha mutlu oluyor. Ruhunu Allah'laştırmış olan kişiden fizik bedenini teslim etmiş kişi daha mutlu oluyor. Nefsini Allah'a teslim etmiş bir kişi fizik bedenini teslim etmişten daha mutlu oluyor. İradesini Allah'a teslim etmiş kişi nefsini teslim etmiş kişiden daha mutlu oluyor. Sevgili kardeşlerim, Allah ile ilişkilerinizde bir merdivenin her zaman mevcut olduğunu ve basamakların birer birer çıkılacağını hiç unutmayalım. Allah'a ulaşmayı dinlemek, mürşide tabiiyet, ruhun Allah'a teslimi, fizik bedenin Allah'a teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve iradeyi teslim etmek 7 tane safa ifade eder. Bunların hepsini yaşamak Allah-u Teala'nın çok büyük bir nimetidir. O nimete bizi ulaştırdığı için Rabbimize huzurlarınızda sonsuz hamd ve şükrediyoruz sevgili kardeşlerimiz. Biz ruhumuzu da, beçimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim ettik. Bu devrin Resulüyüz. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için hep bir hedef tayini yapmak söz konusu olmalıdır. Herkes bu teslimlerin hepsini gerçekleştirmek üzere gayret ederse Allah'ın kendilerine yardım ettiğini mutlaka göreceklerdir. Bu yardım Allah-u Teala tarafından gerçekleştirilir. Ama layık olanlara, gerçekten bunu talep edenlere Allah-u Teala tarafından bu yardım ulaştırılır. Hiç kimse kalpten değil de sözle, "Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ben de fizik vücudumu sana ulaştırmak istiyorum. Ben de nefsimi sana ulaştırmak istiyorum" tarzında bir taleplerin sahibi ise bu talepler kabul edilmez. Allah kalbe bakar sevgili kardeşlerim. Allah'la ilişkileriniz kalbiniz vasıtasıyla gerçekleşir. Allah Teala ister ki hepiniz en güzeli yaşayın. İşte o güzelin yaşanması hepinizin içindeki talebe bakar. Fizik bedenini Allah'a teslim eden bir kişi ruhunu Allah'a teslim edenden daha mutludur. Nefsini Allah'a teslim eden kişi fizik bedenini teslim edenden daha mutludur. İradesini Allah'a teslim eden kişi onların hepsinden daha mutludur. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ne istiyor? Allah Teala istiyor ki herkes mutlu olsun. Eğer insanlar
başkalarını mutlu ederek mutlu olmayı hedef ittihad etselerdi, bu dünyada mutlu olmayan hiç kimse kalmazdı. İşte bırakın sevgili kardeşlerim, size kötü davrananlar davranmaya devam etsinler. Ama siz onlara bir imkan doğduğunda mutlaka en güzel davranışla cevap vermelisiniz. Onu sevdiğinizi hissettirmelisiniz. Onun size o kötü davranmalarına rağmen onu sevdiğinizi ispat etmelisiniz. Sevgili kardeşlerim, böyle yaparsanız bir şey kaybetmezsiniz. Ama Allah-u Teala'nın dizaynı içinde hedefinizin bu olduğunu bilerek bu gayretin sahibi olursanız, o zaman sevgili kardeşlerim mutluluğu yaşamamanız mümkün değildir. O zaman siz de aynı şeyi söylersiniz. Bu dünya gerçekten yaşanmaya değer bir yermiş dersiniz. Sevgili kardeşlerim, hepiniz bir teslim dini olan İslam dininin müntesipleri olarak ruhunuzu da, fizik bedeninizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmeyi şiar edinmelisiniz. Hedef tayin etmelisiniz kendinize. Ve bunun için gereken gayreti mutlaka gösterebildiğinizi göreceksiniz. Ne çıkar ortaya? Ortaya ruhunu evvela Allah'a teslim etmiş olan bir kişi çıkar. Sonra fizik vücudunu da Allah'a teslim etmiş olan bir kişi. Sonra nefsini de Allah'a teslim etmiş olan bir kişi. En sonunda iradesini de Allah'a teslim etmiş olan bir kişi. İşte burası yolun sonudur. İradenin teslimi teslimlerin sonuncusudur. Öyle bir insan dünyadaki en mutlu insanlardan mutlaka birisidir. Sevgili kardeşlerim, o zaman onlar da aynı şeyi söyleyeceklerdir. Dünya yaşanmaya değer, çok güzel bir yer. Hepiniz Allah'ın bu dizaynını en güzel şekilde gerçekleştirmek üzere harekete geçmelisiniz. Teslimler tamamlandıkça daha çok mutlu olduğunuzu yaşayacaksınız. İnsanlar belki hiç değişmeyecek, etrafınızdaki insanlar, ama siz onları daha çok seveceksiniz. Nefret ettiğiniz hiç kimse oluşmayacak. Size kötülük yapanları da sevmeyi başaracaksınız bir gün. O zaman onlar yaptıklarından utanç duyacaklar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın huzurunda hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha söyleyerek sözlerimizi sona erdirmek istiyoruz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerimiz. Çok ama çok. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili bir camiası. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah Teala bizleri bir zikir sohbetinde birlikte kıldı. Bu akşamki konumuz birlik ve beraberlik ruhu. Sevgili kardeşlerim, her şeyden evvel şunu düşünmelisiniz ki biz bir toplumuz. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala bizlerden fırkalara ayrılmayanlar olarak bahsediyor. Ne diyordu Allah Teala Rum Suresinin 31. ayet-i kerimesinde? Buyuruyor ki münibine ileyhi ve yettekuhu ve ekumus salat ve la tekune minel müşrikin. Diyordu ki Allah Teala münip ol, ona, Allah'a münip ol, Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile. Ve böylece takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Bu namaz hacet namazıdır. Ama burada konumuzun önem verdiğimiz kesimi namazın türü değil. Allah'a yönelmenin kişiyi müşrik olmaktan kurtarması. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes müşrik olmaktan kurtulmuştur. Peki nasıl bir şirk bu? Tüm Kur'an-ı Kerim'in en temel şirki. Herkese sanki bulaşıcı bir hastalık gibi bulaşmış durumda. Diyor ki Allah Teala o müşriklerden olmayın ki Rum 32. Onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Ayrı ayrı hizipler oluşturmuşlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Bu ayet-i kerimede bir tek bir fırka söz konusu. Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a yönelenler bu fırkayı oluşturuyor. Tek fırkayı. Onun dışındaki Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes fırkalara ayrılanlar ve müşrikler olarak gösteriliyor Kur'an-ı Kerim'de. Bu konu birçok defa işlenmiş. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin küfürde olduğunu söylüyor Kur'an-ı Kerim. Allah'ın ayetlerinden gafil olduğunu söylüyor. Dalalette olduğunu söylüyor. Hüsranda olduğunu söylüyor. Gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor. Bunlar hep şirkte olanların dizaynı. Tağutun kulu olduğunu ve tağutun dostu olduğunu söylüyor. Tabii bunun manası Allah'ın kulu ve Allah'ın dostu olmadığı. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'a çok hamd edelim, şükredelim ki Kur'an bilinmese de Allah bize onun temellerini, esaslarını öğretmiş durumda. Sizler de bu yasaya uyarak Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah'ın bu kanunu muhtevası içerisinde. Ve tek bir
fırkayı oluşturdunuz. İşte Hazreti İbrahim'in dini, Hanif dini, İslam dini, Hanif dini, Hristiyanlık dini, Hanif dini, Yahudilik dini, Hanif dini. Sadece asırlar geçince her biri kendi kozasını örmüş ve o kozanın içine girip uyumaya başlamış. Ayrı ayrı dinler ortaya çıkmış. Daha çok kötüsü, bu dinlerin sahipleri birbirlerine düşman olmuşlar. Ve bugün düşmanlık bütün gücüyle sürüyor. İşte dinler arasındaki bu düşmanlığın yanı başında aynı dinin içinde olması lazım gelen insanların da birbirlerine düşman davranışlarını görüyoruz. Türkiye'de ahlak çok büyük ölçüde bozulmuştur. Hırsızların uğramadığı ev kalmamış gibi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bu çözülmüş ortamın içinde sokaklarından çirkef akan bir dünya üzerinde sizler tertemiz insanlar olarak, kendilerini Allah'a adamış insanlar olarak farklı bir konumdasınız. Siz International Mihir Vakfı'nın temsilcilerisiniz. International Mihir Foundation. Sevgili kardeşlerim, hepiniz bu çatının altındasınız. Bu müessese bir non-profit organization'dır. Amerika'da kurulmuştur. Ve non-profit, yani kar gayesi gütmeyen bir kuruluş olmak vasfını resmi olarak 4 yıl önce kazanmıştır. Bu Amerika'da kolay bir şey değil sevgili kardeşlerim. Her kuruluş bu ülkede kar gayesi gütmeyen kuruluş vasfını kazanamaz. Biz de 2 senelik bir uğraşının sonunda o hedefe ulaştık. Öyleyse sağlam bir zemindesiniz. Bu sağlam zemin üzerinde bu uluslararası kar gayesi gütmeyen kuruluşun temel hedefi kainatta bir tek din olduğunu ispat etmek. O dinin Arapça adının İslam olduğunu ama aslında Hazreti Adem'in dini olduğunu, Hazreti Adem'den Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a kadar gelen bütün peygamberlerin aynı dini yaşamış olduğunu ispat etmek ve dünya sulhunu sağlamak. Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz ki Hazreti İbrahim'in dini olarak geçen Hanif dini için Allah-u Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a diyor ki Rum Suresi'nin 30. ayet kerimesinde Hanif olarak veçhini dine ikame et.
Yani diyor ki sen Hanif'sin diyor. Yani Hazreti İbrahim'in dinindensin. Yani Hazreti Adem'in dinindensin. Ezeli ve ebedi dinin sahibisin. Diyor ki o Hanif fıtratıyla ki biz bütün insanları Hanif fıtratıyla yarattık. İşte o din sana bahsettiğimiz din kayyum olan dindir. Ezeli ve ebedi dindir. Kıyamete kadar kalacak olan yegane dindir. Allah'ın ne insanları Hanif fıtratının dışında yaratması mümkündür, ne de Allah Teala'nın Hanif dinini değiştirmesi mümkündür. Dinde de fıtratta da bir değişiklik göremezsin diyor Allah Teala. Öyleyse bir sonuca ulaşıyoruz. Hepiniz uluslararası bir kuruluşun çatısı altındasınız. Ve bu globalleşmek, küresel bir dizayn size örnek insan olmak hedefini mutlaka kalbinize yerleştirerek dünya üzerinde dinlerin olmadığını, sadece bir tek dinin mevcut olduğunu herkese ispat etmekle hepiniz mükellefsiniz. Öyleyse böyle bir hedefin içerisinde bulunan sizler, hepinize sesleniyorum. International Mir Vakfı'nın, International Mir Foundation'ın bütün müntesipleri, hepiniz örnek insan olmak mecburiyetindesiniz. Yakın bir gelecekte bütün dünyanın gözleri sizlerin üzerine çevrilecek. O güne kadar aranızda çok ciddi bir beraberliği en güzel standartlarda sağlamak mecburiyetindesiniz. Sizler bütün dünyaya örnek insanlar olmak mecburiyetindesiniz. Bu bir ilahi sorumluluktur. Hepinizin omuzlarınızda böyle bir ağır yükün var olduğunu şuraya kalbinize yerleştirmelisiniz. Öyleyse bu konuşmanın adını unutmayın. Bu konuşmanın adı birlik ve beraberlik ruhudur. Öyle birbirine en sağlam bağlarla kenetlenen bir kitle olmalısınız ki sizin için, hepiniz için, ha o mu? O International Mir Foundation'ın müntesiplerindendir. Uluslararası bir kuruluşun üyesidir. Bu kuruluş bütün dünyaya sulhu mutlaka götürecek olan, dünyayı sulha götürecek olan bir hedefin sahibidir. Ve bu ilim sadece o vakfın kurucusuna verilmiştir. Sevgili kardeşlerim, bütün dünya ayrı ayrı dinlere bölünen tam 72 cins inanç biçimi var. Bütün dünya fırkalara ayrılmışlar. 73. fırkayla, yani Allah'a ulaşmayı dileyenlerin fırkasıyla 73 fırka oluyor. Bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği. Sebe suresinin, affedersiniz, Nebe suresinin 20. ayeti girmesi
indirildiği zaman diyor ki o ayet-i kerimede Allah-u Teala müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar tağuta, şeytana kul oldular. Ve şeytan böylece insanlara karşı olan hedefini, insanları ulaştırmak istediği hedefini gerçekleştirdi. Ne yaptı? Bir tek fırka hariç bütün fırkaları kendine kul etmeyi başardı. Öyleyse müminler tağuta kul olmayanlardır. Tağuta kul olmayanların kimler olduğu ayette çok açık bir şekilde belli. Bütün fırkalar var, 73 fırka. Ama bunlardan bir tanesi müminler. Yani fırkalara ayrılmayanlar Allah'a ulaşmayı dileyen

bu dünyaya has bir din olmadığını, evrensel, kainatsal bir din olduğunu anlatmakla mükellefsiniz. Sizin dininiz bu dünyaya ait olan bir din değildir. Bütün kainatı kapsar. Onun için Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e buyuruyor ki: "Habibim, seni alemlere rahmet olarak yarattık." Bu iklime, bu dünyaya değil, alemlere, bütün alemlere rahmet olarak yaratmış. Ve Allah Teala Kabe'nin bütün kainat için bir hac merkezi olduğunu söylüyor. Sadece bu dünya için değil. Sevgili kardeşlerim, nereye varıyoruz? Vardığımız yere dikkatle bakın. Sizden bir birlik ruhunu mutlaka şu kalbinize yerleştirmeniz için söz istiyorum. Şu ana kadar biz davranış biçimleri olarak sevgili kardeşlerim, ne yazık ki Allah'ın bizi ulaştırmak istediği o sulh ve sükun noktasına ulaşamadık. Sizler adaba riayet etmiyorsunuz. Ve bu bizi, biliniz ki, çok üzüyor. Nefslerinize tabi oluyorsunuz. Birbirinize karşı hasetle, kinle davranıyorsunuz. Sanki birbirine düşman iki tane kamp varmış. Herkes kendi cephesinde, herkese dost değil, düşman. Herkes nefsiyle davranıyor. Aranızda anlaşmazlıklar var. Dergah adabına sahip değilsiniz. Yalnız kaldığınız zaman yüksek sesle konuşuyorsunuz. Herkes çevresinden yüksek ses geldiği için konuştuğu kişiye sesini duyurabilmek için daha da yüksek sesle konuşmak mecburiyetini duyuyor. Bunun ne kadar çirkin bir şey olduğunu biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bütün sahabenin fısıltıyla konuştuğunu biliyor musunuz? Osmanlı'nın yükselme devresi boyunca bütün dergahlarda konuşmanın sadece fısıltıyla gerçekleştiğini biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Eğer biliyorsanız size bir suali sormaz mıyız? Neden siz böylesiniz? Ak yüzünüzü kara çıkarmak için mi? Bizim de yüzümüzü kara çıkarmak için mi Allah'a karşı? Biz sizlerden sorumluyuz. Sevgili kardeşlerim, bu çatı altında düşmanlık öğrenilmez. Bu çatı altında dostluk öğrenilir. Kainat dostluğu. Sadece bu dünyadaki ülkelerin değil, bütün kainatın dostu olacaksınız. Böyle bir şey için çekirdeği sizler oluşturacaksınız. Biliyorsunuz ki siz müstesna bir topluluksunuz. Allah'ın seçtiklerisiniz. Öyleyse sözlerimize dikkatle bakın. Sahabelerin üstünde biliyor musunuz? Onlar birbirleri için canlarını veriyorlardı. Bir defa daha anlatmakta hayır görüyorum. Aynı hadisin muhtevasını. Hazreti Ömer şehit olmak üzere olan bir sahabelere su dağıtmak üzere elindeki su kabıyla yaklaşıyor onlara. Şehit olmak üzere olan birisi, bir sahabe diyor ki: "Ya Ömer, su."
Hazreti Ömer koşarak

yanına ulaşıyor. Hemen suyu uzatıyor o kardeşine. Ama tam uzattığı anda bir başka sahabe, ya Ömer su diyor. Birinci sahabe diyor ki, ya Ömer suyu ona götür, ona teslim et. Çünkü onun benden daha fazla ihtiyacı var. Hazreti Ömer bunu şehit olmak üzere olan bir kişinin, bir sahabenin vasiyeti olarak değerlendiriyor. Hemen ikinciye koşuyor vasiyeti yerine getirmek için. Ama ikinci sahabeye ulaşırken bir üçüncü sahabe, ya Ömer su diyor. İkinci sahabe de diyor ki, ya Ömer onun benden daha fazla ihtiyacı var. Suyu ona ver. Hazreti Ömer koşarak üçüncü sahabeye ulaşıyor aynı gayeyle, ama üçüncü sahabe şehit olmuş sevgili kardeşlerim. Suyu içemiyor. Hazreti Ömer koşarak ikinci sahabeye ulaşıyor. O da şehit olmuş, o da içemiyor. Koşarak birinci sahabeye ulaşıyor. O da şehit olmuş. Acaba ne demek istediğimi anladınız mı sevgili kardeşlerim? Şehadet şerbetini içerken insanların duyacakları en büyük ihtiyaç sudur. Dünyanın bütün hazineleri suyun yanında bir değer ifade etmez. Hepsi kardeşlerini kendilerinden daha aziz bildikleri için, onlara kendilerinden daha fazla kıymet verdikleri için suyun onlara verilmesini istemişler. Siz ne yapıyorsunuz sevgili kardeşlerim? Siz birbirinizle anlaşmazlık halindesiniz. Siz aranızda hasetin, haset müessesesinin, kıskançlığın, belki nefretin yer aldığı bir dünya nizamını yansıtıyorsunuz. Her an kardeşlerimiz arasındaki anlaşmazlıklar bize ulaşıyor. Farkında değil misiniz yaptığınız yanlışların? Şu dergah adabınıza dikkatle bakın. Dışarıdaki bir sokak kahvesinden acaba sizin farklılığınız var mı sevgili kardeşlerim? O zaman bu yaptıklarınızdan utanç duymayacak mısınız? Bize ulaşan herkes başka birilerinin kendisine nasıl hatalı davrandığını anlatmakla meşgul. Nadir kardeşlerimizden güzel şeyler işitebiliyoruz. Bu şikayetlerle gelen kardeşlerimize kendi hatalarını sorduğumuz zaman, ancak biz eşelediğimiz zaman hatalar ortaya çıkıyor. Sevgili kardeşlerim, mutluluğunuz sizin anahtarınızla açılan bir kapıya sahiptir. Siz başkalarına ne kadar iyi davranışlar sergilerseniz, etrafınızdaki insanlardan o kadar iyi davranışlar geri alırsınız. Ve 28 yıl olmuş yakın bir geçmişe kadar, 27 yıldı
geçen yıl. ...28 yıldır... sizlere anlattığımız bütün güzellikler niçin anlatıldı sizlere, hiç düşündünüz mü sevgili kardeşlerim? Sadece sizin o güzellikleri yaşamanız için mi? Hayır, onun arkasında daha ulvi bir gaye var. Bu güzellikleri yaşayan insanların sadece kendi ülkelerinde değil, bütün dünyada örnek insanlar olmaları için. Öyleyse sözlerimizi can kulağıyla dinleyin. Siz Allah'a layık olmak mecburiyetinde olanlarsınız. Yakın bir gelecekte bulunduğunuz ülkenin, daha sonra bütün dünyanın gözleri sizlerin üzerinde olacak. Bugüne kadar Allah'ın bize bütün evvelden haber verdiği hususların gerçekleştiğini gördünüz. Bu da gerçekleştirecek. Bu da gerçek olacak, gerçekleşecek. Çok önemli bir mevkide olduğunuzu bilin. Ait olduğunuz yere layık olmaya çalışın. Süratle büyüyoruz. Bu büyüme sağlıklı bir büyüme olmak mecburiyetinde sevgili kardeşlerim. Toplum şuurunu ilahi açıdan değerlendirmek mecburiyetindesiniz. Oradan baktığınız zaman davranış biçimlerinizin Allah'ın dizaynına hiç uymadığını yerlerine oturtacaksınız diye düşünüyorum. O zaman sevgili kardeşlerim, muhtevaya o açıdan bakın. Neden bahsediyoruz size? Allah'ın sizi görmek istediği açıdan bakıyoruz. Siz dünya üzerinde onun en kıymetli, şu anda dünya üzerinde yaşayan bütün insan toplulukları içinde en kıymetli olan sizlersiniz. Sizler geleceğin güneşlerisiniz. Öyleyse bu karanlık dünyanızla mı dünyaya ışık olacaksınız?

görevlerinizi lazım gelen boyutta yapmıyorsunuz. Bu seslenişim çoğunluğadır. Elbette Allah Teala hepinizi biliyor. Sakın kendi kendinizi aldatmayın sevgili kardeşlerim. Allah'ın indinde değerli ve örnek insanlar olmak hedefiniz olmalıdır. Sevgili kardeşlerim, yıllar çabuk çabuk geçiyor ve çok vaktimiz yok. Vakit Allah'ın en kıymetli hazinesidir. Bu hazineyi hovardaca, sorumsuzca harcamayın. Nefsiniz ve şeytan size daima başkalarını kırmayı, onlardan üstün olduğunuzu onlara ispat etmeyi sağlar. Aramıza yeni katılan bir kardeşimiz diyor ki mektubunda, ben diyor orasını başka yerlerden farklı bir yer olarak düşünmüştüm. Ama diyor onların arasına karıştığım zaman baktım ki dışarıdakilerden hiçbir farkı yok. Birisi 5 sene, birisi 15 senedir bu vakfın içinde olan iki kardeşimizin diyor kavgasına şahit oldum diyor. Ve ben utanç duydum diyor. Dışarıdakilerden hiçbir farkı yoktu diyor. Bu kadar mı nefslerimizin esiriyiz sevgili kardeşlerim? Bu kadar mı sorumluluk duygumuz yok? Bu kadar mı Allah'tan habersiziz? Eğer böyleysek, böyle olan kardeşlerimize soruyorum. Sizin bizim aramızda ne işiniz var? Siz Mihir Vakfı'nın mensupları olamazsınız. International Mihir Vakfı size dünyanın neresinde olursanız olun mutlaka kanat gerecektir. Ama bilin ki sevgili kardeşlerim, sizler buna layık olmak mecburiyetinde olanlarsınız. Öyle mi layık olacaksınız?

Farkında değil misiniz bu davranışlarınızla? Bu uluslararası kuruluşa leke sürdüğünüzün, hani Osmanlı tasavvuf adabı, yani Kur'an'ın bütününü yaşayanların adabı, tasavvuf, Kur'an'ın bütününü yaşamaktır. Mutluluk açısından bir bütün oluşturur. Allah'a ulaşmayı dinlemekten başlayan ruhu ve çi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmekle noktalanan bir büyük ideal. İnsanlık tarihi boyunca yaşanmış kainatın yegane dini. Siz şu anda dünyadaki en mukaddes gaye ile vazifelendirilmiş olanlarsınız. Dünya sulhu. Bu zavallı insanlar, Hristiyanlar, Yahudiler ve dinlerini yaşadıklarını zanneden İslam alemi dinlerini bilmiyorlar. Aslında aynı dinin müntesipleri olduğunu, olmaları lazım geldiğini henüz düşünemiyorlar. Birbirlerine karşı devlet terörü bile uygulayabiliyorlar. Dinler arasında açık bir düşmanlık söz konusu. Yani bir insanın sağ elinin sol eline düşman olması gibi. Sadece bir tek din olduğunu, dünyada yaşayan 6 küsür milyar, yuvarlak hesap 7 milyar diyelim, 7 milyar insan bilmiyor. Allah'ın bütün güzelliklerini Kur'an'dan bu tarafa yaşanan 14 asırlık devrede iblis insanlara unutturmayı başarmış. Ne yapmış? İnsanları sadece Kur'an'dan uzaklaştırmış. Ve bu ona yetmiş. Asırlar boyunca yazılan kitaplar, Kur'an'ın temel hedeflerini sonunda İblis'in devamlı telkinleriyle tamamen unutmuşlar. Artık insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Sadece bu insanların kitle halinde cehenneme gitmesi için yeterli bir sebep. Din unutulmuş. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda insanlara sulh ve sükunu sağlayacak olan faktör o, bu dinin anlaşılmasıdır. O din ne yazık ki dünyadaki hiçbir üniversitede öğretilemez. Ötekiler İslam'dan çok daha evvel unutmuşlar benliklerini, niçin yaşadıklarını, dinin ne olduğunu. Ama sizler sevgili kardeşlerim, bunu unutmamalısınız.

Sevgili kardeşlerim, sorumluluğunuzu ne zaman müdrik olacaksınız? Ne zaman ait olduğunuz yerde olacaksınız?

bütün dünyadan kardeşlerimiz var. Her taraftan e-mailler alıyoruz. Bizi sevdiklerini söylüyor aramıza yeni yeni katılan çok sayıda insan. Anlıyorlar Allah'ın anlattıklarını. Bu insanlar bir dergi hayatı hiç görmeden sizin aranıza katıldıkları zaman bir hüsranla karşılaşıyorlar. Bekledikleri şeyle gördükleri şey birbirinden o kadar farklı ki sevgili kardeşlerim. Nasıl bu dejenerasyon gelip sizi de yakalayabiliyor? Biz buna hayretle bakıyoruz. Hiç mi size bir şey veremedik bugüne kadar? Bunca gayretimiz, bunca yıllık, bunca emek, hepsi boşa mı gitti?

Ne zaman anlayacaksınız nerede olduğunuzu? Ne zaman yerlerine oturtacaksınız Allah'ı temsil etmekte olduğunuzu? Mutluluğu temsil etmekte olduğunuzu, Allah'ın bütün kainattaki yegane dinini temsil etmekte olduğunuzu ne zaman anlayacaksınız?

aramıza her yeni katılan kardeşimiz, bizim aramızda öyle bir beraberlik ruhu, öyle bir sevgi seli ile karşılaşmadı ki niyeti Allah'ın yoluna girmek olmasa bile o ihtiyacı duymalı. Hatırlıyorsunuz değil mi sevgili kardeşlerim? II. Murat zamanındaki o olayı. Hani bir bezirgan sabah içtimağında padişahın atının dizginini tutuyor ve diyor ki padişahım maruzatım var. Bazı kardeşlerimiz bu maruzat kelimesine mazurat diyor. Maruzat. Problem. Çözüm getirilmesi istenen sorun. Arıza kelimesi, arız olmak ve maruzat kelimesi aynı kökten gelir. Maraza da aynı kökten gelir. Padişah diyor ki, söyle diyor Bezirgan Başı, dinliyorum. Padişahım diyor, sizin askerlerinizden birileri benim bahçeme girmişler. Elma yemişler ama parasını oraya koymamışlar. Bu Osmanlı için en büyük ayıptır. Osmanlı ordusu nereye giderse gitsin haram yemez. Hiçbir ülkede, işgal ettiği hiçbir ülkede hiçbir şekilde yağmaya müsaade edilmemiştir. Hiçbir kimsenin burnu kanamamıştır. II. Murat çok üzgün. Diyor ki askerlerine, bu bezirgan başının söylediğini duydunuz diyor. Ben size diyor dememiş miydim ki diyor, kul hakkıyla gelmeyin benim orduma. Alın hazine-i hassadan gerekli parayı, borçlarınızı ödeyin ve öyle gelin benim orduma katılın demedim mi diyor. Erhat hep birden, dediniz padişahım diyorlar. Öyleyse diyor, bu büyük hatayı hanginiz yaparak diyor beni bu utanç verici mevkiye koydunuz diyor. Kim yaptı diyor bunu? Bir er çıkıyor Yeniçeri. Ben yaptım padişahım diyor. Padişah da ona, öyleyse diyor söylediğimi biliyorsun. Nasıl yaparsın diyor bunu. Padişahım diyor, elma yerdeydi diyor. Bir, ikincisi de diyor, çürüktü diyor. Ben yerde bulunan bir çürük elmanın değerli bir şey olduğunu düşünememek gafletinde bulundum diyor padişahım. Yanımda bulunan diyor, işte bu arkadaşlarım diyor, onlar da benimle beraberdiler. Onlar ağaçtan kopardılar diyor elmaları. Ama diyor oraya paralarını koydular diyor. Sorun diyor padişahım diyor. Padişah soruyor. Doğru mu? Doğru diyor Bezirgan Paşa. Evet. O paralar oradaydı diyor. Bunun üzerine padişah diyor ki Bezirgan'a, bu elma için diyor ne kadar para istiyorsun diyor. Helalleşmek için. Bezirgan Paşa diyor ki, bir kese altın isterim. Padişah diyor ki,
Verin diyor bir kese altını. Vezirlerden birisi dayanamamış. Diyor ki vezir, padişahım bir çürük elma için bir kese altın bu çok değil mi? İkinci Murat diyor ki o diyor hak sahibidir. Verin diyor. Ve bir kese altın Bezirganbaşı'ya teslim edilirken Bezirganbaşı eliyle altını itiyor, keseyi itiyor. Ve diyor ki beni de aranıza alın diyor. İşte sizler böyle bir

Sizler bugünün genç Osmanlılarısınız. Hayatta olan Osmanlılar. Yeni Osmanlılar. Osmanlı kanı taşıyorsunuz. Peki. Yakışıyor mu size?

Allah'ın dostu olmak temel hedefiniz. Bu birbirinizin dostu olmak temel hedefiniz budur. Allah'ın dostu olanlar birbirinin dostlarıdır. Dostluk Allah sevgisiyle ve ona itaatle kaimdir. Allah'ın düşmanları arasında dostluk kurulamaz. Şeytan ve onun avanesi ve şeytana tabi olan hiç kimse başkalarıyla dost olamaz. Bu eşyanın tabiatına aykırıdır. Orada nefs vardır, orada nefsin düşmanlık afeti vardır. Ama Allah'ın dostları dostluğun temelini oluştururlar. Osmanlı'nın yükselme devresi boyunca sevgili kardeşlerim, Osmanlı padişahları hangi dinin mensupları, kendi dinlerini yaşayabilmek için bir şeylere ihtiyaç duyarlarsa onlara mutlaka parasal yardım yaparlardı. Ve devletin nizam-ı alem olan askeri zabıtası ve pazvantları, yani emniyet teşkilatı bütün dinlerin aynı hürriyet içerisinde yaşanmasını sağlamakla görevliydiler. Hiçbir dine, özellikle çok önemli bir konu, İslam dinine imtiyaz tanınmazdı. Bütün dinler mukaddesti. Ve herkesin kendi dinini en güzel standartlarda yaşaması için devlet sadece yardımcıydı, askeriyle, polisiyle, bütün varlığıyla. Osmanlı her gittiği yere hürriyet götürmüştür. O güne kadar hürriyeti hiç yaşamamış olan halk, asillerin devamlı hegemonyasında yaşayan, bir esir hayatı yaşayan halk, Osmanlı zamanında insan olduğunun farkına vardı. Sevgili kardeşlerim, unutmayın, sizler de Osmanlı kanı taşıyorsunuz. Öyleyse ona layık olun. Sevgili kardeşlerim, bizi utandıran davranışlarda bulunmayın birbirinize karşı. Sorumluluğunuzu müdrik olun. Bu hitap bütün dünyadaki International Mir Vakfı'nın mensuplarınadır. Allah Teala hepinizin örnek insanlar olmanızı istiyor. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha, meas-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Yeter, söz Allah'ındır.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım ve büyük Türk halkı, aziz Türk milleti. Ülkemizde bir fitne patlamış durumdadır. Bu fitne için elbette Allah-u Teala'nın bize de söyletecekleri var. Ve sözlerimize başlıyoruz inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yeter. Söz Allah'ındır. Yeter. Söz Allah'ındır. Yeter. Söz Allah'ındır. İslam katledilmiştir. 14 asırlık bir zaman parçası içerisinde gerçekleştirilen vahim bir cinayeti ortaya koyuyoruz. İslam katledilmiştir. Bu sözlerimizi dikkatle dinleyin. Ve bu sözler yazılı olarak da kaleme alınmıştır. Ve bütün fitne odaklarına gönderilecektir. Bu ifade, bu yazı, bu anlatım İslam dininin katliamının ne boyutlarda olduğunu çarpıcı bir şekilde ortaya koyacaktır. Bugüne kadar önümüze konulan İslami bilgilerin şeytanın hedef olarak yutturduğu, bu aslı emirlerden ibaret olduğu ve bunların hayatımızı, kapasitemizi, ufkumuzu, elhasıl iliğimizi, kemiğimizi kurutmuş olması gerçeği şimdi değilse ne zaman anlaşılacak ve uyanmamızda ne zaman muharrik bir unsur olma vasfı kazanacak? Sevgili kardeşlerim, İslam hedeflerden ibarettir. Önce Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Birinci safa. Birinci hedefiniz bu. Bu olmadan hiçbir tarafa ulaşamazsınız. Sonra 14. basamakta mürşidinize ulaşacaksınız ve tabiyetinizi gerçekleştireceksiniz. Sonra 21. basamakta ruhunuzu Allah'a ulaştıracaksınız. Birinci, ikinci ve üçüncü safalar. Sonra 25. basamakta fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. 27. basamakta nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. 28. basamağın 4. kademesinde irşada ulaşacaksınız. 5. kademesinde iradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz. Ve 28 basamaklık İslam merdiveninin irade teslimiyle son bulan son noktasına ulaşacaksınız. Bu söylediklerimin hepsi bugün unutulmuş olan şeyler. Ve din İslam'ın 5 şartına terk edilmiş vaziyette. İslam'ın 5 şartı ibadetleri oluşturur. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek. İslam'ın 5 şartı ibadetlerdir. İbadetler hedef değildir. İbadetler o hedeflere ulaştıracak olan vasıtalardır. Öyleyse şeytan Allah'ın Kur'an'da açıkladığı gerçeği biliyor. Diyor ki Allah-u Teala bu kitabı biz indirdik. Onun muhafızı da diyor biziz, biz.
ve iblisin Kur'an-ı Kerim'i değiştirmesi hiçbir şekilde mümkün değil. O zaman iblis ne yapacaktı? Çok basit bir şey yapacaktı. Kur'an-ı Kerim'i değiştiremediğine göre unutturacaktı. İşte iblis Kur'an'ı unutturmuş sevgili kardeşlerim. 14 asırda iblis Kur'an'ı insanlara unutturmayı başarmış. Bugün din alimleri İslam'ın demin bahsettiğimiz 7 safhasının hem farz olduğunu bilmiyorlar, hem de 7'sinin de sahabe tarafından gerçekleştirildiğini bilmiyorlar. Öyleyse bizim görevimiz sizlere bunları açıklamaktır, açıklamak olacaktır. Dünya yeni ve sarsıcı bir kırılma noktasında. Asrın bidayetinde önümüze konulan, hedefi olmayan vasıtalara rağmen ödenecek fatura dehşet verici bir ağırlık taşıyor. Allah'ın ayetlerinin önünü kesenler insafsızca Kur'an katliamına devam ediyorlar. Öyleyse Kur'an'ın hedefleri var. 7 tane safhası var. Ve bu safhalara ulaştıracak olan vasıtalar var. İbadetler. Şeytan ne yapmış? Hedefleri bütünüyle kaldırmış ortadan. Bugünün din adamları, özellikle bize sataşan bu fitnenin sahipleri, artık demin sizlere bahsettiğimiz İslam'ın 7 safhasını tamamen unutmuşlar. Sahabenin onları tatbik ettiğini de unutmuşlar. Bunların farz olduğunu da unutmuşlar. İşte böyle bir devrede yaşıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse bu bapta bunları size zaten yazılı olarak sunacağız. Bu küfür odaklarının, fitne odaklarının her bir merkezine bu yazıdan bir taneyi mutlaka ulaştıracağız. Ve Kur'an hakikatlerinin ne olduğunu onlara mutlaka göstereceğiz. Ve şeytanın emrindekiler dünyanın hidayete açılma penceresini hep açık tutmamıza mani olamazlar. Anlaşılan odur ki bizim bütün uğraşmalarımıza rağmen netice elde edemeyişimizin arkasında yatan gerçek tarihin tekerrür edişidir. Yazdığımız yüzlerce yazı, verdiğimiz yüzlerce konferans, duyuru, ikaz ve sohbetlere tek bir cevap alamazken şahsımıza yönelik uydurma hikayeler kaleme alınmaya ve söylenmeye devam ediyor. Elin ağzı torba değil ki büzesin sevgili kardeşlerim. Onlar söyleyeceklerdir. Ama biz de cevap vereceğiz. İnsanları cehenneme sürüklemekten başka bir sonuca ulaşamayacak olan, kendilerini de cehennemden kurtaramayacak olan bu insanlar için Allah Teala'dan af diliyoruz. Verdiğimiz, sizlere sunduğumuz Allah'ın ilmini hazmedememenin dışa vuruşu olsa gerek bu. Bazı insanlar için bakış açılarını pozitif verilere göre ayarlamak mümkün olmuyor. Her şeyden evvel ikiyüzlülük var sevgili kardeşlerim. Gerçekleri bilmeden, elinde hiçbir ispat vasıtası da olmadan kendilerine altın bir tepside sunulan insanlığa hayat verecek Kur'an gerçeklerini ellerinin tersiyle iten, fırlatıp atan insanlığın yüz karaları, kabusu, din istismarcıları ve iftira makineleri.
Bu şeytani takımın elebaşlarının kurduğu oyunlarda bize münasip görülen rol ve sahne sakın sizleri yanıltmasın. Bu çabalarımızın sebebi sizlerin kurtuluşu içindir. Başka sebep aramayın. Bütün Allah'ın resulleri, elçileri, mürşitleri inkara muhatap olurken insanlık hep seyirci kalmış. Bugün de peşin yargılar hala aşılamamış. Mürşit düşmanlığı sürüp gidiyor. Yani tarihin tekerrüründen nasibimizi biz de alıyoruz. Niçin bu metni okuyoruz? Ses olarak sizlere ulaşmasını temin için. Bizim hakkımızda yapılan iftiralara elbette cevap vermek mecburiyetimiz var. Ve Allah'ın hidayeti hiçbir zaman şeytanın takımı tarafından önlenememiştir. Bu devrede de önlenemeyecek ve bütün dünya hidayeti mutlaka öğrenecektir, bizlerden öğrenecektir. Düşünün bir defa sevgili kardeşlerim. Dünya kurulduğundan beri bir mücadele devam eder. Allah'ın taraftarlarıyla şeytanın taraftarları arasında. Bunca yalan dolan iftira, bunca seviyesiz hakaret ve o hedefi olmak. Arkasında ne var acaba sevgili kardeşlerim? Sözümüz şan ve şerefin sahibi Büyük Osmanlı'nın torunlarındadır. Osmanlı'yı Osmanlı yapan hasretleri neden bizden söküp aldılar zannediyorsunuz? Ufukların efendisi Osmanlı'yı tarihe gömmek için. Osmanlı ile birlikte İslamiyet'i de. Peki başardılar mı? Ne yazık ki. Evet sevgili kardeşlerim. Osmanlı'yı yerle bir etmeyi başardılar. Ama biz Osmanlılar hala yaşıyoruz. Artık bize vurulan bu prangaları kırma zamanı gelmiştir. Bize ait hasletlerin tekrar sahibi olabilir. Bize ait İslamiyet'in büyüklüğünü ve sorumluluğunu rahatça taşıyabilecek duruma gelebiliriz. O fitneyi başlatanlar İslam'ı tanımıyorlar ama onlara İslam'ı tanıtacağız. Bu sebeple bu yazı sizin için bir ibrettir ve bir hazinedir. Kapının elinde kalmış daracık bir kılıfın içine sokulmuş İslamiyet'i bu dar kılıftan çıkarıp dünyayı aydınlatacak güç, kuvvet, şan, şeref ve mutluluk kazandıracak olan o kişi biziz. Allah'ın tek dini İslam'ı bütün karmaşalardan uzak size yalnız biz anlatabiliriz. Bugün bütün öğretim müesseselerinde öğretilen İslamiyet bir harabedir. Sevgili kardeşlerim, birden başka din hiç olmamıştır. İkinci bir din mevcut olmamıştır. İnsanlar zaman içinde asıllardan saparak başka başka dinler oluşturmuşlardır. Şimdi meselenin merkezine bakmamız lazım. Ne var? Merkezde Kur'an var. Unutulmuş olan Kur'an ve Kur'an'ın kaybedilmiş hedefleri, yok edilmiş hedefleri. Söylediğimiz gibi 7 hedef. Bu 7 hedefi Kur'an 28 basamakta dizayn etmiş. Vel Asr suresi bunun bu 28 basamağın hepsini ifade ediyor, ihata ediyor. İslam deyince sevgili kardeşlerim onların hiç bilmedikleri bir Kur'an İslamı var. Ve bu insanlar bundan nasiplerini
Hiç alamamışlar. Haklılar mı? Evet, haklılar. Çünkü onlara öğretecek birisi olmadı. Ama biz 28 seneden beri onlara Kur'an'daki İslam'ı anlatmaya çalışıyoruz. Ve biz insanlara bu onların bilmedikleri ve onların İslam'ın 5 şartı uygulamasına çok fark eden bir dizayn, Kur'an dizaynı, Allah'ın dizaynı. Ve biz size o dizaynı vermekle mükellefiz. Öyleyse burada Kur'an'ın 28 basamağına en azından birer satırla bakmamız gerekir diye düşünüyoruz. Birinci safhada, birinci basamakta olayları yaşamak var. Herkes yaşar. İkinci basamakta olayları değerlendirmek var. Herkes değerlendirir. Onlar da değerlendirir, biz de değerlendiririz. Ama ikinci basamakta Allah'ın seçimi var. Allah Teala buyuruyor ki Şura 13'te Allahu yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Yani kim ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse Allah onların ruhlarını o kişiler hayattayken kendisine ulaştırır. Öyleyse ikinci basamakta Allah insanları seçer. Seçtikleri Allah'ın emirlerine kesinlikle karşı gelmeyi kendilerine hedef edinmeyenlerdir. Yani başka insanların hidayetine mani olmak yolunda bir gayretleri olmayanlardır. Onların hepsi seçilirler. İşte şu anda bizim hakkımızda ahkam kesenler, olmadık yalanı bizim için kullananlar, iftiraların sahipleri, onlar seçilmeyenler, başka insanların hidayetine mani olanlar. Allah Teala onlardan bahsediyor Nisa 167, 168, 169'da. Diyor ki: "İnnellezine keferu ve saddu an sebilillahi kat dallu dalalen ba'ida. İnnellezine keferu ve zalemu lem yekunullahi liyafire lehum ve la liyehdiyehum tarika illa tarika cehenneme halidine fiha ebeda." Allah Teala buyuruyor ki onlar muhakkak ki kafirdirler ve Allah'ın yolundan men ederler. Yani insanların ruhlarını Allah'a ulaştırmak üzere sırat-ı müstakime ulaştırmasına mani olurlar. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemeselerdi, dalalette olacaklardı. Ama başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemelerine mani oldukları için tam bu zümreyi tarif ediyor Allah Teala. Bu güruhu tarif ediyor. Allah'a ulaşmak üzere emrettiği hedefi gerçekleştirmek üzere yola çıkacak olan insanların Allah'a ulaşmayı dilemelerine, yani hidayetlerine mani oluyor bu insanlar. Allah'ın yolundan, sebilinden men ediyorlar. Onlar, diyor Allah Teala, uzak bir dalalet içindedirler. Onlar hem kafirdirler hem de zalimdirler. Başkalarını Allah yolundan men ettikleri için zalimdirler. Allah onları asla mağfiret etmez. Eğer bu insanlar kendileri Allah'a ulaşmayı dilemiş olsalardı, ileride mutlaka irşat makamına ulaşacaklardı. Tabiiyetleri sırasında da Allah Teala onların bütün günahlarını sevaba çevirecekti, mağfiret edecekti. Ama bunlara asla mağfiret etmez. Çünkü onlar hiçbir zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyeceklerdir.

insanları Allah'ın hidayetinden men etmeye çalışanlar. İkinci basamakta insanların büyük kısmı seçilir. Bunlardan Allah'a ulaşmayı dileyenler üçüncü basamağa ulaşabilir. Ve üçüncü basamağa ulaştıkları anda Allah'ın rahim esmasıyla üzerlerinde tecelli etmesi söz konusudur. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime ve ma uberru nefsi innen nefse le emmaretin bisu'i illa ma rahime rabbim. Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Peki ne yapar eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse? Allah ne yapar? Rahim esmasıyla harekete geçer. Allah'ın rahim esmasıyla tecellisinin bundan sonraki safhası Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde ifade edilmiş. Allah Teala diyor ki orada Enfal 29'da ey ameli olanlar takva sahibi olun ki Allah size furkanlar versin ve sizin günahlarınızı örtsün. Sonra da günahlarınızı mağfiret etsin. Yani sevaba çevirsin. İşte Allah'a ulaşmayı dileyen kişiler için Allah'ın yardımı geliyor. Ve Allah rahim esmasıyla tecelli ettiği zaman kişilerin gözlerindeki hicabı mestüreyi, görme hastalarının üzerindeki gıçaveti, kulaklarındaki vakrayı ve işitme hastalarının üzerindeki mührü kaldırıyor. Kalplerinin mührünü açıyor. Kalplerindeki ekinneti alıyor. İdrak önleyen müesseseyi ve kalplerine ekinnet koyuyor. Tam 7 tane furkan. Görme, işitme ve idrak etme açısından doğruyu yanlıştan ayırma özelliği. Ve bunları yaparken Allah Teala o kişinin günahlarının her seferinde 7 tane furkanda 7'de birini örtüyor. Neticede kişinin bütün günahları örtülmüş oluyor. Ne yapmış bu kişi? Allah'a ulaşmayı dilemiş. Ve üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişi de Allah dördüncü basamakta rahim esmasını tecelli ediyor. Beşinci basamakta görmeye ait hususlar. Altıncı basamakta işitmeye ait hususlar. Yedinci basamakta da kalpteki idraki ait hususlar gerçekleşiyor. Ve bu kişi kör, sağır, dinsiz ve Allah'a göre ölü biriyken, yani bize bu iftiraları atanlar gibiyken, gören, işiten ve idrak eden hayata gelen birisi oluyor. Sonra Allah Teala o kişinin üzerine kalbine ulaşıyor. Kim Allah'a amen olursa Allah onların kalplerine ulaşır diyor Allah Teala. فَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْتِي قَلْبَهُ. Sonra burası 8. basamak. 9. basamakta Allah onların kalplerini Allah'a çeviriyor. Kaf suresi 33. ayet-i kerime. O gaybde Rahman'a huşu duyanların kalplerini Allah'a çevirir diyor. Allah kalpleri Allah'a çevirir diyor Allah Teala. Ve bundan sonra sevgili kardeşlerim, 9. basamakta Allah o kişinin göğsünden kalbine nur yolu açıyor. Buyuruyor ki Enam suresinin 125. ayet-i kerimesinde فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ. Allah kimi kendisine hidayet etmeyi, ulaştırmayı dilerse onların göğsünü yarar, şerh eder ve İslam'a açar. Yani Allah'a teslim olmaya açar. Onuncu basamak. 11. basamakta kişi zikir yapıyor. Allah'ın katından gelen rahmetle faz kişinin göğsüne geliyor. O yarıktan geçerek kalbe ulaşıyor. Rahmet nurları kalbe sızmaya başlıyor. Allah Teala bu hususu Zümer 22'de anlatıyor. Hiç diyor kalbini yararak kalbine nur ulaştırdığımız kişiyle kalbi kasiyet bağlamış olan kişi bir olur mu diyor Allah Teala.

kalbini İslam için yararak kalbine nur ulaştırdığımız kişi. Hiç kalbi kasiyet bağlamış, kararmış ve sertleşmiş kişi gibi olur mu diyor. Kişi burada değişmeye başlıyor. Ve kalbindeki nurlar %2'ye ulaştığı zaman bu kişi huşu sahibi oluyor. Hadis suresinin 16. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki, o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği neşeyle, nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi? Kişi huşu sahibi. Bu noktada kişiye Allah-u Teala mürşidine ulaşmak için Allah'tan sorma yetkisi veriyor. Evvela mürşide ulaşmak farz mı? Allah Teala Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde diyor ki: Ya eyyühellezine aminuttekullaha vebtegu ileyhil vesilete. Ey amin olanlar, takva sahibi olun. Nasıl? Sizleri Allah'a ulaştırmaya vesile olacak olanı isteyin. Ve böylece takva sahibi olun ve nefsini de cihad edin diyor Allah Teala. Yani takva sahibi olduktan sonra bu ikinci takva, bu takvadan sonra kişinin nefs tezkiyesine başlaması lazım. Bir farz emir sevgili kardeşlerim. Mürşidi Allah-u Teala'dan istemek bir farz emir. Allah'tan istendiğini nereden biliyoruz? Bakara suresinin 45 ve 46. ayetleri böyle söylüyor. Diyor ki Allah-u Teala وَاسْتَعِينُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اِنَّهَا لَكِبِيرَةٌ اِلَّا عَلَى الْحَاشِينَ اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبِّهُمْ اَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ Sabırla ve namazla, bu namaz hacet namazıdır, İsteyin diyor. Kimden istenecek? Belli. Namazla istendiğine göre Allah'tan istenecek. İstihaneyi, yani mürşidinizin kim olduğunu, sizi hidayete erdirmeye vesile olacak kişinin kim olduğunu veya kim olduğunu isteyin Allah-u Teala'dan diyor Allah-u Teala. Sonra da diyor ki, ama bu zor bir iştir, büyük bir iştir. Sonra diyor ki, ama diyor huşu sahipleri hariç, onlar için zor değil. Kim huşu sahipleri? O huşu sahipleri ki diyor, onlar Allah'a milaki olacaklarına, yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklarına kesin şekilde inanırlar diyor. Ve Allah'a rücu edeceklerine de, ruhlarının ölümden sonra Allah'a ulaşacağına da kesin şekilde inanırlar. Öyleyse mürşidi Allah-u Teala'dan istemek mecburiyetindeyiz. Hacet namazıyla isteyeceğiz ve üzerimize farz kılınmış. Ve Allah-u Teala'ya diyoruz ki Fatiha suresinde İyyâke nestaîn istâneyi yalnız senden isteriz. Mürşidimizi senden başka kimse bilmez. Biz isteriz bunu. Günde 40 defa söylüyor 5 vakit namaz kılanlar. Biz senden bunu isteriz ama yalnız senden isteriz. Öyleyse bir farz hüküm karşılığı mürşidimizi Allah'tan istemek mecburiyetindeyiz. Hacet namazını kılıyor bu kalbinde %2 nur birikimini gerçekleştirmiş olan kişi. Huşuya ulaşmış. Hak sahibi Allah-u Teala mutlak ona mürşidini gösteriyor. 14. basamakta sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu kişi mürşidine ulaşıyor. Şimdi bir defa düşünün sevgili kardeşlerim, bu anlattığım şeylerin bir tanesinden bile bu zavallı hakkımızda bu kadar iftiraları yapan insanların bir tanesinden bile haberleri var mı acaba? Bunlar mürşidi inkar edenler, bunlar hidayeti inkar edenler, hidayetin ne olduğundan habersiz olan ve insanların hidayetine mani olmaya çalışan şeytanın yardakçıları. Gayeleri sadece mani olmaya çalışmak. 14. basamaktayız. Sevgili kardeşlerim, size en kısa şekilde 28 basamağı anlatıyorum. Ki Kur'an'ın nelerden ibaret olduğunu hepiniz bunu defaatle dinleyerek en kısa bir çerçeve içerisinde öğrenin ve bu zavallı insanlara öğretin diye. 14. basamak, kişi hacet namazını kılıyor, mürşidini soruyor, ulaşıyor mürşidine ve tabi oluyor. Tabiyet gerçekleştiği zaman
ne olur? Tabiye, mürşidi seçmek Allah'ın hakkı mıdır? Sadece onun. Allah Teala diyor ki, sebilleri tayin etmek ve tespit etmek Allah'a aittir diyor. Her mürşidin bulunduğu yerden devrin imamının bulunduğu dergaha sebiller var. Alallahu kasu sebili diyor Nahl Suresi'nin 9. ayet-i kerime. Sebilleri tayin ve tespit etmek Allah'ın üzerine vazifedir. Ve mürşidi o seçiyor. Kişiye mürşidini sevdiriyor ve ona göstererek ulaşmasını temin ediyor. Mürşide sevgiyle ulaşan, neden sevdiğini bilmeden seven, Allah için seven bu kişi mürşidine ulaştığı zaman önünde diz çöküyor, tövbe ediyor, gözyaşlarıyla tabiyetini gerçekleştiriyor. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek farz mıymış? Allah Teala diyor ki münibine ileyhi ve yettekuhu ve yakumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Şimdi bu müşrikleri puta tapanlar olarak değerlendirecek bizim saflar. Ama Allah Teala onu demiyor. Müşrik tarifine dikkatle bakın. O müşriklerden olmayın ki onlar, o müşrikler fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Her biri ayrı bir grup oluşturur, fırka oluşturur, hizip oluşturur diyor Allah Teala. Öyleyse bir fırkalara ayrılan insanlar var. Bir de tek bir fırkayı oluşturanlar var. Allah'a ulaşmayı dileyenler, o tek fırkanın içinde Allah'a yönelenler. Diğerleri, diğer 72 fırkayı oluşturanlar ve sevgili kardeşlerim, bu fırkalardakiler fırkalara ayrılmışlardır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes şirktedir. Bu zavallı insanlar şirkte olduklarının da farkında değiller. İslam'dan bu kadar nasibini almamış insanlar, İslam'ı bu devirde bütün insanlara anlatacak olana, öğretecek olana, insanları hidayete erdirmek için Allah'ın kendisine öğrettiği kişiye saldırıyorlar. Ve de hiçbir ilimleri olmadan sevgili kardeşlerim. Bu size söylediğimiz şeyler onların hiçbirisi tarafından bilinmeyen şeyler. İslam'ın 5 şartını öğrenmişler. Onunla amel ediyorlar. 14. basamaktayız. Kişi buraya kadar 12 tane ihsan aldı Allah-u Teala'dan. Burada 7 tane nimet oluyor. Bir, kalbinin içine iman yazılıyor. Ve o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gönderiliyor. Mücadele suresinin 22. ayet-i kerimesi. Onların kalbine iman yazılır ve başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir. Peki bu ruh ne yapacak? Ne yaptığını Allah Teala ifade ediyor. Mümin suresi 15. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki: dereceleri yükselten bir arşın sahibi olan Allah, kullarından layık olanların üzerine, yani başlarının üzerine emrinden ruh ulaştırır. O kişinin ruhuna yevmi talakının geldiğini söyleyerek ihtar etmek için, yani Allah'a mülaki olma gününün, Allah'a geri dönme, ulaşma gününün geldiğini o kişinin ruhuna söylemek için vazifeli. Devrin imamın ruhu geliyor kişinin başının üzerine, ruhu terk et diyor. Bu vücudu terk et diyor. Çünkü bugünden itibaren biz burada vazifeliyiz. Bu kişinin başının üzerinde biz yerimizi alacağız. Kim bu 12 tane ihsanla tabi olduysa onun başına mutlaka devrin imamının ruhu gelir. Sonra ne yapar Allah Teala? Sonra Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesine göre o kişinin bütün günahlarını sevaba çevirir.
Allah onların seyyiatini hasenata çevirir diyor Allah Teala. Yeter mi? Yetmez. Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesine göre o kişiye o güne kadar 1'e 10 verirken Allah Teala her bir derecesine karşılık o güne itibaren 1'e 100 vermeye başlar ve bu 1'e 100'ü 1'e 700'e kadar yükseltmeye başlar. O kişinin fizik vücudu nefs tezkiyesi başladığı için o kişinin nefsinde nur birikimi olacağı için giderek savaşacağı, karşı koyacağı gücün azalmasıyla, nefsin afetlerinin azalmasıyla her gün daha biraz güçlü olacak fizik vücut. Bu güçlenme başlıyor fizik vücut için. Nefs için durum ne? Nefs için nefs tezkiyesi başlıyor. Nefs tezkiyesi nedir diye sorduğumuzda bu adamların hiçbir fikri yok. Nefs tezkiyesi, nefsin temizlenmesi, arınması nasıl bir olgu? Ancak bu dediğimiz kademelerden, şartlardan geçerek irşat makamına ulaşan bir kişinin zikir yapması halinde tabiyetten sonra Allah Teala o kişinin kalbine katından rahmetle faz ve rahmetle salavat gönderir. Nur suresinin 21. ayet-i kerimesi gereğince. Ve bu gelen nurlar o kişinin kalbine girdiği zaman bu gelenlerden fazıllar kalbe yazılan iman kelimesiyle zıt manyetik alanı sahip olduğu için gelen fazıllar kalbin iman kelimesine yapışmaya başlar. Yapıştığı zaman da bir daha orasını terk etmez. Bu nefsin kalbinin fazıllar tarafından işgalini ifade eder. Her %7 fazıl birikiminde ruh, vücuttan ayrılmış olan ruh, Allah'a doğru yola çıkmış, ana dergaha ulaşmış olan ruh, bir gök katı yükselir. İlk %7'de birinci gök katına ulaşır. Kur'an-ı Kerim buna nefsi emare diyor. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. İkinci %7 nur birikiminde nefsi levvameye ulaşılır. Nefsi emmare, Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesi. Nefsi levvame, Kıyamet suresinin 2. ayet-i kerimesi. Fela uksumu bin nefsi levvameti diyor Allah Teala. Üçüncü defa %7 nur birikiminde nefsi mülhimeye ulaşılır. Fe elhamaha ve fucuraha Allah Teala diyor ki onlara Allah'ın takvası ve fücuru şeytanın fücarı ilham edilir. Elhamaha, takvaha ve fücuraha. Dördüncü defa %7 nur birikimi nefsi mutmainne. Ela bi zikrillahi tatmainnul kulubu. Bilin ki kalpler Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Nefsi mutmainne. Dördüncü kat. Beşinci kat. Nefsi radiye. Kişi Allah'tan razı oluyor. Altıncı kat nefsi mardiye. Allah da ondan razı oluyor. Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesi. Ya eyyetüen nefsi mutmainnetü. İrci'ye ila rabbiki radiyeten mardiye. Allah'tan razı olarak, Allah'ın rızasını kazanmış olarak Rabbine dön diyor. Nefs bunlara sahip, ruh Allah'a geri dönüyor. Ve yedinci gök katına ulaşan ruh, yedi tane gök katını aşan ruh, yedinci gök katında yedi tane alem geçiyor. Allah'ın zatına ulaşıyor, Allah'ın zatına geri dönüyor. Fatır suresi 18. ayet-i kerime. فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda gördüğümüz şey ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Ne diyor Allah Teala? فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ Kim nefsini tezkiye ederse o bunu kendisi için yapar. Neden? Çünkü ezelde Allah Teala'ya yemin vermiştir nefsini tezkiye ve tasfiye edeceğine dair. Ve Allah'a döner diyor ruhu,
Allah'a döner, Allah'a ulaşır. İşte 21. basamak. Üçüncü safhada tamamlandı. Allah'a ulaşmayı diledi kişi birinci safhada. Mürşidine ulaştı. İkinci safha. Allah'a ulaştı ruhu. Üçüncü safha. Ruh Allah'ın zatında kaybolur. Meaba ulaşır. Allah Teala Nebe Suresi'nin 39. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Zalikel yevmül hakkı femen şa'in itta haze." Allah Teala'nın diyor o gün hak günüdür. Dileyen kişi kendisine Allah'a doğru bir yol ittihaz eder ve kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah o kişinin ruhu için meab olur diyor, sığınak olur. Öyleyse böyle bir noktada ruhun Allah'ın zatında yok olması, meaba sığılması demek 22. basamak. Sonra bu kişiye Allah Teala bir taht ihsan ediyor. Diyor ki En'am suresinin 127. ayet-i kerimesinde onlara Allah'ın indinde, indi ilahide teslim yurdu vardır. Bir altın taht. Kişinin nefsindeki nurlar ruhu Allah'a ulaştığı zaman %50'yi geçmiştir. %51'e ulaşmıştır. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman %51'den 61'e kadar yükselir. %61'e ulaştığı zaman ona bir nur, Allah Teala'nın indinde bir taht ihsan edilir ve de Allah'ın indinde bir tahtın sahibi olur kişi. Ve kişinin zikri günün yarısını aşana kadar bu minval devam eder. %61'in ötesinde zikir artar. Nefsin kalbindeki nurlar artar. Ne zaman kişinin zikri günün yarısını aşarsa o kişi zahit olur, zühd sahibi olur. Allah için geçirdiği zaman, dünya için geçirdiği zamanı aşmaya başlar. Bundan sonra artık günün yarısından daha fazla zikredecektir. Nefsin kalbindeki nurlar %71'i aşar, aşmıştır. Ne zaman nurlar %81'e gelirse, o kişi fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Zühd için Allah Teala negatif zühdten bahsediyor. Yusuf suresinin 20. ayet-i kerimesinde onlar Yusuf'a karşı zahittiler. Bu sebeple onu birkaç dirheme sattılar diyor. Dünyaya karşı zahit olan kişi ise zikrini gün yarısından öteye geçirerek, her gün gün yarısından fazla zikrederek Allah'a bu hedefi ispat etmiş oluyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Nisa 125'te diyor ki: "Femen ahsenu dinen mimmen eslemu veçhehu lillahi ve huve muhsinun." O kişi ki veçhini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Ondan daha fizik vücudu ahsen olan kim vardır diyor. Burası 25. basamak. Fizik vücudumuzun Allah'a teslim olduğu yer. Sonra kişi zikrini arttırıyor, daimi zikrin sahibi oluyor, ulu'l-elbab oluyor. Kimdir ulu'l-elbab? Daimi zikrin sahipleri. Allah Teala diyor: "Li ulu'l-elbab yezkürallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim." Ulu'l-elbab kullarım ki ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler diyor. Burası 26. basamak. Ve kişi ilmel yakini bitirmiş, aynel yakine girmiştir. Aynel yakinde bu kişinin kalp gözü açılır, kalp kulağı açılır. Gaybi imanı
tahkiki imana ulaşır. Eğer el öptüğü günden sonra cezbe oluşmuşsa zaten tahkiki imana adım atmıştır. Allah'ın kendisine verdiği titremeleri yaşamaya başlar kişi. Bilir ki kendinin dışında bir güç, Allah onu devamlı sık sık sallıyor. Kudretini onun üzerinde hissettiriyor. Ama burada tahkiki iman geniş ölçüde güçlenmiştir. Çünkü Allah Teala o kişiye fiziğin ötesini gösterecektir. Kalp gözünü mutlaka açacaktır. Kalp kulağını mutlaka açacaktır. Onun Allah'ın söylediklerini kişi işitecektir. Ve böylece kişi yerlerin melekutunu görecektir. 7 kat yerler, 7 kat cehennem o kişiye mutlaka gösterilir. Burası zemin katında görünümünü alır. Burası ulvi'l-ebab makamıdır. Bu makamdan sonra kişinin nefsi halis olur. Nefsinin kalbinde hiçbir afet kalmaz. Ama kendisine 7 kat gökler de gösterilir. İhlas makamıdır burası. Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لَيَعْبُدُ اللّٰهِ مُنْهِسِينَ لَهُدْن۪ينَ هُنَفَاءَ. Onlar emrolunmadılar. Kalpleri muhlis kullar olmakla, Allah'ın dininde muhlis kullar olmakla, hanifler olarak muhlis kullar olmakla emrolundular. Kalpleri halis olanlar. 7 kat gökler ve 7. katın 7 tane alemi gösterilir burada. Ve en son indi ilahinin en yüksek noktası Sitretül Münteha gösterilir. Sitretül Münteha'yı gören kimse o tövbe-i nasuha davet edilir. Tahrim suresi 8. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor öyle bir tövbeyle tövbe et ki bu tövbe-i nasuh olsun. O gün Allah nebisiyle birlikte olanları utandırmayacaktır. Onlar nurları önlerinde ve sağlarında olarak görürler ve Allah'a Ya Rabbi bizim nurumuzu tamamla, bize mağfiret eyle derler. Onların günahları örtülmüştür diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim bu noktada tövbe-i nasuh geliyor. Nasuh tövbesiyle kişi Allah'ın söylediklerini tekrar ederek tövbe ediyor. Bu tövbenin bir daha bozulması söz konusu değil sevgili kardeşlerim. Bu tövbe nasuh tövbesidir. Allah söyler, kişi de kelimeleri tekrar eder. Bunun manası o kişi için ihlas makamı bitmiştir. Salih makamı başlamıştır. Kişi artık salihlerdendir. Salih makamının birinci kademesinde o kişinin günahları örtülür. İkinci kademesinde başının üzerine salah nuru verilir. Üçüncü kademesinde ilk kademe tövbe-i nasuh kademesi olduğu için günahların örtülmesi ikinci kademe, salah nurunun verilmesi üçüncü kademe, günahların sevaba çevrilmesi dördüncü kademeyi oluşturuyor. Bu noktada kişi günahlarının sevaba çevrilmesi noktasında irşada ulaşır. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe irşada ulaşmıştı. Burası salah makamının dördüncü kademesi. Beşinci kademede ise o kişinin iradesi de Allah-u Teala'nın iradesine bağlanır ve o kişi irşad makamına, irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle tayin edilir. İşte bundan 14 asır evvel bütün sahabe bu 28. basamağın 5. kademesine ulaşmışlardı. Şimdi sevgili kardeşlerim, 7 tane safhadan bahsettik. Allah'a ulaşmayı dilemek. Birinci safha farz mıdır? Allah Teala diyor ki minibine ileyhi ve yettekun. Yettekuhu. Allah'a yönel ve
takva sahibi ol. Farz. Allah Teala buyuruyor. Üzerine azap gelmeden önce Allah'a yönel ve ona teslim ol. Allah Teala Zümer Suresi'nin 4. ayet-i kerimesinde bunu söylüyor. Üzerine azap gelmeden önce. Münibine ilehi ve eslemu, ona yönel ve ona teslim ol. Sümme la tünsırın. Yoksa sonra yardım olunmazsın diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala Kur'an-ı Kerim boyunca insanlara çok şeyleri farz kılmış. İşte farz kıldıklarından biri de Allah'a yönelmek. Ve bütün sahabenin Allah'a yöneldiğini görüyoruz. Evvela yönelmek farz mı diyoruz? Farz. Allah-u Teala Allah'a yönelmeyi bütün insanların üzerine farz kılmış. Diyor ki Lokman 5'te vettebi sebilâ men enâbe İleyye. Allah'ın yoluna tabi ol. Allah Teala'nın dizaynına bakıyoruz sevgili kardeşlerim. Allah Teala Lokman Suresi'nin 15. ayet-i kerimesinde kim bana yönelirse sen de onun yoluna tabi ol diyor. Sen de aynı yola tabi ol, sen de bana yönel diyor. Zümer 4'te de üzerine azap gelmeden önce Allah'a yönel ve Allah'a teslim ol. Yani ruhunu da, veçini de, nefsini de, iradeni de Allah'a teslim et. Yoksa sonra yardım edilmezsin diyor Allah-u Teala. Öyleyse üzerimize Allah'a ulaşmayı dilemek farz. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler mi? Dilediklerini gördük. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Hangi ayet-i kerime? Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor. Sahabe için onlar diyor tağuta kul olmaktan içtinab ettiler. Neden? Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediler. Allah'a yöneldiler. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Onlara müjdeler vardır. Allah Teala'nın dizaynında Allah'a yönelmek münibine kelimesiyle ifade ediliyor. Allah'ın emirlerinin gerçekleşmesi. Allah Teala diyor ki bu Zümer Suresi'nin 17. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ي نَشْتَنَبُ الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Onlar diyor Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler ve böylece tağuta kul olmaktan içtinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdele diyor. Ne olmuş sahabe? Tağuta kulmuşlar. Herkes başlangıçta tağuta kuldur. Şu bize saldıranların hepsi aslında şu anda tağuta, yani şeytana kul durumdadırlar. Allah'a ulaşmayı dilemeden hiç kimse
tağuta kul olmaktan kurtulamaz. Onların da kurtulması mümkün değil. Bütün sahabe tağuta kul olmaktan kurtulmuşlar. Evvela ne gördük? Allah'a ulaşmayı dileme farz mıdır? Gördük ki farz. Bütün sahabe bunu gerçekleştirmişler. Sonra geçiyoruz ikinci kademeye. Mürşide ulaşmak farz mı? Gördük ki farz. Onu izah etmiştik. Peki bütün sahabe mürşitlere ulaşmışlar mı? Hepsi ulaşmışlar. Kainatın en büyük mürşidine, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Ne diyor Allah Teala o konuda? Fetih Suresi'nin 10. ayet-i kerimesinde, Habibim, sana tabi olmak, Allah'a tabi olmaktır. Onlar sana tabi oldukları zaman, onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı diyor Allah Teala. Mümtehine 12'de de hanımlara el öptürmek suretiyle nasıl tabiyet vereceğini anlatıyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Onları da biat ettir diyor. Onlar da tabi olsunlar diyor. Öyleyse tabiyet farz mı? Allah Teala farz olduğunu söylüyor. Söylemiştik Maide 35'te. Bütün sahabe tabi olmuşlar mı? Kesin. Burası 14. basamak. Peki 21. basamakta ruhların Allah'a ulaştırılması söz konusu. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar mı? Hepsi ulaştırmışlar. Ruhu Allah'a ulaştırmak hidayet olarak vasıflandırılıyor. Ve Allah Teala bütün sahabenin hidayete erdiğini söylüyor Zümer 18'de. Onlar sözü dinlerler. Sözün ahsen olanına tabi olurlar. Hepsi hidayete erdiler diyor Allah Teala. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim etti. Fizik vücutlarını Allah'a teslim etti mi sahabe? Fizik vücudun teslimi farz mı? Allah Teala fizik vücudun teslimini de üzerimize farz kılmış. Fizik vücutlarımızı Allah'a kul etmeyi emretmiş. Yasin 60 ve 61'de diyor ki, ey Ademoğulları, sizlere şeytana kul olmayın demedik mi diyor Allah Teala ve bana kul olun demedik mi? Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. İşte bu sırat-ı müstakimdir diyor Allah Teala. Peki bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Kesin. Âl-i İmrân suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor. Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçhimizi, fizik vücutlarımızı Allah'a teslim ettik. Ne olmuş? Fizik vücudun Allah'a teslimi de farz, bütün sahabede teslim etmişler. Sonra nefslerin teslim edip halis olmuşlar mı? İşte Bakara suresi 139. ayet-i kerime diyor ki Allah Teala, deyin ki ey sahabe, biz muhakkak ki Allah'a karşı muhlis olanlarız. Halis olanlarız. Nahnu lehu muhlasin. Bütün sahabe muhlislerden olmuşlar. Peki bütün sahabe İrşada ulaşmışlar mı? Nefslerini teslim ettikten sonra ulaşmışlar. İrşada ulaşmak farz mı? Allah Teala farz olduğunu Bakara 186'da söylüyor. Diyor ki, kullarım sana benden sorarlarsa de ki ben onlara yakınım. Kim bizden bir talepte bulunursa biz onun talebine, duasına icabet ederiz. Ama şartlı, onlar da bize amin oldukları takdirde icabet ederiz. Böylece İrşada ulaşsınlar diye diyor. İrşada ulaşmak farz kılınıyor. Bütün sahabe irşada ulaşmış mı? Hücurat suresinin 7. ayet-i kerimesi bütün sahabenin irşada ulaştığını söylüyor sevgili kardeşlerim. Ve de diyor ki Allah Teala, ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin söylediklerinize tabi olsaydı bundan çok zarar görürdünüz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı, kerih gösterdi. Hepinizin kalplerini iman kelimesiyle müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor. Geliyoruz 28. basamağın
beşinci kademesine, yani irşada ulaştıktan sonraki irşat makamına tayin, irşada memur ve mezun kılınmak işlemi farz mı üzerimize? Allah Teala farz olduğunu söylüyor. Diyor ki Ali İmran suresinin 102. ayet-i kerimesinde, öyle bir takvayla takva sahip olun ki o takvanın en üstüne sahip olanlar nasıl bir takvayla sahip takva sahibi ise siz de aynı takvayla takva sahibi olun. Yani bir hakkın takvanın sahibi olun diyor. Bir hakkın takva iradenin de Allah'a teslimini gerektiriyor. Ve bütün sahabenin bu hedefe ulaştığını irşat makamına tayin edildiğini görüyoruz. Tövbe suresi 100. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor ki Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde, o sabıkın evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de ensara ve muhacirine insanla tabi olanlardandı diyor. İster ensar olsun ister sahabe, hepsine tabi olunmuş. Böylece 28 basamağın hepsi farz ve hepsi sahabe tarafından gerçekleştirilmiş. Bize bu iftiraları, bütanları atan bu zavallı insanlar, bu size söylediklerimizden hiçbirisini bilmezler sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ve Allah'ın hidayetini söndürmeye çalışırlar. Onlar şu anda mücrim durumdalar. Allah Teala da diyor ki, mücrimler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed teyze billahi min Elhamdülillahi rabbil alemin ar-Rahman ar-Rahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, can kardeşlerim. İşte bir defa daha bir beraberlik içindeyiz. Bizim burada olduğumuza bakmayın. Şu anda sizin bulunduğunuz salondayız. Sizlerle beraberiz. Kalp kalbiyiz, gönül gönüleyiz. Allah'tan bahsetmek üzere, mutluluktan bahsetmek üzere. Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz artık ki Allah Teala sizi sadece bir tek hedef için yaratmış, tek bir hedef, mutluluk. Allah'ın sizden istediği bir tek şey var, o istediği tek şey sizin mutluluğunuz. Biliyor musunuz? Sizin mutluluğunuz aslında herkesin mutluluğudur. Ne demek istiyoruz? Çünkü siz başkalarına ne kadar mutluluk verebilirseniz, o kadar mutlu olursunuz. Öyleyse herkesi mutlu eden bir yapının içindeyseniz, bütün insanlar sizinle beraber olmaktan mutluluk duyuyorlarsa, huzur duyuyorlarsa, kısacası siz onları mutlu ediyorsanız, o zaman onlara verdiğiniz mutluluğu Allah-u Teala onlardan tekrar size geri çevirir. Yetmez. Onlara verdiğiniz mutluluğu değil sadece. Onlara mutluluk vermeye başlamayı düşündüğünüzden itibaren Allah-u Teala sizi mutlu kılar. Yani bir insana vereceğiniz, şu veya bu şekilde onu mutlu kılabilecek olan bir hediye, bir davranış biçimi, bir ziyaret, bir nasılsın demek, bir gülücük, bir güzelliği o kişiye ulaştırmak, onu düşünmeye başladığınız andan itibaren siz mutlu bir insansınız. Çünkü Allah Teala sizi onu yapacağınızı, başka birini mutlu edeceğinizi Allah Teala biliyor. Kalbinizden geçenlerin hepsini işitir, bilir ve görür. Unutmayın, o ilmiyle ve rahmetiyle, bir başka ifadesiyle, uzantısıyla sizin içinizdedir. Her şeyden anında haberdardır. Her an her şeyden haberdardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o sizi çok ama çok sever. Ve sizin sadece ve sadece mutlu olmanızı ister, o kadar. Sizden istediği başka hiçbir şey yoktur. Sanmayın ki ibadetleriniz Allah'a bir şey verir, bir fayda sağlar. İbadetleriniz sizin içindir. Onların bir gün her birinin ayrı bir zevk olduğunu yaşayacaksınız. Her ibadetin ayrı bir zevk oluşturduğunu yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, ibadetler bir angarya değildir. Onları, o büyük zevkleri yaşayasınız diye Allah-u Teala sizlere veriyor. Hazreti Ebu Bekir de, Hazreti Ömer de, Hazreti Osman da, Hazreti Ali de Allah'ı çok sevdiklerini söylüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki, hanginiz
şu iki rekatlık sabah namazını hep Allah'ı düşünerek geçirebilirse, işte bu sırtımdaki hırka onundur diyor. Ben öldükten sonra ona vereceksiniz. Sevgili kardeşlerim, hepsi derimişler. Ne yazık ki hepsi de belki bir dakika, belki daha az bir süre ama kaçırmışlar daimi olarak Allah'ı düşünmeyi kaçırmışlar. Daimi olarak Allah'ı zikretmeyi kaçırmışlar. Daha o zaman daimi zikirde değil hiçbirisi. Hiç değilse bir namaz boyu daimi zikirde olabilirler miydi? Olabilirlerdi. Ama hepsi itiraf etmişler ki bu iş olmamış. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam rahmetli olurken diyor ki hırkamı ona verin diyor. Üveys el-Karani'ye verin diyor. O size söylediğim zaman diyor, o size söylediğim vasfın sahibiydi diyor. Ve Allah Teala hırkamın ona verilmesini istiyor diyor. O noktada Üveys el-Karani Hazretleri daimi zikrin sahibiydi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Ne olabilir? Allah'ı hep zikredersiniz. İşte o zaman namaz kılmak sizin için sadece bir zevktir. Oruç tutmayı zaten aşağı yukarı hepiniz zevk haline getirdiniz. Allah Teala bütün kardeşlerimizin toplandığı her yerde çoğu evliya oldu diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Mir Vakfı'nın değerli mensupları, çoğunuz Allah'ın evliyası olmak şerefine ermiş durumdasınız. Öyleyse bu ne ifade eder? Allah'ın dostu olmak, veli dost demek, evliya da veli kelimesinin çoğulu tekil olarak girmiş dilimize. Allah'ın dostu olmak bir büyük şeref değil mi sevgili kardeşlerim? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Bu yola niçin girdiniz? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için yoldasınız. Bize o sizi ulaştırdı. 13. basamakta irşat makamını gösterir. 14. basamakta da tabiyetiniz gerçekleşir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluk mu diyorsunuz adına? Sadece onun için yaratıldınız. O sizi mutlu kılmak için gereken her şeyi sizlere ulaştırdı. Bütün güzellikleri sizlere ulaştırdı Allah-u Teala. Ve siz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o güzelliklerin içinde yoğruluyorsunuz. Mutlu olmayı öğreniyorsunuz. Allah'ın üniversitesinde mutlu olmayı öğreniyorsunuz. Hamd ederiz, şükrederiz ki artık bir üniversitemiz var. Bir duvarsız üniversite. Sevgili kardeşlerim, ismini biz koymadık. Allah koydu. Bu benim üniversitem. Allah'ın üniversitesi
adı bu dedi. Öyleyse Allah'ın üniversitesi, onun bu gözlerle görünmeyen çatısı içindeyiz. Allah'ın üniversitesinin. Allah'ın üniversitesi bir kainat üniversitesidir. Konusu ve öğretisi bugünün din kültürünü de aşar, bugünkü insanların din kültürünü de aşar, bugünkü insanların ilim kültürünü de aşar. Her konuda hamdolsun ki o bizi mevcut ilmin de mevcut din kültürünün de ötesinde bir eğitimle eğitti. Biz de sizlere başkalarının ulaşamayacağı o eğitimi öğretiyoruz. Kur'an mı? Kur'an tefsirini Allah'tan öğrendik. Onu size öğretiyoruz. Yani Kur'an'ın lafzını öğreten yüzlerce insan bulabilirsiniz, binlerce insan bulabilirsiniz. Lafzın da bir kısmını yanlış öğretirler ama olsun. Ama ruhunu öğretemezler. Ruhunu öğretebilmek için ruhu Allah'tan öğrenmek gerekir. Orada hükümran olan Allah'tır. Ve şimdi işte bizim sevgili Diyanet İşleri Başkanımız, sevimli kardeşimiz yeni bir toplantı ile dini yeniden gözden geçireceklerini söylüyor. Gözden geçirseler nereye varırlar dersiniz sevgili kardeşlerim? Yüzyıllardır, bin yıldan fazladır yazılan kitaplara bir defa daha bakacaklar. Hep insanların yazdığı kitaplar ve Kur'an'a gene bakmayacaklar. Peki bakarsalar gerçeği görebilirler mi? Hayır, ondan da emin değiliz. Hep her konunun zahiri standardını onlar öğrenmişlerdir. Eğer bir insan infak ediyorsa, o fizik alemde Allah'ın kendisine verdiği parayı infak eder, Allah'ın kendisine verdiği rızkı infak eder. İnfakı fizik bir dünyada, fizik standartlardadır. Oysa ki Allah Teala infaktan sadece fizik alemdeki bir insanın başka insanlara infakını anlatmıyor. Fizik vücuda nefsin kalbine ulaşmak üzere Allah'ın gönderdiği ve nefsin kalbine ulaşsın diye göğsünü şerh ederek, yararak yolu açtığı rahmetini, fazlını ve salavatını gönderiyor. Allah'ın rızkı fizik vücuda gönderiyor ve fizik vücut Allah'ın gönderdiği rızkı infak ediyor nefse. Nefsin kalbinde faziletlerin birikmesine sebebiyet veriyor. Gönderdiği mi rahmettir, fazıldır, salavattır. Ama sadece fazıllar nefsin kalbindeki iman kelimesinin etrafında toplanırlar. Ve böylece kendisine bir emanet olarak gönderilen rızkı, fazileti, salavatı, rahmeti, fizik vücut zikir yapmak suretiyle Allah'tan celbeder ve nefsin kalbine ulaştırır. Nefsin kalbini infak eder. Ve fazıllar nefsin kalbinde yerleştikçe o kişi nefs tezkiyesi adı verilen bir nefs arınmasını, temizlenmesini
tezkiye olması olayını yaşar. İnfakın neticesinde bu manevi bir infaktır. Allah Teala eğer onlar tarikat üzere olsalardı onlara doyacakları kadar mai gönderirdik diyor Allah Teala. Rahmet gönderirdik. Fazl gönderirdik. Salavat gönderirdik diyor. Fizik vücudun infakından bahsediyor.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, her şey sizin mutluluğunuz için. Sadece mutlu olmak için yaratıldınız. O saadeti yaşamak üzere varsınız. Allah hepinizin sadece mutlu olmasını istiyor. Bu öğreti, Allah'ın bize öğrettiklerinin size öğretilmesi sadece sizi o mutluluklara ulaştırmak için. Ama sevgili kardeşlerim, bizi sadece dinleyerek mutluluğa ulaşamayacağınızı siz biliyorsunuz, öğrendiniz. Onun için mutluluğunuzu Allah'tan almak üzere, hak etmek üzere vazifenizi yaptınız, Allah'a ulaşmayı dilediniz. Çoğunuz bunu gerçek anlamda yaptı, diledi. Dileyenlerin de hepsi Allah'a ruhlarını ulaştırdı. Süre 3 aydır, 4 aydır, bilemediniz 6 aydır. 33 bin zikre ulaşan herkes, realitede gerçekten 33 bin zikre ulaşmışsa, ruhu da Allah'a ulaşmıştır.

verecek olan mutluluktur. Sizlerin mutluluğunuz şeytanın bütün tuzaklarını yok edecektir. Ve şeytan bunu çok iyi biliyor. O ve avanesinin bir numaralı rakibi, karşılarındaki güç, onlar biziz. Onlar dalaleti, biz hidayeti emrediyoruz. Biz Allah'a, onlar şeytana davet ediyor. Biz nuru, onlar karanlığı, zulmeti temsil ediyorlar. Ve Allah bizim dostumuz, şeytan onların dostu. Şu anda dünya üzerinde şeytanın ve şeytana tapanların en büyük düşmanı biziz. Bizi en büyük düşman olarak biliyorlar. Yenemeyecekleri tek kuvvetiz. Hamdolsun ki Allah Teala bize şeytanın tesir etmemesi zırhını giydirdi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, emin bir kaleden, Allah'ın kalesinden sizlere sesleniyorum. Şeytan size bizimle olduğunuz sürece bir şey yapamaz. Başınızın üzerinde bizim ruhumuz var olduğu sürece şeytanın size hiçbir şey yapması mümkün değildir. Diyelim ki şeytan size büyü yapmış, diyelim ki şeytan size cinleriyle saldırmış, siz daha bize ulaşmamıştınız. Ama ulaştığınız zaman bu konu biter. Artık böyle bir konunun halli için büyücülere gitmeniz gerekmiyor. Allah Teala kestirme bir çareyi tahakkuk mevkiine koydu. Öyleyse şunu bileceksiniz, her devirde devrin imamının pozitif cereyanı şeytanın negatif cereyanından daima fazladır. Onun için Allah Teala insanların başlarının üzerinde 10 tane insana tabi oldukları an Allah'ın ulaştırdığı devrin imamının ruhu onlar için bir muhafızdır. O ruh bütün insanlar için bir sığınaktır. İnsanların fizik vücutlarını ve nefslerini korur. Şeytanın her türlü saldırısından, kimin başının üzerinde devrin imamının ruhu varsa, o kişi kesin bir muhafaza altındadır şeytana karşı. Ama tabi olmadan evvel içine cinler girmiş olabilir, kendisine büyü yapılmış olabilir, hiçbiri sökmez. Kişi tabi olduğu andan itibaren gerekli müracaatta bulunursa kendisine gereken şey yapılır ve olay bitmiştir. Artık şeytanın o kişi üzerindeki hakimiyeti sona erer. İşte şeytan onun için korkuyor devrin imamından. Onlar için, zünvani alemin bugünkü temsilcileri için en büyük tehlike odur, devrin imamı. Günde 1 milyon insan tabi olsa, 1 milyon tane devrin imamının ruhu o kişilerin her birinin başının üzerinde muhafız olarak aynı anda oluşur. İblisin yapabileceği hiçbir şey yoktur. Yenilgiyi kabul etmek mecburiyetinde. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın cenneti var, Allah'ın cehennemi var. Şeytan kendisiyle beraber olanlarla birlikte

Oraya gidecek, cehenneme. Her konudaki devrin imamları da kendileriyle beraber olanlarla birlikte her devirde aynı din yaşanır, yaşanmıştır. Kıyamete kadar da aynı din yaşanacaktır. Tek bir din. Hanif dini, Arapça adıyla İslam dini, peygamberlerin adıyla Hazreti İbrahim'in dini, Hazreti Musa'nın dini, Hazreti İsa'nın dini, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in dini, hepsi tek bir din. Hazreti Adem'in dini. Öyleyse bütün bu dizayn içerisinde mutlu olmanız için, bütün güzellikleri yaşamanız için, sizin saadetiniz için o Allah her şeyi hazırlamış durumda. Sevgili kardeşlerim, hiçbir konuda hiçbir endişeniz olmasın. O birlikte kurulacaktır. Allah'ın dostları, endişeniz olmasın ki bir araya geleceklerdir. Soran herkese Allah-u Teala devrin imamını gösterecektir. Ve bilmece çözülecektir. Allah'tan sorarak gelenler güçlü olarak geleceklerdir. Emin olarak hedefe yürüyeceklerdir. Ve son devrede iblis karşısında bu kainattaki en sağlam kaleyi bulacaktır. Evet sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sizler ve biz, biz bir bütünüz. Sizler olmasanız bizim bir kıymetimiz olur muydu? Tek başımıza olsaydık, Allah-u Teala da bize her şeyi öğretseydi, ne olurdu? Biz Allah'ın bir sevgilisi olurduk. Ama sizi yetiştiremezdik. Öyle değiliz, tek değiliz. Sizler varsınız. Bu dünyada 7 milyar insan yaşıyor. Çoğu Allah'tan ve onun dininden nasiplerini alamadan yaşıyorlar. Sevgili kardeşlerim, sizler gerçekten Allah'ın bahtlı kullarısınız. Şu anda yaşamakta olduğunuz güzellikleri yaşadığınız için, şu anda beni dinliyorsunuz, bizi dinliyorsunuz, o bizi konuşturuyor. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Ne diyorsunuz? O Allah hedefimi mutluluk, hedefimi şeytana nihai galibiyet, son galibiyet. İşte sevgili kardeşlerim, onlar 8 tane televizyon kanalından, 8 tane uydudan dünyaya hitap ediyorlar, dünyanın her köşesine. Biz ise bir uydudan hitap ediyoruz sadece. Bu durumda galip gelen kim olur? Biz oluruz. Bir tek uydudan başlayan bu güzellik, bütün insanların kalplerini aydınlatacaktır. Hidayet buradan yayılacaktır bütün dünyaya. Dünyanın bütün dinlerinde unutulan hidayet. Dinlerinde diye çoğul kullanmak mecburiyetinde hissettim kendimi. Çünkü dünya öyle zannediyor. Aslında bir tek dinden başka din hiç olmadı. İşte o din, mutluluk dini. Allah'ın dostu olmak payesine insanların erdiği din. Hazreti İbrahim'in hanif dini, bütün peygamberlerin tek dini. İkinci bir din hiç olmadı sevgili kardeşlerim. Öyleyse bütün bunlardan habersiz
zavallı insanlar etraflarına din kültürü vermeye çalışırlar. Ve irşat heyetleri oluştururlar. Sağa sola gönderirler. Kendilerini de irşat heyetinin bir rüknü zannederler. Zavallılar. Sevgili kardeşlerim, şu dünya nelerle dolu? Zannediyorlar ki okullarda okuyarak Allah'a yaklaşılır. Üniversitelerin müfredat programlarını öğrenen bir kişi Allah'a yaklaşmıştır. Niçin bu çağa Allah-u Teala hidayet çağı diyor sevgili kardeşlerim? Çünkü kurtuluşun tek anahtarı hidayet. Ve insanlar hidayeti bütünüyle unutmuşlar. Eğer insanlara sorarsanız, bizim sevgili profesörlerimizin hepsi kendilerini hidayet üzere zannederler. Hidayet nedir dediğiniz zaman da derler ki, hidayet mi? O doğru yoldur. Dersiniz ki, hay Allah razı olsun, çok güzel. Peki sırat-ı müstakim nedir? Sırat-ı müstakim dediğiniz zaman ona cevap vermek istemeyeceklerdir. Neden? Çünkü söyleyecekleri ikinci bir tarif yok. Ona da doğru yol demek mecbetindeler. Öyle yazıyor Kur'an-ı Kerim tefsirlerinde, meallerinde bu sevgili profesör kardeşlerimiz. Her biri televizyonları parsellemişler ve ahkam kesiyorlar. Ve bu tertemiz halk da onların söylediklerine inanıyor. Sevgili kardeşlerim, bu riya ve sahtekarlık dünyasında insanlar bir yere varacaklarını zannederler. Oysa ki şu dünya hayatı 50 senedir, 60 senedir, 100 senedir ölecekler. Ancak öldükleri zaman hakikati görecekler. O zaman hepsi Allah-u Teala'nın karşısına gerçekten secde ile yerlere kapanacaklar. Tıpkı Firavun gibi. Ölüm anında Allah-u Teala perdeleri açıyor ve hakikati gösteriyor kişilere. O zaman aklı başına gelen Firavun diyor ki Allah-u Teala, ya Rabbi beni tekrar dünyaya gönder, sana ne kadar itaat eden bir kulun olduğunu ispat edeyim. Allah-u Teala diyor ki hayır. Artık keşfini açtık. Bizi gördün. Bu noktadan sonra kimseyi geri göndermeyiz diyor Allah-u Teala. Ve Firavun'a şunu söylüyor. Diyor ki, ey Firavun, seni senden sonra gelecek olan bütün nesillere ibret olmak üzere bu kaldığın secde vaziyetinde donduracağız. Böyle bırakacağız. Ve binlerce yıl vücuduna hiçbir şey olmayacak. Böyle secde vaziyetinde ve vücudunun her zerresi aynen kalarak binlerce yıl insanlara ibret olacaksın. O Firavun ki ben Allah'ım diyor. Hazreti İbrahim benim Rabbim diyor, insanları ölüleri diriltir. Firavun da diyor ki ben de diriltirim. Nasıl diriltirsin diyor. İşte diyor bu adam idam mahkumu. Onu affettim diyor. Biraz sonra diyor idam edilecekti. Artık diyor yaşıyor. Demek ki ben bu ölüyü dirilttim.
Hazreti İbrahim diyor ki, benim Tanrım Allah güneşi bu taraftan doğdurur diyor. Sene diyor bu taraftan doğdur bakalım, batıdan doğdur. Firavun ilk defa buna cevap veremiyor. Sevgili kardeşlerim, bunca güzellik, her şey sizin için. İnsanlar her türlü kötülüğü yapabilirler. Yaptıkları kadar kaybedeceklerdir. Ve şeytani bir kasırga ülkemizin üzerine çöreklenmiş durumda. Şeytanın adamları, küresel imparatorluğun müntesipleri, ileri karakolları olan Dünya Bankası'yla, IMF'le ülkeye saldırı düzenlemiş durumdalar. Hayır, askerleri kullanmıyorlar. Ekonomiyi kullanıyorlar. Sakın bunlar sizi korkutmasın. Çözümünü biliyoruz. Ve mutlaka bir gün gerçekleştireceğiz. Hiç endişeniz olmasın. Ama daha zor günler Türkiye'yi bekliyor. Adamlar gözümüzün içine baka baka bildiğimiz hedeflere, ülkenin mahvına doğru ülkeyi götürüyorlar. Hem de bunları Türkiye'ye kabul ettirerek götürüyorlar. Ve sevgili kardeşlerim, bütün mübadelelerden kurtaracak olan kişiyi de düşmanmış gibi kabul ediyor ülkedeki pek çok insan. Onun manevi kişiliği sebebiyle. Bunun bir şeref olduğunu hiç düşünmezler. Ne kadar garip bir dünyada yaşıyoruz değil mi sevgili kardeşlerim? Bir takım üçkağıtçılar Allah'ın dostlarının aleyhinde olmadık şeyleri söylerler. Her şeyi yakıştırırlar. Ve insanları da inandırırlar. Ama bilmezler ki sonunda kazanacak olan Allah'ın dostlarıdır. Sadece kazanacak olan değil, kurtaracak olan. Bu batmış, ekonomik dizayndan batmış olan gemiyi kim kurtarabilir? Hadi bakalım, kim kurtarabilirse görelim boyunu. Bakınız daha ne kadar ülkeyi daha dibe doğru, daha dibe doğru götürecekler. Beraberce seyredeceğiz. Hep çözümleri söyleyerek ama asla tatbik etmeyecekler. Ta ki artık işin içinden çıkamayacaklarına kesin şekilde inandıkları bir noktaya ulaşsınlar. O noktadan sonra her şey düzelecek. Allah Teala her şeye kadirdir. Dileseydi bizi hemen gönderirdi. Ama göndermiyor. O her şeyi bilir. Biz mi? Biz onun azatsız kölesiyiz. Öl dediği yerde ölürüz. Öyleyse hayatımızın bizce şu kadarcık kıymeti yok. Ama Allah için yaşa diyorsa, onun yaşa dediği sürece yaşarız. Onun için yaşarız, sizler için yaşarız. Sevgili kardeşlerim, hamdolsun ki o Allah ve bizim dostumuz. Öyle söylüyor, bu kainattaki en büyük dostunun biz olduğunu söylüyor. (Gülüyor)
sevgili kardeşlerim, her şey onunla güzel, Allah'la güzel. Eğer Allah dostunuzsa sizden mutlu kim olabilir ki? Her şey geçici değil mi? Aslında kaldığınız yerden devam etmeyecek misiniz? Ölüm ölüm diye insanların korktuğu şey nedir ki? Öldüğünüz güne zaman tekrar geri dönecek. Geri döndüğü anda tekrar yaşamaya başlayacaksınız. Sanki yarım saat uyumuşsunuz gibi. Ondan sonra asıl güzellik, bir cennet hayatı başlayacak Allah'ın dostları için. Her şeyi öyle güzel anlatmış ki Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de. Şu insanlar ona bir baksalar, bir anlayabilseler, bilmedikleri bütün sırları orada görecekler. Hayır, ölüm diye bir şey yok aslında. Öldüğünüzden yarım saat sonra uyanmış olacaksınız. Bir uyku gibi. İyi ama binlerce yıl geçecek diyorsunuz, değil mi? Hayır, geçmeyecek. O geçen yılların hepsi geri dönecek. Zaman, şimdiye kadar ölen insanlar ne zaman ölmüşlerse hepsinin bulunduğu ana ulaşacak. Hepsi uyandıktan sonra, ölümden sonra, dirildikten sonra ne kadar kaldın diye sorarlarsa yarım saat, belki biraz daha fazla diyecekler. Zaman bulmacasını hamdolsun ki Allah Teala bize öğretti. Sevgili kardeşlerim, diyorum ya her şey onunla güzel diye. O Rabbimiz bir gün bütün dünyadaki inanan insanlar etrafımızda olacaklar. Sevgili kardeşlerim, insanlar Allah'tan sormayı öğrenecekler. Sahtekarların sözlerini o zaman dinlemeyecekler. Sadece o günler daha gelmedi. Sordukları zaman herkes cevap alacak. Herkes öğrenecek gerçek kimliği. Ve o zaman Allah'ın dostları kenetlenmiş bir muhteşem toplum oluşturacaklar. Bir asr-ı saadet yaşanacak sevgili kardeşlerim. Gelecekte her şey o kadar güzel olacak ki. Anlatabilmek çok kolay değil. Ama o güzellikleri yaşadığınız gün anlayacaksınız ne demek istediğimizi. Evet, o günlere bedavadan gelinmeyecek. İmtihanlardan geçilecek. Ama hep Allah için değil miyiz sevgili kardeşlerim? Onunla beraber mutluysak, onunla beraber varlığımızı hissediyorsak, saadeti o bize öğretmişse, hidayeti ve biz de size öğretiyorsak, ne diyorsunuz, oradan nasıl görünüyor durum? Diyorum ki bütün etrafınızdaki bu karanlık tablolara, bu ekonomik duruma aldırmamayı öğrenmek mecburiyetindesiniz. Unutmayın ki Türkiye Türklerindir. Ne yapsalar oraya sahip olamazlar. Olacaklarını zannederler. Bunun için de her şeyi yapacaklardır. Göreceğiz adım adım. Ama sonuçta onların nasıl mağlup olduğunu göreceksiniz. İşte sevgili kardeşlerim,
böyle bir dünyada yaşıyoruz. Ama kalp kalbeyiz, ama gönül gönüleyiz. Ama onunla, Allah'la beraberiz. Onun için diyorum ki her şey o kadar güzel ki, bakalım ne zaman insanlar başkalarının söylediklerine değil de Allah'ın söylediğine inanmak için Allah'tan soracaklar. Zor mu? Bir hacet namazı kılınacak. Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece bir boy abdesti, bir hacet namazı. Yatmadan evvelki son namaz. Birinci rekatta Fatiha'dan sonra 3 tane ayetel kürsi. İkinci rekatta Fatiha'dan sonra İhlas, Felak, Nas. Üçüncü rekatta Fatiha'dan sonra İhlas, Felak, Nas. Dördüncü rekatta Fatiha'dan sonra İhlas, Felak, Nas. Bitti. Sonra hiç kimseyle konuşmadan yatacak kişi. Mümkünse yüzünü kıble tarafına dönerek, ön cephesini o tarafa döndürerek ve yastığın üzerine birazcık başını sağa sola gezdirerek ki kulağında, sağ kulağında kalbinin atışlarını duysun. Ve 3 tane ayetel kürsüyü okuyup kalbinin atışlarına göre içindeki sesle Allah kelimesini Allah, Allah, Allah diye tekrar ederek uyuyacak. İşte bu kadar. O zaman ne mi olur? O zaman Allah gösterir. Görmek isteyen, buna can atan kişiye, Allah için tabi olmak isteyen kişiye Allah mutlaka gösterir. Ve dünyada çok inanan var. Bütün dinlerden insanlar gelecekler. Bütün dinlerden diyorum, bugün dinlerin var olduğu zannedildiği için. Yani hepsi aslında Allah'ın tek dininin müntesipleri olacak. O dinin temsili söz konusu. Tek din. Hazreti İbrahim'in Hanif dini, Hazreti Adem'in dini, Hazreti Musa'nın dini, Hazreti İsa'nın dini, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dini, kainatın tek dini. Ve o din, Allah-u Teala'nın ifadesiyle kaim olan din. Ezelden ebede devam edecek olan, kıyamda kalan, kıyamete kadar devam edecek olan, kıyametten sonra da zaten gene var olacak din. Asıl o zaman daha bir iç içe olacaksınız Allah-u Teala ile. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey diyorum ki size çok güzel. Onunla, Allah'la. O sizden vazgeçmez. Siz ondan vazgeçmedikçe. Her şey sizin iradi yapınıza bırakılmıştır. Kendi iradenizi kullanarak Allah'a ulaşmayı dilemedikçe o kapıdan içeri giremezsiniz. Ama bir dileğiniz, Allah'a ulaşmayı dileğiniz, ki dilediğiniz an Allah-u Teala onu işitir, bilir ve görür, sizi mutlaka mutluluğa ulaştırır. Üçüncü kat cennet, dünya saadetinin yarısından fazlası size Allah'ın hediyesidir. Alın diyor, siz bana ulaşmayı dilediniz, mükafatınızı alın. Cennetimin üçüncü katına kadar sizi ulaştırırım. Dünya saadetinin de yarısından fazlasını teslim ederim elinize. Ama ondan sonra kendinizi şeytandan koruyun diyor. Çünkü diyor, ben sözümü tutup da bana ulaşmayı dileyen kişiyi 21. basamağa ulaştırırsam, ruhunu kendime ulaştırırsam, onu
evliyamdan birisi kılarsam, veliyullah kılarsam o kişiyi, o kişi dünya saadetinin yarısından çoğunu yaşamaya ehil olmuştur. Ama koruyucu zırhımı çekip alırım diyor Allah Teala. Ondan sonra diyor, o kişi tevekkül edebilirse, zikrini arttırabilirse aynı güzellikleri çoğaltarak yaşamaya devam eder. Yapmayabilir, o zaman diyor adım adım benden uzaklaşır. İşte bir kısmınızın eskiden namazlarınızı çok güzel yaparken şimdi kılamamanız, eskiden zikrinizi çok güzel yaparken şimdi zikir yapamamanız, başka insanlara karşı sinirli davranmanız, asabiyetiniz, her şeyden alınganlığınız, bir kısmınız öylesiniz. Allah'a ulaştıktan sonra, Allah'ın koruyucu zırhı kalktıktan sonra Allah'a tevekkül edemediniz. Ama geç kalmış değilsiniz. Kendinizi hemen toplayabilirsiniz. Tarifi vermedik mi size? Siz değil miydiniz? Mutlu olduğunu hisseden, namazlarını kılan, oruçlarını tutan, zekatını veren ve özellikle zikir yapan, zikir yapmaktan da zevk duyan ne oldu size? Az bir kısmınızdan bahsediyorum. Hamd ederiz, şükrederiz ki çoğunluğunuz böyle değilsiniz. Ama o az kesim, onlar tevekkül edemediler. Zikirlerini arttırmak dururken arttıramadılar. Daha kötüsü azalttılar. O zaman ait oldukları yerdeler. Hayır, fıska düşmediler. Fısk Allah'tan şüphedir. Fısk Allah'ın ayetlerinden şüphedir. Fısk bütün bunlardan sonra irşat makamından da şüphedir. Şüphe fıskın habercisidir. Sevgili kardeşlerim, birçok kardeşimizin samimiyetle yazdıklarına, e-maillere bakıyorum. Artık eskisi kadar zevk alamadıklarını söylüyorlar. Doğrudur. Tevekkül edemedikleri için, zikirlerini arttıramadıkları için. Sevgili kardeşlerim, hiç kimse bir yerde durmaz. Ya ileri gideceksiniz, ileri gitmezseniz bu sefer geri gitmek durumundasınız. Yani nasıl her saniye ya derecat kaybedersiniz ya da kazanırsınız. İkisinin arasında bir orta nokta yoktur. Her saniye eğer zikir yapıyorsanız derecat kazanırsınız. Namaz kılıyorsanız derecat kazanırsınız. Zekat veriyorsanız derecat kazanırsınız. Ama ben şu anda ibadet etmiyorum, tamam, ama kimseye de bir zararım yok. Öyleyse kimseye zararım olmadığına göre derecat kaybetmiyorum. İbadet etmediğim için derecat da kazanmıyorum. Öyleyse ne kazanıyorum ne kaybediyorum. Hayır, öyle değil sevgili kardeşlerim. Allah Teala daimi zikri farz kılmış. Başka bir şey yapmıyorsunuz, namaz kılmıyorsunuz. Zikir de yapmıyorsanız eğer derecat kaybediyorsunuz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu dünyada mutlu olmak varken mutsuzluk neden? Bunca ilim aldıktan sonra onları tatbik edememek neden? Sadece irade zaafından. Bu kainattaki en sağlam yolda olduğunuzun bilincinde olmanızı isteriz. Adım adım aramıza, bizim dışımızda olan bütün inananlar gelecektir. Gelecekleri, ulaşabilecekleri tek bir kapı var. O kapı burası. Öyleyse sevgili kardeşlerim,
can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın güzelliklerine kucağınızı açın. O sizin için var. Sizler Allah'ın dostlarısınız. Hepiniz daha mutlu olmak için bütün imkanların sahibisiniz. İşte şu anda size sizin salonlarınızdan, odanızın içinde bir varlık olarak sesleniyorum. Karşımdasınız. Beni işitiyorsunuz. Kalbinizle dinleyin. Kulağınızla deyin. Ve kalbinize bizi sorun. O Allah'tan sorup size cevabını verir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hadi gelin el ele gönül gönüle bir güzelliği daha yaşamış olmanın şükrünü eda edelim. Allah-u Teala'ya hamd edelim. Şükredelim ki sizinle her an beraber olmak imkanının sahibi kıldı bizi Yüce Rabbimiz. Bir taraftan dünyanın neresinde olursanız olun sizlere bilgisayarla ulaşabiliyoruz. Bir taraftan bir kısmınıza bilgisayarın ötesinde uydudan da ulaşabiliyoruz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu bir mutluluk değil mi? Birbirimizi görmek, sesimizi duymak, kalbimizi açmak, kalbimizin sesini duymanız, Allah'ın bize söylediklerini işitmeniz bir güzellik değil mi sevgili kardeşlerim? Bir mutluluk değil mi? Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha me'as salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sizlerle birlikte olmak Allah Teala'nın bize bir büyük nimeti sevgili kardeşlerim. İşte dünyanın bir tarafında biz, bir tarafında siz varsınız ama her an birlikte olabiliyoruz. Bu da Allah Teala'ya şükretmemiz için çok önemli bir sebep. Her şeyden evvel hepinizi çok ama çok sevdiğimizi belirtmek istiyoruz. Hamdolsun ki Allah Teala bizleri sevgi üzerine kurulmuş bir ortamda yaşatıyor. Bu vesileyle hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha söylemekte hayır görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, insanları sevmeliyiz. Onlar bizi seviyorsa bizim de onları sevmemiz normal bir olay. Ama biz sizden daha ötesini istiyoruz. Sizi sevenleri nasıl seviyorsanız, sevmeyenleri de aynı hüviyette sevmelisiniz. Ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? Severseniz, o sevmediğiniz insanları sevmenize mani olan onların yanlış davranışları sizin onlara yapacağınız, sizlerin onlara yapacağınız açıklamalarla adım adım farklı bir şekil alır. Onlar da Allah'a ulaşmayı dilerler. Onlar da mürşitlerine tabi olurlar. Onlar da ruhlarını Allah'a teslim ederler. Allah Teala buraya kadarını zaten garanti ediyor. Açık bir ifade kullanmış. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım buyuruyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda her şey çok güzel diye bir şeyler söylenebilir. Sevgi pek çok konuda insanları mutluluğa ulaştıran temel faktördür. Nefret de mutsuzluğa, huzursuzluğa ve yanlış davranışlara insanı ulaştırır. Eğer severseniz affedersiniz. Nefret ederseniz intikam almaya çalışırsınız. Bu da güzel bir şey değil sevgili kardeşlerim. Buna hakkınız var mı? Evet, hakkınız var. Allah Teala kısastan bahsediyor. Kim size bir kötülük yapmışsa aynını ona yapmak imkanının sahibi kılmış Allah Teala sizi. Ama biz diyoruz ki hayır, öyle yapmayın. Onu yapmak imkanınız olmasına rağmen yapmazsanız eğer, tam aksine size kötü davranan bir insana en güzel davranışlarla muhatap olursanız, o zaman o kişi yaptığı kötülükten utanç duyar. Ve sizden af dilemek gereğini genel anlamda duyacaktır. Nadir insanlar buna rağmen bir utanç duymazlar. Aslında utanç duymazlar demek de doğru değil. Utanç duyarlar da bunu göstermek istemezler. Kötülüklerinde inat ederler. Bunlar nadir insanlardır. İnsanların çok az bir kısmı bu standartta bir gayretin sahibidir. Bu onların
manevi terbiye almayışından kaynaklanan bir sonuçtur. Manevi terbiyenin dizaynına baktığımız zaman bunun bir dilekle başladığını görüyoruz. Allah'a bir insanın ruhunu ulaştırmayı dilemesi. Bu dilek o kişiyi cehennemden kurtaran temel faktördür. Çünkü böyle bir insan mürşit ihtiyacı duyacaktır. Hacet namazını kılacaktır. Allah'tan mürşidini mutlaka soracaktır. Ve Allah'ın gösterdiği mürşide en güç şartlarda bile olsa mutlaka ulaşacaktır. Ulaşacak ve tabi olacaktır. Tabi olursa ne olur? Tabi olursa ruhu vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yolda çıkan kafileye o da katılır. Kim Allah'a ulaşmayı diliyorsa Allah'tan mürşidini sorar. Bana tabi olunca ruhu vücudundan ayrılır. Ve vücudundan ayrılan bu ruh Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılır. Sevgili kardeşlerim, 7 tane gök katı onları bekliyor. 7. gök katına yükselince daha sola doğru 7 tane alem geçilecektir. Ve 7. alemden sonra dikey bir yolculukla Sitretül Münteha'ya ulaşılacaktır. Ve Allah'ın zatında ruh yok olacaktır. Allah'ın zatına geri dönmüştür. Sizler Allah-u Teala'nın yoluna girmeden kendi ruhunuzla yaşamaktaydınız. Ama Allah'a ulaşmayı dileyip de mürşidinize tabi olduğunuz zaman ruhunuz vücudunuzu terk etti. Allah'a doğru yola çıktı. 7-8 aylık bir devre içinde siz giderek zikirlerinizi arttırarak ruhunuzun Allah'a ulaşmasını böylece gerçekleştirdiniz. Bu sizi nereye götürür sevgili kardeşlerim? Bu sizleri en güzele götürür. Allah-u Teala'nın dizaynına baktığımız zaman onun istediği şeyin insanların birbirini sevmesi, dost olması, insanla insanlar arasındaki ilişkide bu asıl hedeftir. Ama insanla Allah arasındaki ilişkide kişinin ruhunu önce Allah'a teslim etmesi, sonra fizik vücudunu teslim etmesi, sonra nefsini teslim etmesi, sonra iradesini teslim etmesi birbirinin arkasından gelen ayrı ayrı kademelerdir. İnsanlar yaşarlar. Dünyada verilen bu gezegende insanlar yaşarlar. Birçok başka gezegende de hayat olduğunu biliyoruz. Sevgili kardeşlerim, kim bilir sonsuzluk içerisinde Allah-u Teala ne kadar çok gezegende hayat oluşturdu. İnsanların birbirlerini sevmeleri, birbirlerini mutlu etmeye çalışmaları onların mutluluğu için temel şartı oluşturur. Kim bir başkasına ne kadar iyilik yapmışsa o kadar çok mutluluğu yaşar.
Kim bir başkasına hangi ölçüde kötülük etmişse aynı ölçülerde huzursuz ve mutsuz bir hayat yaşar. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah-u Teala mutluluğu istediği için birbirinizi seviniz diyor. Başka insanları da birbirlerini sevmelerini söyleyiniz diyor. Onları birbirlerini sevmeye teşvik etsinler diyor. Nefret etmeyeceğiniz gibi başka insanların da nefretine, birbirine karşı nefret duymasına, mani olmasına olmaya çalışın. Bu neyi sağlar? Bu birçok güzelliği sağlar sevgili kardeşlerim. Hepiniz için dünyada verilen bu gezegende mutluluk sizleri bekliyor. Ama başkalarının siz onlara onları mutlu edecek davranışlarda bulunmadıkça sizin mutlu olmanızı sağlamalarını beklemeyin. Böyle bir şey söz konusu olmaz. Ne ekerseniz onu biçersiniz. Onun için Allah-u Teala'nın hepinizden istediği şey etrafınızdaki herkesi mutlu etmeye çalışmanızdır. Ne ka küfte, o ka ekmek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için bir dünya hayatı söz konusu. Bu dünya hayatını yaşarken mutlu olmak isteyen herkes için mutluluğun en kolay yolu başka insanları mutlu etmektir. Ama kalıcı bir mutluluk mu diyorsunuz? Bu hedefe ulaşmak için zikrinizin artması, artması, artması ve gerçekten çok mutlu olmak istiyorsanız daimi zikre ulaşmayı sağlamalısınız. O zaman sevgili kardeşlerim, mutluluğun şaikasını çıkarsınız. Göreviniz her an başka insanları mutlu etmek olur. Bunun için yaşarsınız. Başka insanları mutlu etmek için hayatınızın bütün sistemleri sizin tarafınızdan buna göre dizayn edilir. Ve hep mutlu etmek için yaşarsınız. Ve hep onları mutlu ettiğiniz sürece siz de mutlu olursunuz. Öyleyse bir insanın mutlu olması her zaman mümkün mü? Her zaman mümkün. Çünkü her zaman etrafınızda çok sayıda insan var sevgili kardeşlerim. Şimdi düşünelim, ne kaybederiz ki? Etrafımızdaki insanlara en güzel şekilde hitap etsek, onları sevdiğimizi açık bir şekilde belirtsek, davranış biçimlerimizle her an bunu onlara ispat etsek, onlar bizimle beraber oldukları zaman mutluluk duyarlar, huzur duyarlar. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynı hepiniz için geçerli. Hepinizi çok ama çok seviyor. Hepinizden istediği şey sizin mutluluğunuz. Mutlu olmanınsa en kolay yolu başkalarını mutlu etmek. Gönül kırmak, insanları huzursuz etmek, sıkıntıya sokmak, insanlara kötülük etmek, bunlar
Allah yolunda olan insanların harcı değildir. Allah yolunda olanlar başkalarını mutlu edenlerdir. Öyleyse bu muhtevaya yaklaştığınız zaman tasavvufta olanların bu konuyu en güzel şekilde oluşturduklarını tespit edersiniz. Çünkü onlar her birisi kendi mürşidinden gerekli dersi almıştır. Sadece iyilikle mukabele etmek değildir onların harçları. Daha öteye geçenler. Onlar kötülüğe de iyilikle mukabele edenlerdir. İşte mutlu olmanın en güzel yolu bu. Mutlu etmek. Size iyilik edenleri güzel bir davranışla karşılamak herkesin harcıdır. Kendilerine güzel davranan herkese onlar da güzel davranırlar genel anlamda. Buna rağmen kendilerine iyilik edenlere bile kötülük eden insanlar her zaman görülür. Sevgili kardeşlerim, bir tarafta Allah var. İstiyor ki seviniz. Bütün insanları seviniz. İstiyor ki başka insanları da birbirine sevdiriniz. İstiyor ki nefret etmeyiniz. Ve başka insanları birbirine karşı nefrete sürüklemeyiniz. Nefreti tavsiye etmeyiniz. Sevgili kardeşlerim, insanları huzur içinde yaşatmak, mutlu kılmak hepinizin hedefi olmalıdır. Bu düzen içinde yaşarsanız, mutluluğun sizi çok güzel yerlere götüreceğini göreceksiniz. Ve bu güzellikleri yaşadıktan sonra da artık başkalarına kötü davranmanın ne kadar yanlış bir şey olduğunu idrak etmiş olacaksınız. O başlangıç noktasından itibaren siz artık etrafınızdaki herkese, tanıdıklarınıza, tanımadığınız insanlara da hep en güzel davranışlarda bulunmayı hedef ittihad edeceksiniz. Böylece etrafınızdaki insanların hepsi sizden memnun olacaklar. Bu memnuniyet sizi sevmelerine sebebiyet verecek. Siz nasıl onları seviyorsanız, genel çerçeve içinde onlar da sizleri sevecekler. Nadir insanlar bu konuda size anlattığımız standartlarda davranmayabilirler. Çünkü herkesin ayrı bir nefs afetleri seviyesi var. Kimin afetleri duruma hakimse, onlar başkalarına kötü davranışlarda da bulunabilen insanlardır. Sevgili kardeşlerim, sizler Mehir Vakfı'nın mensupları, Allah Teala'nın hepinize yardımcı olduğunu biliyorsunuz. O istiyor ki hepiniz mutlu olun. O istiyor ki başkalarını mutlu edin. Bir insan bir şeye hasrettir. Onun kendisine ulaştırılması bu kişiyi mutlu edecektir. Bu, onun ihtiyaç duyduğu bir mutluluktur. Bir araba almak isteyen bir insan, başlangıçta imkanları olmadığı için bu arabayı alamaz.
Ama zaman içerisinde o imkanlara sahip olduğu zaman arabayı alacak ve o arabanın alınmasında büyük bir mutluluk yaşayacaktır. Artık onun da bir arabası vardır. O da dilediği yere kendi arabasıyla gitmek imkanının sahibidir. Huzur içinde o arabayı kullanacaktır. Bundan büyük zevk alacaktır. Sevgili kardeşlerim, mutluluğunuz mutlaka bir şeylere sahip olmaktan geçmemeli. Başka insanlara yardım etmek, başka insanlara en güzel sözlerle muhatap olmak, sizin için her zaman bir mutluluk kaynağı olmakta bir ömür boyu devam edecektir. İnsanlar tek başlarına yaşamazlar. Toplumun bir parçasıdırlar. Bu itibarla toplum içindeki insanlarla güzel bir ilişki kurmayı başaramazlarsa

Bu sevgi yumağı içinde yorulmalı ve yaşamalısınız. İnsanları sevmek Allah-u Teala'nın bir büyük lütfu keremidir. Allah-u Teala hepinizi bu istikamette mutlu kılacaktır. O istiyor ki sevgili kardeşlerim, başkalarını mutlu ederek mutlu olmayı hedef edinin. Neden böylesini istiyor? Çünkü o zaman hem siz mutlu olacaksınız, hem de mutlu ettiğiniz kişi mutlu olacak. Yani sadece kendiniz mutlu olmayacaksınız, bir başkasının da mutlu olmasına sebebiyet vereceksiniz. Bu ona verdiğiniz mutluluk ise size mutluluğu ulaştıracaktır. Siz de mutlu olacaksınız. Onu mutlu ettiğiniz için Allah Teala sizi mutlu kılacak. O zaman aynı şarkıyı söyleyeceğiz. Her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki. Öylesine güzel yaratılmış ki Allah Teala tarafından. Bunu kirleten, negatif istikamete sürükleyen bir tek faktör var. Şeytan. Etrafınızdaki şeytanlar. Şeytan da bir cindir. Şeytanlar, cin şeytanlar, şeytan adını verdiğimiz gerçek şeytanlar onlardır. Ama insanlardan da bazıları o gerçek şeytanlar gibi davranış biçiminin sahibi olabilir. Başka insanları üzmekten, huzursuz etmekten, belki de gizli bir zevk duyan insanlar olabilir. Sevgili kardeşlerim, bunlar normal insanlar olamaz. Şeytan tarafından kandırılmış olanlardır. Şeytanın bir tek isteği vardır. Herkesin birbirine düşman olduğu bir dünyayı oluşturmak. Herkesin kendisiyle beraber cehenneme gideceği bir dünyayı hazırlamak. O biliyor. Kendisi mutlak olarak cehenneme gidecek. Sevgili kardeşlerim, böyle bir muhteva içerisinde onun istediği şey ne kadar çok insanı cehenneme ulaştırabilirse o kadar çok mutlu olmayı hedef edinir. Böyle bir olayda bütün insanlar için Allah Teala'nın dizaynı açık ve kesindir. Hepimiz birbirimize kötülük etmek için değil, birbirimize yardım etmek için, birbirimizi sevmek için, birbirimizi mutlu kılmak için yaratıldık. Bu Allah'ın temel hedefidir. Bütün insanlar için kapılar ardına kadar açıktır. Mutluluğunuzun kapısı başka insanları mutlu etme kapısıdır.

0: Sevgili kardeşlerim, sevenler sevilir. Başka insanlara ulaştıracağınız mutluluktur ki onların da sizi sevmelerine sebebiyet verir. O kişi sizin olan davranış biçimleri dizisinde güzele doğru yola çıkan birisi olacaktır. Yavaş yavaş Allah'ın istediği istikamette bir formasyona girecektir. Yapması lazım gelen şeyi mutlaka anlayacak ve hedefe ulaşmak için bütün gücünü kullanacaktır. Sevgili kardeşlerim, insanları sevin ki ve sevdiğinizi ortaya koyun ki onlara belli edin ki onlar da sizi sevsinler. Tek başına sevmek, bu sevgiyi olaylar boyunca ispat etmek de ortaya konulur. Sevgili kardeşlerim, şu fani dünyada insanlar belli bir süre yaşarlar. Herkes için sonunda ölüm söz konusudur. Hepimiz bir gün öleceğiz. Ve bu dünyadaki hayatımız kazandığımız derecelerle ve kaybettiğimiz derecelerle sona erecektir. Baki kalan bu kubbede bir hoş sadaymış. Sevgili kardeşlerim, bu hoş sadayı gerçekleştirsek ne kaybederiz ki? İnsanlar bizi severler ya da sevmezler. Ama bilelim ki sevmemelerinin arkasında eğer bizi sevmiyorlarsa bizim onlara karşı yaptığımız yanlış davranışlar bu durumu oluşturmuştur. Eğer bizi seviyorlarsa o zaman asli unsur devreye girer. Demek ki biz onları mutlu edecek, onlara güzel görünecek, onları huzur içine sokacak davranışlarda bulunmuşuz. İşte böyle bir olgu insanların mutluluğunun temelidir. Herkes kendisine iyilik edene iyilik etmek ister. Bu eşyanın tabiatına uygun bir sonuçtur. Her ne kadar bazı insanlar bunu da yapmazlarsa, kendilerine iyilik edenlere bile kötülük ederlerse, o zaman Allah Teala onların içine mutlaka sıkıntı verir. Her kötülük eden kişi bu sıkıntıyı mutlaka yaşar sevgili kardeşlerim. O zaman mutlu olmamızın arkasında en sağlam kale başkalarını mutlu etme kalesidir. Eğer kendimizi bu hedefe adarsak, başka insanları mutlu etmek temel hedefimizi oluşturursa, o zaman sevgili kardeşlerim, biz mutlu oluruz. Başkalarını ne kadar mutlu edersek, aynı mutluluğu Allah da bize yaşatır. Ama biz de o başkalarını mutlu ettiğimiz seviyede onlara mutluluğu ulaştıran birisi oluruz. İşte Allah Teala bunu istiyor. Hepimizin her zaman sadece başka insanları mutlu edecek davranış biçimlerini sergilememiz. İşte bu hedeflere bizi iten asli unsur onlara karşı duyduğumuz sevgidir. Sevmek bu konunun temelini teşkil eder. İnsanlar genel olarak kendilerine yapılan, başkaları tarafından yapılan kötü davranışlar sebebiyle yavaş yavaş insanlara düşman olmaya başlarlar. Kötü davranışlar devam eder, onların da düşmanlıkları artar. Birinci grup bu insanlar düşmanlıkları arttıkça daha çok kötülük ederler ve daha çok sıkıntı çekerler. Başkalarını da o kadar huzursuz ederler. Allah Teala ise istiyor ki size iyilik edenlere nasıl siz iyilik etmek istiyorsanız, onları mutlu etmek istiyorsanız, kötülük edenlere de iyi davranın ve onları öylesine memnun edin ki onlar o noktada size güzel davranmak gereğini duysunlar. Sizin bu güzel davranışınız onların size olan kötü davranışlarını kesebilecek olan bir sağlam müessesedir. Allah Teala bu sebeple seviniz diyor, nefret etmeyiniz diyor, sevdiriniz diyor, nefret ettirmeyiniz diyor. Hem kendimiz bunu gerçekleştireceğiz, hem de etrafımızdaki insanlara bunu telkin edeceğiz. Onların da sevmesini, bu sevgi sebebiyle etrafındaki insanları mutlu etmesini, onlara hedef göstereceğiz. Onlar bizim güzel davranışlarımız sebebiyle bizi seviyorlarsa, arkasında bunun olduğunu onlara anlattığımızda düşüneceklerdir. Tamam diyeceklerdir, doğrusu bu. Bize güzel davrandığı için onu seviyoruz. Bu güzel davranmanın arkasında sadece sevgi olabilir. Nefretin sahibi olan insan, nefret ettiği kişiye kötü davranır. Seven insansa, sevdiği kişiye en güzel davranışlarla muhatap olur. Öyleyse her halükarda sevgili kardeşlerim, bu asli unsuru deftere yazmalısınız. Bu asli unsuru gerçekleştirmelisiniz. Sizler için en güzel sonuç budur. Sevmek, sevmek ve de sevmek. Hiç kimse nefret edilmekten hoşlanmaz. Bu hoşlanmayanların çoğu da kendilerine neden nefret edildiğini hesaplamayan insanlardır. İşlerinden öyle gelmektedir. Şeytan onları kandırmakta ve kötü davrandırmaktadır. İdrak edebilselerdi, başkalarının onlara kötü davranmasının arkasındaki bir tek sebep, tek sebep onun başkalarına kötü davranmasıdır. İşte bu idrakin içinde olan insanlar için yapılması lazım gelen şey belli olmuş demektir. Sevgili kardeşlerim, neyi idrak edeceğiz? Bize neden kötü davranıyorlar? Onu idrak edeceğiz. O zaman kötü davranıldı, bize karşı kötü davranıldığına göre bizim onlara bunu yaptıracak olan, bize kötü davranmalarını gerçekleştirecek olan bir şeyler yapmış olmamız lazım. Olay buysa hepimiz için kapılar açıktır. Hemen harekete geçeriz. Etrafımızdaki herkese en güzel davranışlarla muhatap oluruz. Onları mutlu edecek hitaplarda bulunuruz. Onları mutlu etmek için elimizden gelen her şeyi yaparız. Ama bakarız ki bu yaptığımız şey onları mutlu ediyor, tamam. Ama bizi mutlu ediyor asıl. Çünkü biz bir kişiyiz. Eğer 10 kişiye mutluluk vermişsek o gün, her birine verdiğimiz mutluluğun aynını biz de yaşayacağımız cihetle, her birinin, yani toplamın, toplamda birinin 10 katı mutluluğu biz yaşamış oluruz. Kapılar herkese açık. Niçin dostluk varken, başkalarını mutlu ederek, mutlu olmak varken, dost olmayalım da birbirimize düşman olalım, birbirimizi üzelim ve iki tarafta huzursuz olsun. Neden sevgili kardeşlerim? Neden böyle yapalım? Tam bunun tersini yapmamız lazım. Herkesi mutlu etmek istikametinde büyük gayretler sarf etmemiz lazım ki bu gayretlerin mükafatını alalım. Bunun mükafatı onların da bize, bizim onlara davrandığımız güzel davranışı aksettirmesi. Nereye götürür bu bizi? Bu bizi onlardan gördüğümüz bu güzel muameleler sebebiyle mutluluğa götürür. Arkasında başka birisi yok. Bizler varız ve Allah var. Allah bizi onları mutlu etmeye davet ediyor ve eğer onun emrindeysek görevimiz başkalarını mutlu etmektir. Ya başkalarını rahatsız edenler, huzursuz edenler, onlara kötü davrananlar, onların arkasında da şeytan var. Onun da istediği tek şey var, bütün insanları birbirine düşürmek, herkesin birbirine kötü davranmasına sebebiyet vermek ve insanları üzmek, üzmek, huzursuz etmek, sıkıntı içine sokmak ve hedefi böylece bütün insanları birbirine düşürüp, günah sahibi kılıp, onların günahlarının cevaplarından çok olmasını sağlamak. Hedefi bütün insanları cehenneme sokmak. Allah'ın da hepinizden istediği bir tek şey var. Allah'ın emirlerini yerine getirin, yasaklarını uygulayın, yani yasak ettiği fiilleri işlemeyin ve böylece Allah'ın sizler için hazırlamış olduğu cennete girin. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını diliyoruz. Mutluluklar sizin olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed. Teşekkürler.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Yarenlik etmek üzere. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.

hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmanızı diliyoruz Allah-u Teala'dan. Allah'ın dizaynı açık ve kesin bir dizayn sevgili kardeşlerim. Sadece huzur içinde olmanızı, mutlu olmanızı istiyor. Unutmayın ki mutluluğun yolu başkalarını mutlu etmekten geçer. Başkalarını hangi ölçüde mutlu edebiliyorsanız o kadar mutlu olabilirsiniz. Öyleyse hepinizi çok seviyoruz. Bu sevgimizin her zaman var olduğunu düşünün. Hepinizin muhtevasına aldığını düşünün. Sevelim ve sevilelim sevgili kardeşlerim. Eğer seversek, sevinirsek o zaman mutlu oluruz. Mutluluğun sevgiden başka bir yolu yoktur. Hiç kimse nefret ederek mutlu olamaz. Nefret etmek zaten mutsuzluğun simgesidir. Nefret, mutsuzluğu kamçılayan, oluşturan temel faktörlerden biridir. Neden insanlar birbirine düşman oldular? Nefslerindeki afetler sebebiyle. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah yolunda başkalarına hizmet etmek için yaşayın. Unutmayın ki siz başkaları için ne yapabilirseniz, başkalarını hangi ölçüde mutlu ederseniz, onlara hangi ölçüde onları mutlu edecek olan şeyler ulaştırabilirseniz, Allah da size o kadar mutluluk verir. Öyleyse başkaları için yaşamaya başlayın. Eğer başkaları için yaşarsanız çok güzel şeyler olduğunu göreceksiniz. Başkaları için yaşarsanız her şeyin en güzel standartlarda gerçekleşeceğini göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevin. Düşman taraflar görürseniz eğer, sakın o düşmanlardan birinin yanında olmayın. İkisinin de yanında olun. Ve mutlaka ikisinin arasını yapmaya çalışın. Onları birbirine dost kılmaya çalışın. Her ikisine de dost olun. Onları da birbirine dost kılın. Öğrensinler ki eğer sevmezlerse mutlu olamazlar. Konunun kaynağı sevmek sevgili kardeşlerim. Can dostlarım, gönül dostlarım. Allah için olmalısınız. Allah için yaşamalısınız. Allah için hem güzelliklerin sahibi olmalısınız, hem de bu güzellikleri etrafa dağıtmalısınız. İnsanların mutluluğu sizin temel dizaynınızın içinde olmalı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ediyoruz ki sizlerle birlikteyiz. Sizlerle birlikte bir mutluluğu yaşıyoruz. Huzuru yaşıyoruz. Her şey o kadar güzel ki. Sizlerle birlikte
başka insanlara huzur vermek için el eleyiz sevgili kardeşlerim. Onlar bilmiyorlar. Allah'ı tanımıyorlar. Sevmeyi bilmiyorlar. Çünkü çocukluklarından beri nefretle büyüdüler. Ve bir karanlık dünyada yaşıyorlar. Sizler güneşlerin açtığı, lodosların estiği, poyraz rüzgarlarının fırtınalarının değil, okşayıcı lodos rüzgarlarının estiği bir güzel dünyada yaşıyorsunuz. Başkalarına da öğretin. Onlara sorun neden mutsuz olduklarını. Biz deyin size mutluluğun yolunu gösterebiliriz. Sizi mutlu edecek olan biz değiliz. Allah'tır. Ama siz buna layık olmak için çalışmak mecburiyetindesiniz. Liyakatiniz konusunda ne kadar çalışırsanız hedefe o kadar yürüyebilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey o kadar güzel ki Allah Teala her şeyi o kadar güzel dizayn etmiş ki bu dizaynı yaşadığınız zaman her şeyin en güzeliyle karşılaşacaksınız. Her şey sizi mutlu etmek için seferber etmiş gibi olacak. İşte böyle bir dünyada bir güzelliği yaşayabilmeniz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizin etrafınıza sunabileceğiniz mutluluk kadardır. Herkesten daha mutlu olabilmek elinizde. Diyelim ki o gün 20 tane insanla karşılaşacaksınız. Her birine onları mutlu edecek olan bir şeyler söyleseniz ne kaybedersiniz ki? Ama kazancınız çok olacak. Neden? Çünkü Allah Teala siz etrafınıza ne kadar mutluluk verirseniz Allah da size o kadar mutluluk verir. Ama karşınızdakine, etrafınızdaki insanlara ne kadar mutsuzluk verirseniz siz de o kadar huzursuz olursunuz. Çünkü bu sefer onlara verdiğiniz huzursuzluğun misli size de ulaştırılır. Allah Teala kalbinize huzursuzluk verir. Ruhunuzda nefsinizi azap eder. Huzursuzluk vermeye çalışan insan hep huzursuzdur. Spiral giderek büyür. Öyleyse bunun yolunu yerliğine oturtun sevgili kardeşlerim. Yolu sevmekten geçer. Severseniz hedefe gidersiniz. Allah için olun ve sevin. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Etrafınızda insanlar var. 20 kişi olsa her birine vereceğiniz mutluluğun 2 katını geri alacaksınız. Alın her birinin yaşadığı mutluluğun 40 katını yaşayacaksınız. Niçin yaşayacaksınız? Onlara o mutluluğu verdikçe Allah Teala da size huzur verir. Mutluluk verir. Ruhunuzda
nefsinize huzur verir. Böylece her biri için iki kat Allah ve ruhunuzun size verdiği ya da başınızın üzerindeki devrin imamının ruhunun verdiği mutluluk. Her şey huzurun ve mutluluğun bir yansıması şeklinde tecelli eder. Başkalarına mutluluk vermeye çalıştıkça asıl mutlu olan siz olursunuz. Sevgili kardeşlerim, kime ne verirseniz Allah-u Teala onu kat kat size iade edecektir. Birisine bir para yardımı yaparsanız, hiç beklemediğiniz yerden ondan daha fazlası size gelir. Yeniden yaparsanız yeniden gelir. Veren el daima üstündür. Allah'ın katında o daha çok sevinir. O başkalarına vereceği için Allah-u Teala ona daha fazla verir. Gönlü zengin olan insan yardım etmekten çekinmez. Yardımını daimi kılar. Sevgili kardeşlerim, aslında her şey o kadar güzel dizayn edilmiş ki. Seven insan sevinir. Seven insan mutludur. Sevinen insan mutludur. Kim başkaları için yaşarsa o Allah'ın katındaki en değerli insandır. Böyle olduğu için o kişi hayatını başkalarına tahsis ettiği için, başkalarının mutluluğu için yaşadığı cihetle o sevgili kardeşlerim, her şeyin en güzelini yaşar. Allah her zaman onunladır. Her zaman ona okşayıcı bir şeyler söyler. Zaten başkaları için olabilmenin süreci nefs tezkiyesinin ötesindedir. Nefs tasfiyesindedir. Yani nefsin kalbinde %51 nuru herkes kolayca oluşturur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka onu kendisine ulaştırır. Ulaştırması için de o kişinin nefsinin kalbinde %51 nur birikmesi gerekir. Ve Allah onu gerçekleştirir. O kişi de bu 7-8 aylık devre içinde dünyadaki en mutlu insanlardan biri olur. Ruhu Allah'a ulaşıncaya kadar. Marifet, ruhun Allah'a ulaşmasından sonra yolu devam ettirebilmekte, dik yokuşu çekebilmekte, zikrini günün 3'te 2'sine kadar çıkartarak, fizik vücudunu Allah'a teslim edebilmekte. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dizaynında insan için söz konusu olan acaba nedir diye bakıyoruz. Allah Teala herkese hep mutlu görmek ister. Huzur içinde görmek ister. Ve böyle olan insanlar başkalarına da huzur verecekleri için Allah-u Teala böyle olmasını hedef alır.
İstediği şey bütün insanların nefslerini evvela tezkiye etmeleri, %51 nur birikimini sağlamaları, sonra da tasfiye etmeleri, nefslerinin kalbini tamamen Allah'ın nurlarıyla doldurmaları. Bütün insanlar için Allah Teala'nın indinde güzellikler var sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu güzelliklere dikkatle bakın. Her geçen gün herkes için bir yeni güzellik Allah Teala tarafından halk edilecektir. O kişi ne kadarına layıksa. Liyakat Allah'ın yardımını getirir. Kişi hangi derecede mutluluğa layık? Ne yapıyor kişi? Acaba hayatını başkalarının mutluluğuna adamış birisi mi? Başkalarını mutlu etmek için mi yaşıyor? Onun için huzur, onun için saadet, bir hedef mi? İnsanlar zannederler ki, hele bir zengin olayım, ben de mutlu olacağım. Hayır sevgili kardeşlerim, böyle söyleyen herkesin o istedikleri parayı kazanmalarını ne kadar isterdik? Ki ellerine geçsin o para da, o parayı harcadıkları zaman da mutlu olamadıklarını görsünler. Çünkü mutluluk insanın iç dünyasında, başka insanlarla olan ilişkilerinde ve Allah ile olan ilişkilerinde bir sulh ve sükunu yaşamasıyla mümkündür. Bir insanın kendi iç dünyasında sulh ve sükuna ulaşması neyle mümkündür? Nefsiyle ruhu arasındaki ilişkinin kavgayı bitirmesiyle. Böyle bir şey mümkün mü? Elbette mümkün. Bir insan ruhunu Allah'a teslim ettiği zaman nefsinin kalbi %51 nurla dolmuştur. Bunu %80'ini 81'e çıkardığı zaman fizik vücudunu Allah'a teslim eder. O insan her gün günün %81'inde mutluluğu yaşayacaktır. Nefsini Allah'a teslim edip daimi zikre ulaştığı zaman kesintisiz bir mutluluğu yaşamaya başlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür olsun. Allah Teala bütün insanların hep mutlu olmalarını ister. Bütün kanunlarını, kaidelerini buna göre koymuştur. Bu konunun muhtevasını yaşamak isteyenlere de, onu yaşamakta olup da başkalarına yaşatmak isteyenlere de Allah Teala yardım eder. Sizin etrafınızdaki insanlara bu istikametteki yardımınız hangi ölçüde çoğalırsa Allah sizi o kadar çok sever sevgili kardeşlerim. Hepiniz en güzeli yaşamak için yarışta olun.
Nasıl Allah Teala sabıkunel evelin diye sahabeden bahsediyorsa, Kur'an-ı Kerim'de sizlerden de bahsediyor. Sizlere sabıkunel ahirin diyor. Sayınızın da az olacağını söylüyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sabıkun hayırlarda yapılan müsabakalarda, yarışlarda en üst boyutta başarı kazananların adıdır. Müsabakalarda yarışmış ve müsabakaları en üst düzeyde kazanmış olanlar. Allah Teala Kur'an-ı Kerim için diyor ki, biz bu kitapta her şeyi kaydettik, bu kitaba yazdık, hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Demek ki Allah-u Teala'nın kitaba koyduğu bir kısım şeyler açık bir şekilde görünebiliyor, anlayabiliyoruz. Ama bir kısmı ayetlerin arkasındaki ayetlerin sırrında saklı. Ruha girenler, ayetlerin ruhuna girebilenler, Allah-u Teala'na o ruh konusunda talep edip de sonuç alabilenler, taleplerine Allah'ın cevap verdikleri, Allah ile konuşabilenler, onlar da derece derecedir. Ulu'l-Elbab kademesi, İhlas kademesi, Salah kademesi, Salah kademesinin muhtevasının ötesinde Veli Resuller ve Nebi Resuller. Kademe kademe Allah ile ünsiyetleri daha üst, daha üst, daha üst boy boyutta olanlardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, etrafınızdaki herkes bu dünyada bir hayat yaşıyor. Herkesin mutluluğu birbirinden farklı. Kişinin kalbindeki afetlerin muhtevası ne kadar azalırsa, kişinin mutluluğu o kadar çok artar. Ve Allah'ın hedefi bütün insanları daimi zikre ulaştırıp, ulu'l-elbab makamının sahibi yapıp, ihlas makamının sahibi yapıp, selam makamının sahibi yapıp, onları daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu kılmak. Yalnız bunun için yaşar. Allah'ın dostları, başkalarına mutluluğu ulaştırabilmek için. İşte şimdi sizinle yarenlik ediyoruz. Gayemiz bir tane. Sizi de şu anda mutlu kılabilmek. Allah'ın güzelliklerinden, O'nun emrini yaptığınız takdirde nasıl mutluluğa ulaşacağınızdan bahsetmek gerçekten Allah'ın üstün bir mutluluğunu insana ulaştırıyor. Sizlerle beraber olduğumuz için mutluyuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Bu sevgi seri içerisinde mutlu olmayan kardeşlerimiz, arkasında sakın başkalarını aramasınlar. Aramızda mutsuzlar da var mı? Aramıza yeni giren herkes elbette mutsuzdur. Onlar mutluluğun standartlarını bilmiyorlardı. Öğrendikten sonra
ne olduğunu öğrendikten sonra onu yaşayabilmek için bizim aramıza gelirler. Gelen de eğer söylediklerimizi yaparsa, zikrini artırırsa mutlaka saadeti yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, saadet, mutluluk kimsenin inhisarında değildir. Herkes mutluluğa ulaşabilir. Yeter ki Allah-u Teala'nın mutluluğa ulaşabilmeniz için sizlerden ne istediğini bilin. Öyleyse Allah-u Teala başkalarını sevmenizi istiyor. İnsanlar arasında ayırım yapmamanızı istiyor. Biriyle beraber olup ötekine karşı olmanızı istemiyor. Herkesi sevmenizi istiyor. Sevgili kardeşlerim, Allah ile birlikte olmak Allah'ın bir büyük nimeti. Bu nimeti lazım gelen boyutta değerlendirin. Güzellikleri yaşamanız için Allah Teala size hep en güzelini verir. İnsanlar şeytanın devamlı tesiri altındadırlar. Şeytan onlara yanlışlar yaptırmak için her an onlarla birliktedir. Ve sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, en güzel şekilde mutluluğu yaşamak, Allah ile birlikte olmak, huzuru yaşamak, öylesine güzel bir şey ki sevgili kardeşlerim. Allah için olun, Allah için yaşayın. Bunun manası başkaları için yaşamaktır. Herkese bakın, kimin neye ihtiyacı var. Onu sağlamaya çalışın ona. Birisi bir gülücüğe ihtiyaç duyar. Birisi ona bir zor probleminin çözümü için yardım etmenizi ister. Bir başkasının paraya ihtiyacı vardır. Böyle bir hususu gerçekleştirirken doğrularla eğrileri zaten tanımışsınızdır. Her türlü insan, her türlü toplumun arasına sızar. Sevgili kardeşlerim, elinizdeki imkanları başkalarının mutluluğu için kullanmalısınız. Kalbiniz size ne kadarını kullanmanız gerektiğini hep söyleyecektir. Çünkü kalbinizi Allah kontrol altında tutar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda insanları en güzele ulaştırmak, hepinizin en asli görevi olmalı. Bir kardeşinizin
yanlış bir şey yaptığını gördüğünüz zaman onu üzmeden, kırmadan, ona haddini bildirmeye yönelik olarak değil, yaptığı hata onu mutlaka geniş ölçüde üzecektir. O üzüntüden kurtarmak üzere harekete geçmelisiniz. Öyle bir hatayı bir daha yapmaması konusunda konuşmalısınız. Mutluluk onun da hakkı. Ama etrafındaki insanları kıran birisi mutluluğu yaşayamaz. Aslında etrafındaki insanlara o kişinin zarar vermesi, rahatsız etmesi sadece şeytanın rahatsızlığı veren kişi üzerindeki tesirini ifade eder. Allah Teala tam aksi de herkesin başkalarına yardım etmesini emreder. Herkes hep başkaları için yaşamalıdır. Başkaları için yaşamak Allah'ın bütün insanlara verdiği temel emirdir. Başkaları için yaşamak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Şöyle etrafınıza bir bakın. Ne kadar çok şey kaybetmişiz Osmanlılığımızdan. Ne kadar büyük ölçüde bozulmuş ülkemizdeki ahlak. Ne kadar çok hırsız, ne kadar çok katil. Ne kadar çok Allah'ın yolunda olmayan insan. İşte Osmanlı'dan sonra bir asır bile geçmeden her şeyimizi nasıl kaybettiğimizi görün. Ne hallere düşmüşüz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Çok sıkıntılı bir dünyada yaşıyoruz. Eğer nefsimizdeki afetleri yok edemediysek, o zaman şeytan devamlı fısıltılarıyla bizleri rahatsız edecektir. Allah'ın güzelliklerine değil, şeytanın çirkinliklerine davet edecektir. Başkalarını üzmemizi isteyecektir. Başkasına hakaret etmemize, onlara kötülük yapmamıza zemin hazırlamak isteyecektir. Sevgili kardeşlerim, bu şeytanın ezeli taktiğidir. Hep sureti haktan görünüp, bin bir türlü desiseyle, hileyle başkalarına zarar vermenizi, başkalarını huzursuz etmenizi ister. Ve bunun için sizde haklı sebepler oluşturmaya çalışır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, unutmayın. Allah Teala sizi seviyor.
ne kadar az da sevseniz, siz onu, Allah sizi kat kat fazla sever. Öyleyse Allah için yaşamayı bir düşünün. Onun için olun. Allah için olun. Allah için yola çıkın. Allah için fakirlerin imdadına koşun. Allah için insanlara yardım edin. Allah her yaptığınızı görür, her söylediğinizi işitir, kalbinizden geçen her türlü düşünceyi bilir. Ondan kaçamazsınız. Hiçbir şeyi de yutturamazsınız. Muhakkak ki Allah Teala şeytanın sizi nasıl bir tuzağa düşürdüğünü her seferinde bilir. Size acır. Ama çözümleri söylemiştir. Kötülük etmeyin ki üzülmeyin demiştir. Sevgili kardeşlerim, siz başkaları için yaşarsanız kötülükle meşgul olanlar size kötülük yapmak için zemin bulamazlar. Böyle bir imkanı onlara hiçbir zaman vermezsiniz. Öyleyse insanları sevmek ve onlara yardım etmek temel idealiniz olmalı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Bu sevginin ışığı altında yüzlerinizin gülmesini istiyoruz. Tebessüm etmenizi istiyoruz. Huzura kavuşmanızı istiyoruz. Allah için olmanız bunun için yeterli sebep sevgili kardeşlerim. Can dostlarım, gönül dostlarım. Allah için olmanın aynası başkaları için olmaktır. Öyleyse hepinize naçizane tavsiyemiz olur ki başkaları için olun, yani başkaları için yaşayın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde sizlerle birlikte olduk. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. El Fatiha.

0: Allez. Amin.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz inşallah. Konumuz mutluluk. Sevgili kardeşlerim, her şeyden evvel bilelim ki Allah Teala bütün insanları en çok sevdiği mahluklar olarak, kainatın içinde yarattığı mahlukların en üstünü olarak, bu sebeple en çok sevdiği mahluklar olarak yaratmıştır. Ve Allah Teala bu en çok sevdiği mahlukunun mutlu olmasını istiyor. Hepinize istediği şey Allah Teala'nın hepinizin mutlu olmasıdır. Ve de bunun hiç de zor bir şey

Yerli yerine oturtmaya çalışın. Evvela şunu düşünmemiz lazım. Biz kimiz? Biz insanlar neyiz? İnsan, kainatın en üstün mahlukudur. Allah Teala Câsiye Suresinin 23. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, 13. ayet-i kerimesinde, ey insanlar, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımdan sizlerin emrine musahhar kıldım diyor Allah Teala. Bütün göklerde, bütün yerlerde olan her şeyi, bütün kainatı sizlerin emrine musahhar kıldım diyor. Ne demek istiyor? Yani sadece bu bizim dünyada verilen gezegenimizde değil. Kim bilir kaç milyon gezegende insanlar yaşıyor. Ve her şeyi insanlar için yaratmış Allah Teala. Bu gezegende de bizler yaşıyoruz ve bizim için yaratmış. Yerleriyle, gökleriyle Dünya adlı bir gezegen. Eski adıyla Seyyare. Sevgili kardeşlerim, öyleyse yaratıldık. İnsan olarak yaratıldık. Buna çok hamd etmemiz, şükretmemiz lazım ki kainattaki her şeyi Allah bizler için yaratmış. Öyleyse ne var? Melekler var, bizler için yaratılmış. Cinler var, bizler için yaratılmış. Hayvanlar, bitkiler, her şey bizler için yaratılmış. Aralarında da muhteşem bir denge kurmuş Allah-u Teala. Dengeyi bir düşünelim sevgili kardeşlerim. Şu arkamızda gördüğünüz ağaçlar var ya, onlar klorofil özümlenmesi yaparlar. Güneşten aldıkları enerjiyi ve insanların ve hayvanların ortaya çıkardıkları artık maddeyi, yani karbondioksidi kullanarak karbonhidratları vücuda getirirler. Köklerinden suyu alırlar. Karbondioksitle su arasındaki ilişkide, yani H2O artı CO2 eşittir COH. Karbonhidrat artı oksijen. Havadaki karbondioksiti kullanan bitkiler sistemi havaya devamlı oksijen enjekte ederler. Bu oksijen insanların ve hayvanların yaşamaları için elzem olan bir maddedir. Öyleyse bizler yaşıyorsak bunun arkasında bu bitkilerin artık maddesi olan oksijen var. Biz insanlar ve hayvanlar oksijenle yaşayabiliriz. Peki insan ne yapıyor? Oksijeni alıyor ve karbondioksit çıkarıyor artık madde olarak havaya. İnsanlar bitkilerin çıkardıkları oksijen olmasaydı yaşayamazlardı insanlar ve hayvanlar. Bitkiler de İnsanlar ve hayvanların çıkardığı oksijenin, karbondioksidin kullanılmasıyla klorofil özümlenmesini yapıyorlar. Ve karbonhidrat biliyorsunuz gıda bir gıda maddesidir.
karbonhidratları vücuda getirip

beslenmelerini temin ediyorlar. Ağaçlar yerlerinden kımıldayamaz. Bulundukları yerde sadece kökleriyle topraktan su alırlar. Yağan yağmurlar toprağın altına suyu geçirir. Öyleyse neden bahsediyoruz? Bahsettiğimiz şey çok açık. Allah Teala her şeyi birbiriyle ihtiyaçlı kılmış. İnsanlar ve hayvanlar grubu bitkilere muhtaç. Bitkiler grubu da insanlar ve hayvanlara muhtaç. İki ayrı yaratık türü birbirinin tabii ihtiyacını karşılıyor. Allah Teala her konudaki açıklamalarını vermiş, Kur'an'a koymuş. Sevgili kardeşlerim, biz insanlar Allah'ın en çok sevdiği mahluklarız. En çok insanı seviyor ki kainatı her şeyiyle, hayvanlarıyla, bitkileriyle insan için yaratmış. Kuşlarıyla, sularda yaşayan mahluklarıyla, havalarda yaşayan mahluklarıyla, karada yaşayan mahluklarıyla her şeyi insan için yaratmış. Peki cinler de mi insan için, şeytanlar da mı insan için? Evet. Her şey. Cinlerin içinde insanlara yardım edenlerin var olduğunu biliyoruz. Hüddam ilmine sahip olanlar cinleri kullanıyorlar. Cinler bu gözlerle görünmez olduğu için onları haber almak istikametinde kullanıyorlar. Hz. Süleyman'ın hem cinleri hem de şeytanları fayda sağlayacak olan işlerde çalıştırdığını biliyoruz. Allah Teala'nın ona verdiği ilim bunları gerçekleştirmesini temin etmiş. Birçok asırlar boyunca birçok insanda o hüddam ilmiyle cinleri kontrolü altına almışlar. Sevgili kardeşlerim, öyleyse yaşayan canlı olan hayvanlar, cinler, canlı olan bitkiler, her şey insan için yaratılmış. İşte buna dayalı olarak Allah Teala bütün sistemleri kurmuş ve insanlar arasındaki kainattaki dizaynı insanların mutluluğu istikametinde faaliyete geçirmiş. Şimdi insana dönüyoruz. İnsan her şeyden evvel mutlu olmak için yaratıldı. İnsanın yaratılış hedefi mutluluktur. Kur'an-ı Kerim'deki emirlere dikkat edin. Nefret ettirmeyiniz, sevdiriniz. Ne demek bu? O sevmek adlı bir fiilin varlığını ve bu sevginin Allah Teala'nın emri olduğunu gösterir. Sevgili kardeşlerim,
insanları seviniz. Bütün mutluluklar bunun arkasından gelir. Nefret, mutsuzluğu, sevgi, mutluluğu doğurur. Nefret, nefsin afetlerindendir. Sevgi, ruhun hasletlerindendir. Allah-u Teala bildiğiniz gibi bizleri yaratmış, bir nefs olarak yaratmış, bir fizik vücut olarak yaratmış. Sonra da fizik vücudun içine ruhundan üfürmüş. Secde suresi 9. ayet-i kerime ve nefaha fihi min ruhihi diyor Allah-u Teala. Onun, insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. Nefs de bir yaratıktır. Ruh da bir yaratıktır. Nefs sevva edilmiştir. Dizayn edilmiştir. Fizik vücut yaratılmıştır. Ama ruh üfürülmüştür. Ruh bir mahluk değildir. Allah'ın ruhudur. Allah'ın ruhu Allah'ın kendisine aittir. Allah'ı temsil eder. Öyleyse bütün insanlar Allah'ı temsil eden bir varlıkla, ruhla mücehhez kılınmışlar. Bütün insanlar kendi şekillerinde bir ruhun sahibidirler. Ruh, her şeyiyle yaşayan bir insanın hüviyetiyle vardır. Ruhu gördüğünüz zaman, o kişiyi gördüğünüz zaman ikisi arasında görüntüde bir farklılık göremezsiniz. Nefsi görseydiniz, onda da göremeyecektiniz. Ama bu normal şartlar altındaki bir dizayndır. Ruhun hüviyeti hiç değişmez. Ama nefsin hüviyeti her zaman değişebilir. Ruhu Allah-u Teala bizimle beraber bizi hayata tutmakta bir fayda olarak yaratmıştır. Ruh, insan vücudunun nefsinin ve ruhunun üçlüsünde Allah'ı temsil eder. Ve bütün güzellikler ruhta toplanmıştır. Nefs ise yaratılışında %100 afetlerle doludur. Öfke. Buna karşılık nefsteki öfkeye karşılık ruhta sükunet var. Kin. Nefsin afeti, sevmek ruhun hasleti, düşmanlık nefsin afeti, dostluk ruhun hasleti.

Sevgili kardeşlerim, bütün negatif faktörlerin 19 grup olarak nefsimizde toplanması söz konusu. Bütün pozitif faktörlerin de gene 19 grup olarak diğerlerinin tam karşıtı hüviyetinde ruhumuzda toplanması. Öyleyse her şeyin en güzel olduğu bir ortamda yaşamak. İşte bu Allah-u Teala'nın bir dizaynı. Nefsimizdeki afetleri yok etmek üzerimize Allah-u Teala tarafından farz kılınmıştır. Femen tezekka fe innemâ yetezekka li nefsihi ve ilallahil masîr diyor Allah-u Teala. Kim tezkiye olursa o bunu kendi nefsi için yapmıştır. Ve ruhu Allah'a döner, Allah'a ulaşır. Nefs tezkiyesi yolun yarısıdır. Yani nefsimizin baştan aşağı afetlerle dolu olan nefsimizin, %100 afetlerle dolu olan nefsimizin bütün afetlerinde yarı yarıya temize çıkması, afetlerin yarısının faziletlere dönüşmesi söz konusudur. Nefs tezkiyesi zikir adlı bir müesseseyle gerçekleşir. Bu tezkiyenin bir başka ifadesiyle tezkiyenin oluşturacağı mutluluğun olmazsa olmaz şartıdır. İşte Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de mürşide tabiyeti farz kılmışsa, nefs tezkiyesini farz kılmışsa, arkasında mutlaka o kişinin mutluluğu yatar. Çünkü Allah'a ait olan ruhumuz, bütün insanların ruhu Allah'a aittir, Allah'ın ruhudur. İnsanlar ruhumuz diye bahsederler ama hiçbirimizin ruhu değildir. O Allah'ın ruhudur. Ve bütün ruhlar Allah'ın üfürmesiyle bizde vücudumuzda bu vücudun aynı olarak şekillenmiş ama gönderdiğimiz zaman da Allah'a geri dönmüşlerdir. Sevgili kardeşlerim, ruhumuzu Allah'a teslim etmek hepimizin üzerine Allah-u Teala'nın emrettiği bir farzdır. Bu farza dikkatle bakın. Allah-u Teala emanetini geri istiyor. Diyor ki Nisa 58'de اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا Allah emanetleri o emanetlerin ehline yani sahibine teslim etmenizi emreder diyor Allah-u Teala. Tevdi etmenizi, iade etmenizi, teslim etmenizi emreder. İşte hepiniz de gerçek sahibine Allah'a dönmesi gereken Allah'ın ruhu var ve bu mutlaka sizden hayattayken ayrılmalı ve Allah'a doğru yola çıkmalıdır. Bunu temin edebilmeniz için gerçekleştirmeniz lazım gelen şey Allah-u Teala'nın dizaynında bir dilektir. Ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemeniz. Dilerseniz hedeflere yürüyebilirsiniz. Ancak dileyenler nefs tezkiyesi yapabilirler. Yani nefslerinin kalbi
%51 nurla dolar. Allah Teala bu kadarını garanti ediyor. Ayrıca bu olay, yani Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin nefsini tezkiye etmese, nefsinin kalbini %51 nurlarla doldurması, ruhunun Allah'a ulaşmasını da kesin olarak ifade eder. Ruh ile nefs arasında Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de öyle bir ilişki kurmuş ki, 7 tane nefs kademesi koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Nefsi emmare. Başlangıçta herkesin nefsi ona sadece kötülüğü emreder, isyanı emreder, yasak edilen şeyleri emreder. Bu nefsin kalbi %100 afetlerle dolu olduğu için mutlaka nefs bunu emredecektir. Nefsin kalbine %7 fazıl birikimi, fazıl ulaşarak %7'lik birikim sağlandığı zaman o kişi nefsi emareyi tamamlar. Ruhu zemin kattan birinci kata kadar çıkmıştır. Bu noktadan itibaren ikinci kata çıkmak için kişi zikirlerini arttıracaktır. Nefsinin kalbinde ikinci defa %7 nur birikimiyle, fazıl birikimiyle bu kişinin ruhu ikinci gök katına yükselecektir. Bu nefsi levamedir. Nefsi emare emirden geliyor. Kötülüğü, şerri emreden bir nefsten bahsediyor Allah Teala birinci kademe. Çünkü nefs %100 afetlerle dolu. Bu noktadan itibaren mürşidinden gerekli dersleri alan kişi bu konuda meraklıysa birçok da kitap okuyacaktır, kültürünü arttırmaya çalışacaktır ve zikrini arttıracaktır. Artan zikri onu ikinci kademeye ulaştıracaktır, ruhunu ikinci gök katına ulaştıracaktır. Burası nefsi levamedir. Kişi Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istiyor, canı gönülden istiyor ama yapamıyor. Bütün iradesini kullanmasına rağmen başaramıyor bunu. O zaman biliyor ki başaramamasının arkasında nefsi var, nefsinin afetleri var ve nefsini levmediyor. Senin yüzünden hedeflerime ulaşamıyorum diye nefsini levmediyor, kınıyor. Bu kınama boyunca nefsinin kalbinde ikinci defa %7 fazla birikimi gerçekleşir. Tamamlandığı zaman kişi üçüncü safhaya geçmiştir. Burası nefsi mülhimedir. Allah Teala o kişiye ilham etmeye başlar. Nefsin kalbi üçüncü defa %7 fazlı başlangıçtaki %2 rahmetin ötesinde üçüncü defa %7 fazla tamamladığı zaman nefsi mülhime de tamamlanmış olur. Emmare, levvame ve mülhime tamamlandı. Ve kişi nefs tezkiyesine devam ediyor. Dördüncü defa %7 nur birikimi nefsi mutmainliğe ulaştırır kişiyi. Bu kişi kazandığı her şey açısından Allah'a şükran duyar, verdiği, Allah'ın verdiği rızkın kendisi için yeterli olduğu kanısındadır. Ve düşünür Allah-u Teala bana daha çok verseydi, belki ben bunları Allah'ın yasak ettiği yerlerde yemeye başlayacaktım. Daha az verseydi bu sefer de niye bana az verdin diye Allah-u Teala'ya şükrü eda edemeyecektim.
Ama eminim ki diyor, Allah bana bunu tam benim arzularıma yeterli vaziyette vermiştir. Bu aldığım, kazandığım bu parayla ben azmam. Allah'ın emrinden içinecek bir duruma beni ulaştırmaz. Ama aç da kalmam. Allah'ın verdiği nimetleri alabilecek olan bir imkanın sahibiyim diye düşünür kişi. Mutmain olur. Doyuma ulaşır. Bu doyum onun dördüncü kattaki ruhunu ifade eder. Beşinci katta bu kişi bu doyumun arkasından, doyum sebebiyle Allah'tan razı olur. O Allah'tan razı olunca altıncı katta Allah da ondan razı olur. Ruhun altıncı kat olması demek 6 defa %7 fazıl birikimi gerçekleşmiş demek o kişinin kalbinde. %42 eder ve 7. defa %7 fazıl birikimi tezkiye kademesini ifade eder. O kişi nefsini tezkiye etmiştir. Başlangıçtaki %2 rahmetle birlikte o kişinin kalbinde %49 fazıl birikimi ne yapmıştır? Başlangıçta %100 afetlerle dolu olan kalbin %51'ini nura çevirmiştir. Peki bu ne ifade eder? Bu, o kişinin nefsinin kalbinin yarıdan fazlasının artık nurla dolduğunu ifade eder. Geri kalan %49'u hala afetlerle doludur. Ama bu afetler bu noktaya ulaşana kadar kişiyi hiçbir zaman mutsuz edemez. Bu noktaya kadar kişi Allah'ın mutlak tasarruf altındadır. Allah onu kontrol altında tutar ve şeytanın ona yanlışlıklar yaptırmasına hiçbir şekilde müsaade etmez. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir insanın bu noktaya kadar gelmesi onun bir gayretini icap ettirmez. Onun için mutluluğu Allah Teala kişiye takdim eder. Mutluluğun yarısını garanti eder o kişiye. Bir dilek karşılığı. O kişi Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Dilemişse Allah onu, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa mutlaka bu noktaya ulaştıracaktır. Bu daha uzayabilir. 9 ay, 10 ay, 12 ay olur. Ama daha fazla uzamaz. Çünkü bu Allah'ın kontrolü altındaki bir olgudur. Ve kişi kendi iradesini kullanmak yetkisinin sahibi değildir. Ta ki ruhuna %51 nur birikimi Allah Teala tarafından ulaştırılsın, orada birikim sağlansın. İşte sevgili kardeşlerim, mutluluk dediğiniz şeyin yarısı bu kadar basit, bu kadar kolay bir şekilde Allah Teala tarafından temin ediliyor. Biz daha ötesine bakalım. Ötesi Allah Teala'nın koruması kalkacağı için şeytanın müdahalesi bu noktaya kadar mümkün değilken o kişi şeytansız bir dünyada mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşamışken o noktadan sonra Allah Teala koruyucu kalkanını kaldırıyor, devre dışı bırakıyor. Ve o kişinin bu noktadan itibaren şeytanın direkt tesirini ile karşı karşıya olması söz konusu. Bu şartlar altında bu kişinin daha öteye geçebilmesi sadece bir tek temel faktöre dayalıdır. Zikrini arttırabilmesi. Bu zikrin günün yarısını geçmesi kişiyi asli neticeye, fizik vücudun teslimine ulaştıramaz. Nefsin kalbi çok daha fazla nurla dolmalıdır ki bu rakam %80'i aşmalıdır. O zaman kişi
fizik vücudunu Allah'a teslim edebilir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile ilişkilerinizde günün 16-18 saatini zikirle geçirebildiğiniz takdirde fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz. Başlangıçtaki 2 saatlik bir zikirle yaklaşık ruhunuzu Allah'a ulaştırıp Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin, mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz zaman ikinci kat cennetin, ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman üçüncü kat cennetin sahibi kılan Allah-u Teala sizleri bu noktadan sonra nimetini sizlere tevdi ettiği cihetle, sözünü tuttuğu cihetle bu noktadan sonra sizin iradenizin devreye girmesini ve güçlenmesini talep eder. Bu sebeple fizik vücudun teslimi bir dik yokuştur. Sevgili kardeşlerim, ama başarırsanız dünyadaki mutlu insanlardan biri olursunuz gerçekten. Zikir seviyenizi o 2 saatlik seviyede tutabilirseniz ömür boyunca yarı mutluluğu, mutluluğun yarısını, dünya mutluluğunun yarısını mutlaka yaşarsınız. Gideceğiniz yerde ölümünüzden sonra 3. kat cennettir. Öyleyse Allah Teala'nın böyle bir garantisiyle karşı karşıyasınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde Allah Teala'nın ne kadar büyük bir lütfuyla karşı karşıya olduğunuzu düşünün. Allah Teala bütün bunları size sevmeniz için veriyor. Sevgiyi kalbinize yerleştirmek için, nefreti söküp çıkarmak için. Bu nefretin sökülebilmesi %51 oranında gerçekleşiyor. Sevgi de nefsinizin kalbinde hiç yokken %51 olarak nefsinizin kalbine ulaşıyor, yerleşiyor. Öyleyse her alan negatiflerin %51 istikametinde pozitife çevrilmesiyle sonuçlanmıştır. Ruhunuz Allah'a dönmüştür. Ama nefsiniz artık ikisinin beraberliğindeki dengeyi sağlamıştır. Buraya kadar Allah'ın yardımını alan sizler mutluluğunuzu devam ettirmek istiyorsanız, o zaman yolunuza devam edeceksiniz, fizik vücudunuzu, nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. Ama davranış biçimleriniz açısından meseleye baktığımız zaman çok güzel bir ortam görüyoruz sevgili kardeşlerim. Hepiniz için Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesin. Sizin mutlu olmanızı, mutlu olmanızı, sadece mutlu olmanızı istiyor. Unutmayın ki bu dizayn devam ederken sizin insanlara bakış için açınız son derece önemli bir hüviyet taşıyor. Sevgili kardeşlerim, bu noktada hepiniz için Allah-u Teala mutluluğun sağlanmasında sizin iç dünyanızda etrafınızdaki herkese karşı sevginin tomurcuklanmasını istiyor. Sevmeyi öğrenmelisiniz. Nefreti mutlaka devre dışı bırakmalısınız. Sevgidir ki sizi mutlak bir saadetin içine ulaştıracaktır. Allah-u Teala'nın hepinizi
hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha sizlerle Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Sevgili kardeşlerim, bugün Osmanlı İmparatorluğu'nun 712. kuruluş yıl dönümü. 27 Ocak 2011. Osmanlı İmparatorluğu, Cihan Cumhur Osmanlı İmparatorluğu, adaletin ve Allah'a yaklaşımın sembolü olan Osmanlı İmparatorluğu. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı Allah'a en yakın insan topluluğunu temsil eder. Yüzlerce yıl süren Osmanlı İmparatorluğu'nun dizaynına baktığımız zaman Allah'ın hep önde olduğunu görürüz. Hangi padişah gelmişse mutlaka onunla beraber bir lala olurdu. O Allah'a en yakın insanlardan biri olurdu. Görevi neydi? Görevi çocukluktan itibaren padişah namzedini Allah'a yaklaştırmak. Tasavvuf Osmanlı'nın bel kemiğiydi. İnsanların çok büyük bir kısmı tasavvuftandı. Her şey en güzel standartlarda cereyan ediyordu. Her caminin bir hocası söz konusuydu. O çevredeki bütün insanlar o caminin hocasına çok açık bir şekilde itaat ederlerdi. Bütün camilerin yanı başında mutlaka bir para konulacak yer olurdu. Oraya parası olanlar mutlaka para koyarlardı. Paraya ihtiyacı olanlar da oradan alırlardı. Burada bugünün gözleriyle oraya baktığımız zaman bugün yaşanması çok güç bir olayla karşı karşıyayız. Oradan para alanlar
Sadece kendilerine lazım olduğu kadarını alırlardı. Geri kalanını tekrar oraya koyarlardı. O gün elinde başkalarına vermek üzere parası olanlar mutlaka oradaki deliğe, taştaki deliğe paralarını koyarlardı ve hiç eksik olmazdı para. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı güvenin bütününü temsil ediyordu. İnsanlar Allah'a dünyadaki en yakın insanlardı. Belki ayrı tarikatlar ama asker bir tarikatın, Bektaşi tarikatının sahibiydi. Saray erkanı bir başka tarikatın sahibiydi. Halk çeşitli tarikatların sahipleriydi. Ama herkes tarikattandı. Tarikattan olmak Osmanlı'da bir şerefti. Hala öyle olması lazım diye düşünüyoruz. Tarikat demek insanı Allah'a teslim eden bir tarik, bir yol demek. İşte bugün de çeşitli tarikatların varlığını görüyoruz. Bu çeşitli tarikatlar Allah için çalışıyorlar. Allah için varlar. Tıpkı ataları gibi Allah için bütün güzelliklere koşuyorlar. Sevgili kardeşlerim, tarikat mensubu olmak bedava bir olay değildi. Tarikata girmek için mutlaka bir takım vasıfların sahibi olmak gerekirdi. Çeşitli tarikatlar ayrı ayrı grupların hedef aldığı tarikatlardı. Ve her tarikatın başında o tarikatın bir piri mutlaka mevcuttu. Saraya baktığımız zaman sarayda özellikle devleti idare edecek olan görev alacak hüviyette olanların özel bir eğitime tabi tutulmaları söz konusuydu. Mutlaka bir pir, bir mürşit onları terbiye ederdi. Sevgili kardeşlerim, her açıdan Osmanlı ibret alınacak bir ülkeydi, bir devletti, bir kuvvetti. Allah'a en yakın insanların dünyada Allah'a en yakın insanların oluşturduğu bir bütünlüğü temsil ediyordu. Osmanlı İmparatorluğu 1299'dan bu tarafa büyük görevler üstlenmişti. Dürüstlük, doğruluk, Allah'a yakınlık Osmanlı'nın temel göstergeleriydi. Sevgili kardeşlerim, ayrı ayrı tarikatların içinde bulunmak
hiç kimse için bir farklılık ifade etmiyordu. Hepsi Allah için çalışıyordu. İnsanlar için Osmanlı dediğimiz zaman adaletin en büyük ölçülerde tezahür ettiği bir devlet söz konusuydu. Osmanlı ülkenin birçok yerlerinde kervansaraylar kurmuştu. Bu kervansaraylar yolcuların veya geçim sıkıntısı çekenlerin kalabilecekleri 3 ay süreyle mutlak olarak yemek, yatmak ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir ücret alınmayan muhteşem dizaynı içeriyordu. Çevredeki zeytinliklerden alınan, o zeytinlerin satılmasıyla alınan para kervansarayların devamını temin ediyordu. Üç aya kadar bir süre herkes kervansarayda kalmak imtiyazının sahibiydi ve kervansaraylar hiçbir zaman insanların giremeyeceği kadar kalabalık olmadı. Sadece ihtiyacı olanlar oraya gittiği için. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı deyince dürüstlüğün, Osmanlı deyince hidayetin, Osmanlı deyince Allah sevgisinin en büyük boyutta yer aldığı bir devir aklımıza geliyor hep. Bütün insanlar için Allah Teala hedefler tayin eder. Herkesin ne zaman, nerede öleceğini Allah Teala zamanın başında bilir. İşte doğumdan ölüme kadar geçen süreç içinde yaşamak. Bu yaşam Allah'a ne kadar yakınsanız sizi o kadar mutlu eder sevgili kardeşlerimiz. Osmanlı mutlulukların en üst noktasını yaşardı. Hiç kimse Osmanlı'da aç kalmazdı. Mutlaka onların gıdasını temin edecek olan yerler her zaman hazırdı. İnsanlar çalışmaktan yılmazlardı. Her mesleğin kendisine has bir tebaası vardı. Bütün insanlar ayrı ayrı pirelere de olsa hepsi tabiyeti yaşarlardı. Osmanlı'nın Müslüman halkı çok büyük bir yüzdeyle tasavvuf erbabıydı. İşte bu tasavvuf müessesesi tabi olan bir insanın ruhunun mutlaka vücuttan ayrılmasını ve Allah'a doğru yolculuğa çıkmasını temin ettiği cihetle hepsi Allah'ın yolundaydılar. Ve yola çıkan ruh o kişinin manevi çalışmalarıyla tabiyetle beraber vücuttan ayrılan ruh Allah'a doğru bir yolculuğa çıkar ve kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa ruh mutlaka Allah'a ulaşırdı.
ne olurdu? Bu insanlar ermiş evliya olurdu. Nereye ermiş? Allah'a ermiş. Neleri ermiş? Ruhları ermiş. İşte Allah'a ölümden sonra mutlaka dönecek olan ruhu ölümden sonra değil, bu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmak. İşte o herkesin kolayca gerçekleştirebileceği ama bütün insanları cehennemden kurtarıp mutlaka üçüncü kat cennete kadar ulaştırabileceği bir müesseseydi. İnsanların tabi olduktan sonra 7-8 aylık bir ömrü varsa, mutlaka o kişinin ruhu Allah'a ulaşacaktı ve o kişi Allah'a ulaşmayı dileyip de ölse birinci kat cennetin sahibi olarak ölecekti. Eğer yaşar da Allah'tan mürşidini sorar, mürşidine ulaşırsa, ondan sonra ölürse ikinci kat cennetin sahibi olarak ölürdü. Zaten yaşarsa 7-8 aylık bir devre içinde ruhu mutlaka Allah-u Teala'ya ulaşırdı. Onlar da üçüncü kat cennetin sahibi olurdu. Sevgili kardeşlerim, bu bütün Osmanlı için bir muhteva teşkil ederdi. İslam kesimi bunları mutlak olarak gerçekleştirmekle vazifeli sayardı kendisini. Ve de zaten Allah-u Teala ne diyordu? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Öyleyse Allah-u Teala da mutlaka sözünü tutuyordu ve Allah'a ulaşmayı dileyen bu insanları ruhen Allah'a ulaştırıyordu. Allah Teala ruhunun bir emanet olarak verildiğini söylüyor ve ruhunu geri istiyor. Allah'ın istediği bu dünya hayatında ruhu Allah'a teslim etmek. Allah'ın istediği fizik vücudu Allah'a teslim etmek ruhun arkasından. Allah'ın istediği nefsi Allah'a teslim etmek. Allah'ın istediği iradeyi de Allah'a teslim etmek. İşte Allah'a ulaşmayı dilemekten iradenin teslimine kadar geçen safhalar 7 ayrı muhteva taşıyor. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiiyet, ruhun Allah'a ulaşması, 3. fizik vücudun teslimi, 4. muhlis olmak, 5. nefsin teslimi, 5. nefsin teslimi, 6. muhlis olmak, 7. iradeyi Allah'a teslim etmek. Teslimlere baktığımız zaman ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimini görüyoruz. İşte Osmanlı'da aşağı yukarı herkes tasavvuf mensubuydu. Çeşitli tarikatlar çeşitli grupları oluşturuyordu. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynı içerisinde insanlar her şeyi en güzel şekilde dizayn edebilirler. Yeter ki Allah'ın emirlerine itaat etsinler. Allah'ın emirlerinin muhtevasında kalsınlar. İnsanlar için Osmanlı İmparatorluğu boyunca hep mutluluk söz konusuydu. Adaletsizliğe toplum müsaade etmezdi.
Sevgili kardeşlerim, her açıdan dünyanın ilgisini çeken ve hayran olunan atalarımız da Osmanlılar. Dürüstlükleri üzerine kitaplar yazılmıştır. Sevgili kardeşlerim, tasavvuf müessesesinin birer erbabıydı. Halktan birisi bir dükkana giriyor ve dükkandaki dükkan sahibiyle konuşuyor. Bana diyor bir defter ver. Bir defter satın alıyor. Bakkal da diyor ki ne yapacaksın o defteri diyor. O zat diyor ki ben bu deftere Allah'ın evliyasını yazacağım, velilerini yazacağım, velilerin ismini. Adam defteri veriyor, diyor ki beni de yaz. Dükkandan çıkan adama kasap sesleniyor beni de yaz diye. Manav sesleniyor beni de yaz diye. Esnafın her birisi arkadan sesleniyorlar beni de yaz diye. Bunun manası ne sevgili kardeşlerim? Hiçbirisi orada değildi. Bu iki kişi konuşurken, defter alırken, defteri sahibinden alırken ötekiler orada değildi. Ama hepsinin aynı anda haberi oluyor. Allah Teala haber veriyor onlara ve birer birer dükkanlarından çıkıp arkasından bağırıyorlar beni de yaz diye. Sevgili kardeşlerim, işte onlar bizim atalarımızdı. Onlar Allah'a en yakın insanlardı. Allah'a yakın olmak gerçek anlamda bir mazhariyettir. Allah'a yakın olmak mutluluğun temelidir. Hani bir laf var ya, ne ka küfte, o ka ekmek. Ne kadar Allah'a yakınsanız o kadar mutlu olursunuz. Ne kadar Allah'a yakınsanız negatif faktörlerden Allah sizi o kadar uzaklaştırır. Sevgili kardeşlerim, insanlar içki içerler, orada bir şeyler beklerler, mutluluk. Halbuki mutluluğun yolu içki içmekte değil ki sevgili kardeşlerim, mutluluğun yolu Allah'ın yolunda olmakta. Kim Allah'ın yoluna girerse o kişi mutluluğu mutlak olarak yaşar. Peki her Allah'ın yoluna girdiğini zanneden kişi girmiş midir? Hayır. Allah'ın yoluna girenler kendileri hissederler, yaşarlar. Hayattan zevk almaya başlamışlardır. Namaz kılmak onlar için bir doyumsuzluktur, bir zevktir. Zikir yapmak, daimi zikre kadar ulaşan bir güzel muhtevayı onlara sevdirmiştir. Onlar başkalarına yardımı severler. Onlar Allah için yaşarlar. Onlardan kimseye zarar gelmez. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki, Allah Teala tarafından Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyenin kalbini mutlak olarak %51 oranında temizler. Bu Allah'ın sözüdür. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım buyuruyor Allah Teala. Öyleyse bunu yapacak ki kişi nefs tezkiyesini yapsın. Yani nefsinin kalbi %49 artı 2, %49 rahmet, %2 de fazl birikimiyle %51
nur birikimine ulaşsın. Yani nefsinin kalbinin yarısından fazlası nur olsun. Bu herkes için Allah Teala tarafından garanti ediliyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım ifadesi bunu açık ve kesin bir şekilde ispat ediyor hepimize. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ı sevmek, Allah için yaşamak, Allah için hedefe gitmek, bunların hepsi

olan kişi İslam'dır. Nesini teslim etmiş? Allah'a ruhunu teslim etmiş. Sonra daha öteye geçmiş, fizik vücudunu teslim etmiş. Sonra daha öteye geçmiş, nefsini teslim etmiş. Sonra muhlis olmuş. Sonra iradesini de Allah'a teslim etmiş. İşte bunlar teslimin yukarıya doğru giden kademelerde sıralanmasıdır. Ama görülüyor ki İslam tam ismine uygun olarak teslimlerden ibarettir. Öyleyse bunlarda, bu teslimlerde ruhun teslimi meselenin başlangıcıdır. Fizik vücudun tesliminde kişinin ruhun teslimindeki %51 nur birikimine zaten sahip olmuştu kişi. Burada fizik vücudun tesliminde bu rakam %51'e ulaşır. Nefsin tesliminde %100'e ulaşır. İradenin tesliminde aynı %100 devam eder. Ama muhteva değişir. Bir kişinin iradesini Allah'a teslim etmesi, Allah tarafından idare edilmeye başlaması demektir. Allah tarafından yönetilmeye başlaması demektir. O kişi kendinden bir şey yapamaz. İradesini Allah'a teslim eden bir kişi kendinden bir şey yapmak yetkisinin sahibi değildir. Allah ona ne yaptırırsa sadece onu yapabilir ve bu onun için doyulmaz bir zevktir. Neden zevktir? Çünkü nefsinde hiç afet kalmamıştır. Allah'ın idaresinde olmak ise, Allah'ın yaptırdıklarını yapmak ise her an Allah ile ilişkide olmak demek. Allah ne yaptırırsa onu yapmak, Allah ne söyletirse onu söylemek. Sevgili kardeşlerim, her devirde bunu gerçekleştirebilen insanlar mutlaka vardır. Kıyamete kadar da olacaktır. Bütün insanlar için varılması lazım genel hedef budur. Ruhu, veçi yani fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Dört tane teslim. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Safalar, dört tane teslimi oluşturacak olan safalar. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemeden onun ruhu Allah'a ulaşamaz. Birinci teslim gerçekleşemez. Kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek, Allah Teala ona mürşit sevgisi verecek. Kişi hacet namazını kıldığında mürşidini görecek. Mutlaka gösterir Allah Teala. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse o kişi hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini sorduğu takdirde Allah'ın o kişiye mürşidini göstermemesi mümkün değildir. Eğer göstermiyorsa o kişi talebini gerçek anlamda tahakkuk ettirememiştir. Yapması lazım gelen şey son derece basittir. Tekrar hacet namazını alacak, Allah'tan mağfiret dileyecek ve Allah'tan mürşidini soracaktır. Ya Rabbi diyecektir, ben de mürşidimi istiyorum. Biliyorum ki ben mürşidime tabi olamazsam benim ruhum sana ulaşamaz. O zaman ben ermiş evliya olamam. Ama ben çok istiyorum ermiş evliya olmayı. Onun için ey yüce Allah'ım, ben bu gece gene hacet namazını kılacağım. Gene sana soracağım. Kim benim mürşidim? İşte kişi hacet namazını kılar ve Allah'tan mürşidini sorarsa mutlaka neticede Allah Teala ona mürşidini gösterecektir. O zaman yapması lazım gelen şey mürşidi nerede olursa olsun, Hint'te, Yemen'de de olsa gidip onu

ve ona tabi olmak. İşte kardeşlerim, Allah-u Teala insanlardan bir tek şey istiyor. İnsanların mutlu olmasını. İstediği o tek şey her an mümkün. Bütün insanlar için mümkün. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka Allah'a kendisini ulaştıracak olan birisini Allah'ın kendisine gösterdiğini görecektir. Ne yapacaktır? Mürşidinin kim olduğunu, hacet namazını kılıp Allah'tan soracaktır. Boy abdesti alacaktır. Hacet namazını kılacaktır. Ve Allah'tan mürşidini soracaktır. Eğer kişi gerçek anlamda kalben Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah-u Teala'nın o kişiye mürşidini göstermemesi mümkün değildir. Eğer göstermiyorsa o zaman o kişi gerçek anlamda Allah'a ulaşmayı dilememiştir, dileyememiştir. Tekrar dilemesi gerekir hacet namazını kılıp, boy abdesti alıp hacet namazını kılıp tekrar dilemesi gerekir. Ve gerçek anlamda kalben Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişiye Allah Teala mürşidini mutlak olarak gösterecektir. Sevgili kardeşlerim, yaşamak bir mutluluktur. Yaşamak bir huzurdur. Yaşamak bir sevgi selidir. Bu selin içinde boğulmak söz konusu değildir. Mutlaka o sel sizi dağlar aşırtıp Allah'a ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, o kadar basit ki Allah-u Teala'nın ifadesi, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Yani bana, sizin bana ulaşmayı dilemeniz yeterli diyor. Sizdeki bütün vasıfları ben bana ulaşabileceğiniz bir formasyona mutlaka ulaştıracağım. Ben sizi kendime ulaştıracağım. Sizi bana ulaşacak bir vasıf kazandırarak bir yeni hüviyete sokacağım. Siz zikir yapmaktan zevk alacaksınız. Namaz kılmaktan zevk alacaksınız. Siz dünyada yaşayan insanların en mutlularından birisi olacaksınız. Çünkü bana doğru yola çıkmış olacaksınız. Böyle söylemiş oluyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, yaşamak gerçekten güzel bir şey. Bir ömre değer. Ömür, Allah'ın dostuysanız, ardarda yaşayacağınız mutluluklar sebebiyle dünyadaki en mutlu insanlardan biri olarak sizi yaşatır. Ölene kadar huzur içinde yaşayıp gidersiniz. Herkesi seversiniz. İnsanlardan çok nadir insanlar sizi sevmezler. Onların da ne yazık ki kalpleri kapkaranlıktır. Allah'ın yoluna girmedikleri için, tasavvufu yaşamadıkları için. Onları sadece acırsınız sevgili kardeşlerim. Allah Teala'nın bütün insanlar için hedef gösterdiği şey tam dinimizin ifadesi olan teslimdir. Önce bir insan ruhunu Allah'a teslim eder ki Allah Teala bunu garanti ediyor. Kim bana ulaşmayı, yani ruhunu bana ulaştırmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Yani ben onun ruhunu kendime ulaştırırım. Bu Allah'ın garantisidir. Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de bu husus tamamen gerçek anlamda yer almıştır. Sevgili kardeşlerim, dinler deyince her dinin sahibi
diğer dinlerin sahiplerini küçümser. Hadi canım sen de onlar kafirdir der. Ama sevgili kardeşlerim, Allah Teala bize üç kitabında muhtevasını gösterdi ve üç kitaplı dininde de, yani indiriliş sırasıyla Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de 7 Safa ve 4 Teslim'i Allah Teala bize teker teker göstererek yazdırdı. 7 Safa ve 4 Teslim Tevrat'ta da var, İncil'de de var, Kur'an-ı Kerim'de de var. Öyleyse dinler yoktur. Sadece Hazreti İbrahim'in Hanif dini vardır. İşte bu din bir başka adıyla İslam dinidir. Yani Allah'a teslim dinidir. Neyin teslimi? Ruhun teslimi. Neyin teslimi? Fizik vücudun teslimi. Neyin teslimi? Nefsin teslimi. Neyin teslimi? İradenin teslimi. 4 tane teslim ama 7 safa. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiiyet, ruhun Allah'a ulaşması teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi 5, mucis olmak 6, iradenin teslimi 7. Sevgili kardeşlerim, o zaman siz de söylemez miydiniz acaba bu hedeflere ulaşmış olsaydınız? Her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor diye? Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Öyleyse ne duruyorsunuz? Koşun. Allah'a koşun. Allah'ın sizi ulaştırmak istediği o hedeflere koşun. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, sizlere sesleniyorum. Cennete girmenin yolu bir tek dilekle garanti edilmiştir Allah Teala tarafından. Eğer siz kalpten bir dilekle Allah'a ulaşmayı dilerseniz mutlaka Allah'a ulaşırsınız. Allah sizi kendisine ulaştıracaktır. Bu konuda garantisi var. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizin sonsuz mutluluklara ulaştırılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa da tekrar ederek El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed.

0: Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Allah hepinizden razı olsun.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir sohbette birlikteyiz. Sohbet etmek, sizlerle kalp kalbi olmak demek sevgili kardeşlerim. Kalplerin konuşması demek. Allah-u Teala'ya hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Bunca yıldır sizlere hep Allah'ın çağrısını ulaştırmaya çalışıyoruz. Allah sizleri çağırıyor. Gelin diyor. Sizde size ait olmayan bir şey var diyor. Benim diyor sizlere üfürdüğüm, bana ait olan ruh diyor Allah Teala. Onu geriye istiyorum diyor. O size bir emanet. O emaneti bana vermekle hepinizi mükellef tuttum diyor. Sonra ne diyor? Sonra da diyor ki, üstelik bunun için hiç zahmet çekmeyeceksiniz. Sadece bir tek dileğiniz, yani ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum diye bana böyle ellerinizi kaldırıp da bir dua edişiniz benim için yeterli diyor. Siz dileyeceksiniz diyor, ben de yerine getireceğim. Siz de diyor ruhunuzu, sizde bulunan benim ruhumu bana ulaştırmak istiyorsunuz. Ben de ruhumu sizden geriye istiyorum diyor. Her ne kadar bir safsata asırlarca insanlar tarafından bir korku vesilesi olarak kullanılmışsa da durum böyle diyor Allah-u Teala. Neymiş o safsata? Ruh vücuttan ayrılırsa hafazan Allah insan ölür. Böyle zannediyorlar. Sevgili kardeşlerim hala samimiyetle böyle zanneden din adamları var. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala sizleri seviyor. İnsansınız. Allah'ın ruhunu taşıyorsunuz bünyenizde. O ruh ki size danışmak gereğini hiç duymadan canı istediği an vücudunuzu terk eder. Dilediği yere bir anda ulaşır. Oralarda gezer dolaşır. Sonra da tekrar gelir. Merceği olan sizin vücudunuza geri döner. Ne zamana kadar sizin vücudunuz ruhunuza bir sığınaktır? Siz onu Allah'ın emri üzerine Allah'a ulaşmayı, ulaştırmayı dilediğiniz zamana kadar. Ama dileminiz ruhunuzun vücudundan ayrılması için yeterli değildir. Ayrılabilmesi için mutlaka Allah'tan mürşidinizi soracaksınız. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala herkese bir mürşid tayin etmiştir ezelde. Kim mürşidini Allah'tan sorarsa hacet namazını kılıp o mürşidini mutlaka görecektir. Çünkü Allah bu istikamette kişiye bir garanti vermiştir. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. O ruhunu bana ulaştırmaz. Ben onun ruhunu kendime ulaştırırım diyor Allah-u Teala.

Sevgili kardeşlerim, insan ruhunun Allah'a ulaşması. Bu insanın ezeli macerasıdır. İnsanın ezeli hedefidir. Ve nefâhî ruhihi. Onun içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Bütün insanlar doğdukları zaman Allah Teala onun içine ruhundan üfürür. Ve ruh derhal fizik vücudunun şeklini alır. %100 aynıdır. Fizik vücutta hangi değişiklikler olursa ruh da aynı değişiklikleri otomatik olarak muhtevasına alır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala neden insanı en üstün varlık olarak değerlendiriyor? Kainatta yarattığım en üstün varlık insandır. Anlamı çıkıyor Allah'ın söylediklerinde. Neden? Çünkü o kadar mahlukun içinde hiçbir mahlukta İnsanın dışında hiçbir mahlukta ruh mevcut değildir. Sevgili kardeşlerim, insanlar var, insanların resulleri var, nebileri var, cinler var, cinlerin nebileri yok ama cinlerin de resulleri var. Ve de cinler de iradelerini Allah-u Teala'ya teslim ediyorlar. Fizik vücutlarını, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim ediyorlar. Ruhları mevcut olmadığı için ruhlarını teslim edemiyorlar. Ama biz insanlar önce ruhumuzu, sonra fizik vücudumuzu, sonra nefsimizi, en son irademizi Allah'a teslim ederiz. Birincisi atlanırsa diğer sıra aynen cinlerde de var. Cinlerde de Resuller var. İnsanlarda da Resuller var. Demek ki Allah ile insanların arasına Allah Teala yardımcılar koyuyor. Kendilerinden olan yardımcılar. İnsanlardan Resuller, cinlerden Resuller. İnsanlarda bir fazla müessese var mı? Evet. O müessese nübüvvettir. Yani peygamberlik müessesesidir. Biliyorsunuz ki sevgili kardeşlerim, nebi olmak, peygamber olmak aynı şeydir. Nübüvvet, peygamberliktir. Ama Resul olmak, elçi olmak istikametinde kullanılıyor. Ve Allah-u Teala bütün kavimlerde Resuller bahsettiğini ettiğini söylüyor. Hiçbir kavim yoktur ki Allah Teala o kavimde herhangi bir zaman devresinde bir Resul vazifeli kılmasın. Biz diyor Allah Teala her kavme arda arkası kesilmeksizin Resuller göndeririz diyor. Risalet müessesesi kesintisizdir. Nerede, hangi ülkede bir Resul rahmetli olursa ölürse o anda Allah Teala bir başka kişiyi mutlaka Resul olarak tayin eder. Hiçbir kavim hiçbir devrede resulsüz kalmaz. Risalet, elçilik demektir. Şu anda yeryüzünde ne kadar kavim varsa, ne kadar aynı dil konuşuluyorsa, bütün kavimlerde Allah-u Teala'nın bir resulü şu anda
mutlak olarak yaşıyor. Kendisinde bir Resul bulunmayan bir kavim mevcut değil. Mutlaka onlardan birisini Allah Teala Resul tayin eder. Sevgili kardeşlerim, öyleyse ne kadar kavim varsa her kavimde mutlaka bir Resul şu anda vazifeli. Nasıl oluyor da biz bilmiyoruz mu diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Elbette bilmeyeceksiniz. Sadece Allah'ın dedikleri bilirler. Allah Teala Resullerinden kendilerini beyan etmelerini bir emirle mutlaka ister. Öyleyse her kavimde o kavmin iman sahibi olanları kendi kavminin Resulünü Allah'tan sorarak öğrenmek imkanının her zaman sahibidir. Ne yapması gerekir? Özellikle Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece. Gece saat, şimdiki saatle o gecenin 12'sinden sonra kişi kalkacak, boy abdesti alacak ve hacet namazına niyetlenecek. Niyet ettiğim Allah rızası için hacet namazını kılmaya. Birinci rekatta Fatiha, 3 ayet-el kürsi. Birinci rekatta Fatiha'dan sonra İhlas ve Laknas. Birinci rekatta Fatiha, 3 ayet-el kürsi. İkinci rekatta Fatiha, İhlas ve Laknas. Teşehhüd. Üçüncü rekatta Fatiha, İhlas ve Laknas. Dördüncü rekatta Fatiha, İhlas ve Laknas. Ek kişi Allah'tan mürşidini talep edecek. Mutlaka Allah Teala o kişi Allah'a ulaşmayı gerçekten diliyorsa ona mürşidini gösterir. Göstermemesi mümkün değildir. Eğer göstermiyorsa o kişi kendine dikkatle baksın. Gerçekten bir mürşit istiyor mu? İstemeyen kişiye Allah-u Teala hiçbir zaman göstermez. Ama bir farkla kişi iç dünyasında istemektedir. Ama bunu kendisi henüz bilmiyor. Bu şartlar altında da gösterir Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala insanlardan ne ister? Onun mutlu olmasını ister. Mutluluğun başka bir yolu yok. Mutluluk bir insanın iç dünyasında, dış dünyasında ve Allah ile olan ilişkilerinde kavganın bitmesi, o kişinin bu üç ayrı cephede sulh ve sükuna ulaşması demektir. Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Kavganın bitmesi halidir. Peki insanlar kavgada mı? Benim hiç düşmanım yok diyebilir birisi size. O da kavgadadır. İç dünyasında nefsiyle ruhu arasında kavga vardır. Ne zamana kadar devam eder? Nefs afetlerden kurtulana kadar. Üç vücuttan oluşan insanın birinci vücudu bu görünen, konuşan, elle tutulur, gözle görülür hüviyetteki fizik vücuttur. Sonra bir nefsimiz var.
Sevgili kardeşlerim. Sonra bir ruhumuz var. Fizik vücudumuz zahiri alemin, nefsimiz berzah aleminin, ruhumuzsa emr aleminin varlığıdır. Emr alemi ölümden sonra bütün ruhların toplandığı kesimdir. Sevgili kardeşlerim, böyle bir muhtevada ruhumuz ölünce, biz ölünce ruhumuz ne olur? Ruh canlılığını devam ettirir. Allah'tan gelmiştir. Allah'ın zatına geri döner. Bütün ölenler için olay bu kadar basittir. O kişinin fizik vücudu görevini tamamlamıştır. Bu dünyada ölmüştür. Ölmek her canlı fizik vücudun sonudur ve ölüm olayının tahakkuku bütün insanlar için mutlak oluşur. Ve de ölen kişi o ana kadar nefsiyle, içinde nefsiyle yaşamaktaydı. Nefs her gece bu kişi gerçek uykuya daldığında vücudu terk eder. Ve de bazen berzah aleminde dolaşır. Orada fiziktir. Yani duvarların içinden, kapıların içinden geçemez. Bir kapıdan çıkmak için mutlaka o kapıyı açmak mecburiyetindedir. Ama eğer fizik vücutlarımızın yaşadığı bu alemde ise, burası zahiri alem, o zaman bu alem onun için, yani nefs için sadece bir görüntüdür. Bütün nefsler için zahiri alem sadece bir görüntüdür. Onun için rüyanızda kendinizi duvarlardan geçerken, kapılardan geçerken, duvarın içinden geçerken, kapı kapalıyken kapının içinden geçerken gördüyseniz bilin ki o zaman siz bu alemdesiniz. Zahiri alemdesiniz. Her şey sizin için sadece bir görüntüdür. Çünkü nefsiniz berzah aleminin malıdır. Berzah alemine aittir. Berzah alemi bizden evvel ölenlerin nefslerinin yaşamakta olduğu alemdir. Bizden evvel ölmüş olan bütün yakınlarınız, ablalarınız, abileriniz, babalarınız, anneleriniz, büyük anneleriniz, dayılarınız, teyzeleriniz, onların hepsini orada ziyaret edebilirsiniz. Bu Allah-u Teala'nın bir nimetidir. Herkesi bir araya getirir, eski günlerden bahsedilir. Oraya ulaştığınızda çok mutlu olacağınız başka bir olay, sizden evvel ölmüş olan aile fertlerinizin hepsinin orada bir arada olduğunu göreceksiniz. Ve onların mutlulukları dikkatinizi çekecek. Nefsler o alemde eski beraberliklerini devam ettirirler. Siz de ölmediğiniz halde, bu alemde yaşamakta olduğunuz halde rüyanızda oraya gidebilirsiniz. Gittiğiniz zaman dikkat edin. Eğer annenizi, babanızı, ablanızı, yani ölmüş olanlardan bahsediyorum, kucakladığınız zaman vücudun, el kollarınızın arasında gerçek bir vücut varsa, sizinle konuşabiliyorsa, o zaman oradasınız. Berzah alemindesiniz. Onlarla eski günleri rahat rahat konuşabilirsiniz. Aklınıza gelen hatıraları
canlandırabilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, o zaman göreceksiniz ki öldü diye toprağın altına gömdüğünüz şey sadece bir fizik cesettir. Yoksa onun içindeki nefs berzah alemindedir. Ruh ise Allah'ın ruhu olduğu cihetle zaten Allah'a dönmüştür. Toprağın altına girip toprağın altında kalan bu dünyadaki örtümüz olan fizik vücudumuz. Hayattayken bir işe yarar. Hayattayken onun içinde olur nefsimiz. Başlangıçta ruhumuz da Allah Teala tarafından onun için üfürülür. Ve derhal fizik vücudumuzun şeklini alır. Nefsiniz de ruhunuz da sizin kimliğinizi taşır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Rüyada olduğunuz zaman iki şekilde görebilirsiniz kendinizi. Bir, oradasınız, başkaları sizi görüyor. Onlarla konuşuyorsunuz. Sarıldığınız zaman kollarınızın arasında gerçekten birisinin vücudu var. Konuşuyorsunuz. Eski günleri yad ediyorsunuz. Sual sorduğunuzda aldığınız cevaplar sizi tam tatmin ediyor ki evet o. Rahmetli olan ablanız, anneniz, babanız, büyük babanız vesaire. Sevgili kardeşlerim, eğer etrafınızdaki hiçbir şeye dokunamıyorsanız, duvarların içinden geçiyorsanız, kapının tokmağını tutmaya çalıştığınız zaman tokmağı tutamıyorsanız, sizin için fizik olmayan bir alemdesiniz. İşte orası zahiri alemdir. İnsanlar konuşuyor. Konuştuklarını duyarsınız. Onların yanından geçersiniz. Onlar sizi asla göremezler. Sizin başka bir özelliğiniz daha olur, uçabilirsiniz. Hem de sonsuza kadar uzanan bir sonsuz hızın sahibi olmak da mümkündür. Bir anda İstanbul'daki bir akrabanızın evinde onları görmüşken bir anda Ankara'da olursunuz. Bir anda çok kısa bir zaman aralığında Amerika'da olursunuz. Sevgili kardeşlerim, siz de öyle söyleyeceksiniz. Bunları yaşadığınız zaman Allah Teala gösterecektir muhakkak. Her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor diye düşüneceksiniz. O zaman göreceksiniz ki bir uçağa binerek de dilediğiniz yere gidebilirsiniz, fizik vücudunuzu götürürsünüz. Ama uçağa binmeden de bir başka yerde Allah Teala nasip ederse olabilirsiniz. Sevgili kardeşim, kardeşlerim, böyle olmak istiyorsanız yapmanız lazım gelen bir tek şey var. Nefsinizin afetlerini yok etmek. Afetler var olduğu sürece bu hedefe varamazsınız. Ancak rüyanızda bu olayları yaşayabilirsiniz. Rüyada da herkes yaşar. Eğer rüyadayken bir duvarın içinden geçebiliyorsanız, o zaman bileceksiniz ki siz zahiri alemdesiniz. İnsanlar fizik olarak yaşamaktalar ama orası sizin fizik vücudunuzun dünyası değil. Bu sebeple oradan duvarların içinden kapıların içine geçmek bir problem olmaz. Uçarak her tarafa gidebilirsiniz. Ama eğer
berza alemindeyseniz oradakiler için siz fizik bir alemdesiniz. O zaman eski dostlarınızla karşılaştığınız zaman onları kucakladığınızda kollarının arasında annenizin, ablanızın, abinizin, babanızın, daha büyük babanızın ölmüş olan kimler varsa onların fizik olarak mevcut olduğunu göreceksiniz. Ellerini tuttuğunuz zaman gerçekten bir el tutacaksınız. Kucakladığınız zaman bir vücudu kucaklayacaksınız. Konuştuklarını göreceksiniz sizinle. Sevgili kardeşlerim, bunlar herkesin, Allah'ın yolunda olan herkesin rahatça yaşayabileceği olaylar. Allah'a güvenin, Allah'tan isteyin. Bilin ki Allah'ın size vereceği hediyeler sadece size, sizin liyakatinize bağlıdır. Neyi hak ederseniz onun karşılığını alabilirsiniz. Öyleyse Allah-u Teala'nın evliyası her zaman Allah'ın ona hediye edeceği büyük nimetlerin sahibi olabilir. Bu, onun kalbinin saflık oranına, temizlenme oranına bağlıdır. Çünkü bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren artık Allah'ın evliyası olmak şerefine ermiştir. Çünkü buradan sonrasını Allah-u Teala tahakkuk ettirecektir. Mürşidine ulaştıracaktır. Ruhu vücudundan ayrılacaktır. Ve bu muhtevada o kişinin vücuda getireceği husus. Yeni bir dünyada yeni bir olguyu yaşamak. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki. Allah'a yaklaştıkça, Allah'ın dostu olma hüviyeti arttıkça, Allah'a daha yakın olunca, bu yakınlık biliniz ki zikrinizin oranındadır. 24 saatlik bir zaman parçasında ne kadar Allah-u Teala'yı zikrediyorsunuz? Üstün olanlar daimi zikrin sahipleridir. Sevgili kardeşlerim, siz de daimi zikrin sahibi olabilirsiniz. Yatağınızın hazırlanmasında kıbleyi sağınıza alacak şekilde yatağınızı hazırlayın. Yattığınız zaman başınızı sağ tarafa doğru çevirin, sağınız. Kıble istikameti olsun. Sonra kulağınızı yastığa yapıştırıp dinleyin. Kalbinizin çift atışını hissedeceksiniz kulağınızda. Hissetmemek mümkün değildir. Kulağınızın üzerine yattığınız zaman kulağınız duyuyorsa, yastığınızı biraz hareket ettirdiğinizde kalp atışlarınızı mutlaka duyarsınız. İşte o vaziyette kalın. Sağ tarafınıza doğru döndünüz. Sağ kulağınızı yastığın üzerinde ve kalp atışlarınızı duyuyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, böyle bir statü içerisinde sadece kalbinizin çift eteği heceyle atmasında Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle veya sessiz Allah'ın ismini tekrar edin. Bir gün
Uyuyakalan siz, uyandığınız zaman da hala Allah kelimesini iç dünyanızda dilinizi kımıldatmadan bu işi yaptığınız için tekrar ettiğinizi fark edeceksiniz. Bunun manası, siz o geceyi Allah'ın zikriyle geçirdiniz. İşte gündüzleri sesli veya sessiz Allah'ı zikretmekten hiç çekinmeyin. Diliniz bu işte bir vasıtadır ve de en güzeli size ulaştırır. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle veya diye sessiz veya dilinizi de kımıldatmadan Allah kelimesini tekrar edebilirsiniz. Hepsi Allah'ın katında geçerlidir. Ne zaman zikre başlarsanız Allah'ın katından evvela başlangıçta bizdeki rahmet nuru gelecektir. O geçtikten sonra en başında olur manevi gelişmenin. Ondan sonraki bütün başlangıçlarda artık fazıl nurları gelecektir kalbinize. Göğsünüze gelecektir. Göğsünüzdeki yarıktan geçerek kalbinize ulaşacaktır. Ve kalbiniz devamlı tazelenecektir. Allah'ın fazlıyla dolu bir kalbin sahibi olacaksınız zaman içerisinde. Sevgili kardeşlerim, rüyalarınızı doğru değerlendirin. Sadece iki tane alternatif var. Bir, rüyanızda fiziksiniz. Yani kapıyı açmadan öbür odaya geçemiyorsunuz. O alemde olan nefsinizin yaşadığı normal hayattır. Her gece o alemde yaşayabilirsiniz. Ve yaşadığınız zaman da eğer olay buysa, kapıyı açmadan geçemiyorsanız, o zaman dostlarınızı, sizden olanları, akrabalarınızı, beraber olmuş olanları hatırlayın. Orada bulacaksınız kendinizi. O zaman onlarla her gece sohbet yapabilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala insanı çok vasıflı bir mahluk olarak yaratmış. Ve rüyanızda uçabildiğinizi görmek çok büyük bir zevktir. Uçmak, sevgili kardeşlerim, pilot provesini böyle bir aşk uğruna alır pilotlar. Ama bunları yaşamışlarsa, bunu yaşamadan da pilot olan bir kişi uçmanın o büyük zevkini aldıktan sonra kolay kolay vazgeçemez. Uçmak, yer çekimi kanununun dışına çıkmaktır. Bir kişi için çok büyük bir zevk oluşturur. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala insan adı verilen mahlukuna o kadar büyük zevkler nasip etmiş ki bunlar fiziğin ötesini yaşamanın çeşitli şekillerdir. En güzeli de bu uçma müessesesi. Hepiniz için her zaman, her gece bu olay vücut bulur. Ama siz onu fark edemezsiniz. Fark etmek için formülleri uygulayın. Allah-u Teala'nın dostları bunu tüm boyutlarıyla yaşamışlardır. Ne diyordu birisi?
Biz uzayı Tilo'nun sokaklarından daha iyi biliriz. Öyle söylüyordu. Sevgili kardeşlerim, uzaya gitmek bir problem değil. Her gece gidersiniz. Ama hatırlayamazsınız. Hatırlayacak vasfı kazanmanız lazım. O da daimi zikre ulaştığınız zaman mutlaka sonuçlanır. Sevgili kardeşlerim, yaşamak bu kadar zevkli bir olay. Allah için olmak, Allah için yaşamak, nefsinizi tezkiye etmek ve tasfiye etmektir. Tezkiyede, herkesin ulaşabileceği bir nokta olan tezkiyede bir insanın mutluluğu yarım mutluluktur. Çünkü nefsinin kalbinde %51 nur birikimi olur. Başlangıçta %100 kapkaranlık olan nefsi %51 nurlarla aydınlanmıştır kişinin. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman bu rakam %51'i bulur. Ondan sonra da kişi zikrini arttırabilirse bu %51 rakamı giderek büyüyecektir. Peki ne zaman hedef? Hedef daimi zikirdir. Daimi zikre ulaşan bir kişinin Allah-u Teala'nın kanunu gereğince zikrettiği, Allah kelimesini tekrar ettiği her noktada Allah'ın katından fazıllar o kişinin kalbine ulaşır. Salavat nurları fazılları getirir ve fazıllar kişinin nefsinin kalbine ulaşır. Kalbinde birikmeye başlar. İşte bu birikimin tamamlanması hali daimi zikirdir. Kim daimi zikre ulaşmışsa nefsinin kalbindeki nurlar %100'e ulaşmıştır. O zaman o kişi nefsinin kalbinde ahmet kalmadığı cihetle hiç kimseye bir kötülük edemez. Böyle bir şey yapması mümkün değildir. Herkesi sever. Kendisine kötülük yapanları da. Onlara öfkelenemez. Kin tutamaz. Bu onun elinde değildir. Çünkü onun kinin, nefretin yuvalanabileceği bir yapının artık sahibi değildir. Nefsin bütün afetleri o zeminde yok olmaya mahkumdur. Kişi sadece sever, nefret edemez, kin duyamaz, intikam almayı düşünemez. Sevgili kardeşlerim, bunlar normal insanlara anlaşılması güç tarifler gibi gelir. Yaşasalar, onlar da dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olabilirler. Kapılar herkese açık. Bütün kapılar, cennetin kapıları ve bu dünyada mutluluğun kapıları. Sevgili kardeşlerim, mutluluğun oranı nefsinizin kalbindeki afetlerin fazıllara dönüşüne paraleldir. Nefsinizin kalbindeki fazıllar hangi orandaysa mutluluğunuz da yüzde o kadar orandadır. Daimi zikirde fazıllar bütün kalbi doldurmuştur. %2 rahmetin ötesinde fazıllar. O zaman o kişi sonsuz bir mutluluğun sahibi olur. İnsanlara kızamaz, kin duyamaz. Ona kötülük edebilirler. Ama o onlara bir şey yapmaz, yapması mümkün değildir.
Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve salavat.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Er-Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhtinas sıratel müstakîm. Sıratel lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim ve leddâllîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Allah Teala bizleri bir araya getirdi. Size mutluluktan bahsetmek istiyorum. Sevgili kardeşlerim, İnsanlar neden mutsuzdur biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, öğrenciler, Allah hepinizden razı olsun. Öyleyse bu mutsuz insanların mutsuzluğunun arkasında ne var? Sadece bir tek şey var. Allah'ı tanımamaları. Allah'ın kendilerini yarattığından belki de haberdar bile olmamaları. Şu dünya hayatlarında Allah'ı hiç devreye almamaları. Oysa sevgili kardeşlerim, İnsanlar kendilerini nerede zannederlerse zannetsinler, aslında hepimiz sadece bir yaratıkız. Birazcık ilim öğrenen, öğrendiği ilimle Allah'ın karşısına çıkıyor. Yani Allah'a karşı çıkıyor. Allah Teala buyuruyor, biz Adem'i diyor, hamîn ve mesnun olan salsalinden yarattık diyor. Organik bir dönüşüme uğrayabilecek özellikteki bir toprak. Bizim ilim adamları da işte başlarında darbe mi var? Diyorlar ki hayır, insan maymunların sonucudur. İnsan maymundan türemiştir. Kur'an-ı Kerim bir grup maymunun insandan oluştuğunu söylüyor. Dikkat edin sözlerime. İnsanın maymundan oluştuğunu değil. Bir grup maymunun insandan maymuna çevrildiğini söylüyor. Onların üzerine diyor, Tur Dağı'nı indirdik diyor. Tur Dağı'nı kaldırdık diyor. Bir ayet-i kerimesinde. Bir başka ayet-i kerimesinde de onlara zilil maymunlar olun dedik ve onları maymun haline getirdik diyor. Ama sevgili kardeşlerim, Allah Teala balçıktan yarattı, çamurdan yarattı, topraktan yarattı Adem Aleyhisselam'ın açık açık nasıl yaratıldığını anlatıyor Kur'an-ı Kerim'de. Ama insandan başka yarattığı her şeyin de sudan oluştuğunu söylüyor. Hayatın sudan başladığını söylüyor. Gerçekten tek hücreler suda oluşmuşlar. Sonra hücre sayısı artmış. Denizde yaşayan türlü canlılar oluşmuş. Sonra bu denizdeki hayat karaya ulaşmış. Karada türlü hayvan türleri oluşmuş. Bunların arasında en çok insana benzeyen maymun. Öyleyse bizim sevgili alimlerimiz

23 çift kromozomlu insanın yanında 32 çift kromozoma kadar uzanan maymun türleri mevcut. Eğer insan maymunlardaki bu tekamülün sonunda yaratılmış olsaydı 35 çift kromozomlu bir mahluk olması gerekirdi. Ama 23 çift kromozomda. İnsanın beyninin vücuduna oranı maymunun beyninin vücuduna oranının tam 5 kat fazlası. Yani insan beyni insanın vücuduna oranla hesaplandığı zaman, maymunun da maymunun vücuduna kıyasla hesaplandığı zaman şu görülür ki insan beyni maymun beyninin 5 kat büyüğüdür. Bütün maymunlar vücutları akıllı birer hayvandır netice itibariyle. Yetmez. Ayakları hala el hüviyetindedir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hayvan hayvandır, insan da insandır. Siz insan olarak yaratıldınız. İnsan olmanın şerefini yaşayın. Kainatın en üstün yaratıklarısınız. Evvela bunun için mutlu olun. Allah Teala bizleri bir kedi olarak, bir maymun olarak yaratabilirdi. Ama insan olarak yaratmış. Ona bu açıdan ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır. Bizler insan olarak yaratılmışız, kainatın en üstün mahlukları. Sadece bu bile bir sevinç konusu değil mi sevgili kardeşlerim? İnsanlar ilim adına devamlı aldatılıyor. İnsan hayatı mağaralarda başlamışmış. Yontma taş devri, cilalı taş devri, bilmem ne taş devri diye devirler konuluyor. Sevgili kardeşlerim, Adem Aleyhisselam yaratıldığı zaman o devirde yaşayan insanlar buğdayı biliyorlardı. Ondan un yapmasını, hamur yapmasını, ekmek yapmasını biliyorlardı. Kerpiç kesiyorlardı. Ondan evler yapıyorlardı. Ve bizler gibi yaşıyorlardı. Ne Adem Aleyhisselam ne 1200 senelik hayatında vücuda gelen evlatları. Yani 25 seneyi bir nesil olarak kabul etseniz her 100 sene 4 nesil ifade eder. 1000 senede 40 nesil, 1200 senede 48 nesille beraber yaşayan Adem Aleyhisselam medeni bir dünyayı ifade etti. Koyun besliyorlardı, yünlerini eğiriyorlardı ve belki çuval gibi ama bizim gibi elbiseler giyiyorlardı. Elbise değil, belki çuval gibi bir şeyler. Ama koyunların yününden yapılmış olan. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse bu muhtevaya dikkatle bakın. Yontma taş devri, cilalı taş devri, mağara devri başlangıçtaki acaba neyi ifade eder? Bu dünyada birçok atom savaşı olmuş. Bir takım kayalardaki izler bunu kesinleştiriyor. Bundan 20 bin yıl evvelde göklerde uçan uçaklar vardı bu dünya üzerinde. Öyleyse sevgili kardeşlerim, gerçekten böyle bir mağara devri olmuş mudur? Olmuştur. Ama insanoğlunun başlangıcı mağara devri değildir. Öyleyse neden bu insanlar mağaralarda yaşıyorlardı? Çünkü iki tarafta birbirini yok etmek üzere kullandılar atom bombasını. Ve yok etmeyi başardılar. Hayatta kalabilenler atom bombasının vücuda getirdiği hasarı oluşturdu. Beyinleri de hasar görmüştü. Konuşamıyorlardı. Ve sadece yaşıyorlardı. İşte

akılları normal standartlarda çalışmayan bu insanlar mağara devrini yaşadılar. O mağara devrinden kaç bin sene evveline kadar dünya üzerinde medeni bir hayat söz konusuydu. Öyleyse bunları niye söylüyoruz size? Şu ilim şuuruyla biz bir şeyler öğrendik diye Allah'a karşı çıkan zavallılara hep acımak mecburiyetindeyiz. Sevgili kardeşlerim, bu insanlar kendilerine bakmıyorlar. Mutsuzluklarının arkasında Allah'a isyan edişleri var. Kendilerine bir baksalar, bu insanların her birisi aynaya baktıklarında bir tek kendilerini görürler. Bir ünitelik bir varlık, bir birim. Ama bir insan yaklaşık 70 trilyon hücreden oluşur. Bu 70 trilyon hücrenin her biri 23 çift kromozom taşır. Bu 23 çift kromozomun her biri 20 bin parçacık taşır. 20 binden fazla parçacıktan oluşur. Yani aynaya bakarak bir tek insan gören, kendisini tek bir varlık olarak düşünen o insan bilmez ki kendisi bir kainattır. Katrilyonlarca parçayla temsil edilir. Katrilyon, 15 sıfırlı bir nesne. Sevgili kardeşlerim, genetik kodlar bile bu insanların aklını başına getiremedi. Orada da Allah'a karşı bir isyan bayrağını gene görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, her yeni öğrendiğimiz şey bize %5 öğrenebilmeyi sağlıyor sadece. Geriye kalan %95'i bilinmeyenlerin ufkunda bir karanlık tablo olarak devam ediyor. Genetik kodları çıkarmak da yeni bir isyan hüviyetine götürüyordu insanları. Şifrelerin aydınlanması Allah'ın müsaade ettiği yere kadar geçerlidir. Çalışmalar onu gösterdi ki insanın bir takım hücreleri, kemik iliği hücreleri ve kök hücreler hangi uzva monte ederseniz onun aynını vücuda getirebilecek özellikte. Bir kişinin böbreği rahatsız, eğer kemik iliğindeki bu hücreleri, kemik iliği hücrelerini ve kök hücreleri veya kök hücreleri oraya hasta uzva aşılarsanız, orada o uzvun aynını yapabilecek olan bir muhteva taşıdığını görüyorsunuz. O yaratan böyle yaratır. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, biz insanlar eksi sonsuzdan sıfıra en yakın noktaya kadar ulaşan negatif dalga boylarının hiçbirini algılayabilecek olan bir gücün sahibi değiliz. Onları cinler algılıyor. Biz sıfırla artı sonsuz arasındaki o sonsuz uzunluktaki dalga boylarının sadece 6 milimle 11 milim arasındaki 5 milimlik bir kesimini algılayabiliyoruz. Renk olarak, ses olarak, ışık olarak, algılama vasıtalarımızla. Sonsuzda 5 milim.
bir santimetrenin yarısı kadar. Düşünebiliyor musunuz? Yaratıcıyla onun naçiz bir yaratığı olan insanın ne hüviyette olduklarını, bu tevazuya sahip olmanızı diliyorum. İnsan olarak Allah'a saygı göstermek. Bu bir mecburiyettir, zarurettir. Ve sevginin en açık, en bariz nişanesidir. Sevgili kardeşlerim, biz Allah'ı sevmiyoruz. Biz Allah'a hayranız. Sevginin ötesinde aşkı yaşamışız Allah'a karşı. Onun da ötesinde ona hayran olmuşuz. Onu şu dünya üzerinde en yakın tanıyan kişiyiz. Ve hayranlığımız elbette boşuna değildir. Onun bize yaşattığı o muhteşem hayat, fiziğin ötesi, bizi ona hayran kılan en büyük sebeptir. Gökler alemi, yedi kat gökler, her kattaki özellikler, Allah'ın huzurunda kılınan huzur namazı, onun imamı olmak, sevgili kardeşlerim, bunların hepsi bir muhteva taşır. Bu öyle deyince, imam kelimesini kullanınca, bazı kardeşlerimizin bizim hakkımızda söylediği bir şey aklımıza geldi. Biz böyle kravatlı olduğumuz için bize bozulanlar varmış. Ve kimliğimizin böyle olmaması gerekirmiş. O kardeşlerimize sesleniyorum şimdi. Bizi öbür kimliğimizle görmek istiyorsanız, bilgisayarlarınızda bizi cami hayatımızda takip edin. Biz burada camimizde her perşembe akşamı iftardan sonra, her perşembe mutlaka oruçluyuzdur. İftardan sonra tezekkür ederiz. En az 2 saatlik bir tezekkür. Yani kardeşlerimize biz sualler sorarız. Hem bizim suallerimiz yayınlanır bilgisayarda, hem de kardeşlerimizin verdiği cevaplar. Orada bizi bu kıyafetle göremezsiniz. Orada başımızda sarığımız, sırtımızda cübbemizle o görevi yaparız. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Biz kendi camimizde Ankara'da namaz kılarken öyle kıldık ki her zaman öyle kılarız. Ve bu da bizim televizyonda, o zamanlar televizyonumuz kapanmamıştı, yayınlandı ve hemen bizi mahkemeye verdiler. Ve de arkasında da tutuklama kararı çıkardılar. Öyle televizyonda göründüğümüz için. Sevgili kardeşlerim, zihniyeti anlayabiliyor musunuz? Ne kadar korkunç bir karanlık içinde yaşıyoruz. İnsanlar adaletten bahsediyor ve başörtülü olan hanım kardeşlerimiz üniversitelerde imtihanlara alınmıyorlar. Hangi adalet? Ne olması lazım? Başını örtmesi lazım gelen kişi, eğer başını örtmek istiyorsa, ona kimse mani olmamalıdır, olamamalıdır. Kim de başını, hangi hanım da başını örtmek istemiyorsa, dilediği kıyafetle dolaşmak istiyorsa, ona da kimse mani olmamalıdır, olamamalıdır. Sistemleri tek taraflı ve adaletsiz bir şekilde kurmuşuz. Bu Allah'ın emirlerine karşı çıkmaktır. Burada hep bize şunu söylemişlerdir. İşte bir sağ iktidar oluşursa, iktidara gelirse, onlar da bunu mutlaka aksini yapacaklardır. Başörtüsü giymeyen hanımlara zorla başörtüsü giydireceklerdir. İşte bir sağ iktidar iktidarda. Kimi kandırıyorsunuz?
Adaletsizlik değil midir? Allah'ın kendisine verdiği emri yaşamak isteyen bir hanımı bundan engellemek? Allah'ın adaleti açık bir şekilde koymuş, konmuş Kur'an-ı Kerim'e. La ikrahe fid dini diyor Allah Teala, dinde zorlama yoktur. Hiç kimse kimseye zorla Allah'la kendi arasındaki ilişkilerde bir zorlama getiremez. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizinle sohbet etmek Allah-u Teala'nın bir muhteşem ihsanı diye düşünüyorum. Bakınız nereden nerelere girdik. Sohbet, sizinle bir mutluluk sohbeti yapıyoruz. Aranızdaki mutlu olmayanlara sesleniyorum şimdi. Ey mutsuz kardeşlerim! Mutsuzluğun arkasında ne var biliyor musunuz? Onu tanımamak var. Onu sevememek var. Kişinin kendisini Allah'tan fazla sevmesi var. Eğer onu bir gün tanırsanız, kendinizi mutlaka ondan daha az seveceksiniz. Mutlaka onun için yaşamaya başlayacaksınız. Bu ise başka insanlar için yaşamak demektir. İnsanların mutluluğuna kendini adamak demektir. İşte Allah-u Teala'ya bizi o hedefe ulaştırdığı için, kendini insanların mutluluğuna adamış biri hüviyetine ulaştırdığı için, bunu bize daha ötede olanı söyleyelim, vazife olarak verdiği için, görev olarak verdiği için ona sonsuz hamd ve şükrediyoruz. O bizim Rabbimiz. O El İlah'tır. Kainatın tek ilahıdır. El İlah kelimesi Allah kelimesidir. Allah aslı, ama Arapçada E-A gibi telaffuz edilir. E ile A arası bir ifade. Allah. Söyleyemiyorum, benim Arapçam çok kıt. Bu kıt Arapçamızda, sevgili kardeşlerim, biz kimseden Arapça dersi almadık. Allah-u Teala'nın bize bu kadar çok şey öğretmesini hala bu insanlar anlayamıyorlar. Kur'an-ı Kerim tefsiri yapıyoruz. Biliyorsunuz tefsir realitede 12 ayrı tefsir çeşidinden bahsediliyor. O tefsirler bizi hiç alakadar etmiyor. Allah'ın bize verdiği ilimde tefsir, Kur'an-ı Kerim tefsiri, Kur'an'ın lafzının ötesindeki ruhu açıklamaktır. Ve müfessiriz diye geçinenlerin muhtevasına bakın, açıkladıkları hep lafızdır. Bir lafız kendi içinde 7 safa içerir, ama Kur'an'ın 7 ruhu vardır ve 7. ruh kendi arasında 7 safa daha içerir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutlu olmak istiyor musunuz? O zaman onu tanıyacaksınız. Ona yöneleceksiniz. Mutluluğun başlangıç noktası neresidir diye bir soru sordunuz bana diye farz ediyorum şimdi. Mutluluğun başlangıç noktası Allah'a ruhu ölmeden evvel ulaştırmayı dilemektir. Bitti. Bitti sevgili kardeşlerim. Hepsi bu kadar. Yani eğer siz şu kalbiniz var ya, hani şuradaki kalbiniz, vücudunuza kan pompalayan, tekrar geri alan kalbiniz, o kalbinizden Allah'a
bir talepte bulunacaksınız. Ya Rabbi diyeceksiniz, ben sana ruhumu ölmeden evvel ulaştırmak istiyorum. Yani ölmeden evvel ölmek istiyorum. Ne diyordu Peygamber Efendimiz Aleyhisselam? Diyordu ki, ey sahabe, ölmeden evvel ölün ki Allah size 700 kat versin. Öylesine geniş kapsamlı bir dizaynı ifade ediyor ki, sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dinemeden evvel sizin yaptığınız her pozitif işlem, yani hayır, size derecat kazandırır. Bu kazandığınız dereceler, eğer bir derecelik bir hayır işlemişseniz, her derecat kazandıran olay bir hayırdır. Bir derecelik bir hayır kazanmışsanız, Allah-u Teala bunu sizin amel defterinize kiramen katibin melekleri vasıtasıyla 10 olarak yazıyor. Yani daima bütün insanlar her pozitif davranışlarında kazandıkları derecenin 10 katını kazanırlar. Bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır derler Osmanlı'da. Osmanlı'da kahve çok önemli bir şeydir. Biz de gerçek anlamda bir Osmanlıyız. Soykütümüzden artık haberiniz oldu. Osmanlı'nın başlangıcından evvel de Evrenosoğulları vardı. Ama Osmanlı'nın başlangıcından bu tarafa Evrenosoğulları hep var oldular. Osmanlı'da hiçbir devre geçmemiştir ki, bir gün geçmemiştir ki aralarında Evrenosoğulları bulunmasın. 700 yıldan daha uzun süredir hamdolsun ki soyumuzu tanıyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz, Allah Teala bütün günahlarınızı örter. Soruyoruz size, cennete gitmek istiyor musunuz? İstiyoruz diyeceksiniz. Hatta birçoğunuz umamam, umamam diyeceksiniz. Beni Allah Teala nasıl cennetine alır? İşte insanların yaptığı en büyük hata. Derler ki sahabenin bile 10 tanesi cennete gidecekmiş. Geri kalanın ne olacağı meçhul. Hiç Allah Teala benim gibi birisini cennetine alır mı? Cennet onu hak edenlerin yeridir. Hak edenlerin arasında siz de varsınız ama hak etmek için bir dileğin sahibi olacaksınız. Sadece Allah-u Teala'ya kalbinizden bir talep ulaşacak. Ya Rabbi, ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak ve yani ölmeden evvel ölmek istiyorum diyeceksiniz. Hadi ikincisini söylemeyin, vazgeçtik. Ölmek deyince insanlar hep kötü şeyler düşünürler. Aslında hiç korkulacak bir tarafı yok laf aramızda. Siz de bir gün sevgili kardeşlerim, ölümü yaşayacaksınız. Ölmeden evvel yaşayacaksınız. İlk tayin mekan olayında bunu yaşarsınız. Kendinize, nefsinizin gözlerinden dışarıdan bakarsınız. Uçabildiğinizi görürsünüz. Eğer bu alemdeyseniz duvarların içinden geçebildiğinizi görürsünüz. Allah'a sonsuz hamd ve şükredersiniz bu kadar güzellikleri size yaşattığı için. Sevgili kardeşlerim, mutluluk Allah'ın size o kadar kolay verebileceği bir şey ki, sadece bir talebinizi istiyor. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz, bitti. Sevgili kardeşlerim, şuranızdan, kalbinizden bir talep, bu kalbinizdeki talep yalnız kalbinizde kalmayacak tabii, dilinizde de
Allah Teala'ya söyleyeceksiniz. Ya Rabbi, ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum. Ne diyor muhteva? Dil ile ikrar, kalp ile tasdik. Kalbin Allah'ın varlığını tasdik etmesi, kalbin Allah'a ulaşmayı dilemesi, dilin de bunu açık bir şekilde ikrar etmesi. Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Ey nebiler!" Kimler var karşı Allah Teala ile beraber o sırada? Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki: "Ey nebiler, size kitap verdik, sizlere kitap verdik ve hikmet verdik. Sizlerden sonra bir Resulümüz gelecek. O Resul'e iman edeceğinize ve ona yardım edeceğinize dair sizlerden misak istiyorum. Bu ağır misaki kabul ediyor musunuz? Ve dilinizle de kabul ettiğinizi ikrar ediyor musunuz?" Bütün nebiler, oradaki beş peygamberin hepsi dedi ki: "Evet, dilimizle de ikrar ediyoruz ki biz sana misak verdik. O Resul'e, peygamber olmayan Resul'e iman edeceğimize ve yardım edeceğimize." Allah Teala o Resul için bir şey daha söylüyor. O bütün peygamberlerden sonra gelecek olan peygamber olmayan Resul için sizlerdekini tasdik edecek diyor. Ne demek bu? Bu demek ki yalnız Kur'an-ı Kerim'in tasdiki değil, Kur'an-ı Kerim'den evvelki Hazreti İsa'ya indirilen İncil'in tasdiki, ondan daha evvel Hazreti Musa'ya indirilen Tevrat'ın tasdiki, daha evvel Hazreti İbrahim'e indirilen kitabın tasdiki, daha evvel Hazreti Nuh'a indirilen kitabın tasdiki. Allah Teala diyor ki: "Biz bütün nebilere kitap veririz" diyor. "Şeriat kitabı veririz" diyor. "Oradaki hükümlerle hükmetsinler" diye diyor. Bütün peygamberler hükmetmekle, adaleti yerine getirmekle vazifelidirler. Ve peygamberlere şeriat kitabı verilir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise hatemün nebiyindir. Yani nebilerin, peygamberlerin sonuncusudur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o nebilerin sonuncusudur. Ondan sonra bir daha kıyamete kadar nebi gelmeyecektir, peygamber gelmeyecektir. Kıyamete kadar Kur'an hükümleri, şeriatı temsil edecektir. Kur'an'ın, İncil'in aslından ve Tevrat'ın aslından ve Hazreti İbrahim'e indirilen kitabın aslından ve Hazreti Nuh'a indirilen kitabın aslından hiçbir farkı yok sevgili kardeşlerim. İki tane din olmamıştır. İki tane bile din olmamıştır. Sadece bir tek din vardır. O din, Hazreti Nuh'un da dini, Hazreti Adem'den başlayın, Hazreti Adem'in dini, Hazreti Nuh'un dinidir, Hazreti İbrahim'in dinidir, Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dinidir. İkinci bir din hiç olmamıştır. Hazreti İbrahim zamanındaki adı Hanif diniydi. Kur'an-ı Kerim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e indiriliyor ve Arapça indiriliyor, o bir Arap olduğu için. Ve de Hanif kelimesinin tam karşılığı olan Arapçadaki deyim İslam. Allah'a teslim olma dini. Neyini teslim edeceksin sevgili kardeşim?
ruhunu. İneğini teslim edeceksin, fizik vücudunu, şu vücudunu. İneğini teslim edeceksin, nefsini, bütün afetleri yok edeceksin. Neyini teslim edeceksin? En son teslim, iradenin teslimidir. O zaman Allah'ın Allah'a iradesini teslim etmiş kulu olursunuz. Allah'tan aldığınız emirleri yapacak hale gelirsiniz ve Allah Teala size irşat yetkisi verir. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki bir yaşasanız, çoğunuz ne söylediğimi anlamıyor. Anlamak için yaşamak lazım. Her talebeden eğer Allah'ın emirlerine itaat ederse bizim yaşadıklarımızı mutlaka yaşayacaktır. İrade teslimi konunun son noktasıdır. Biz şimdi size en kolay reçeteyi sunuyoruz. Kur'an-ı Kerim öyle bir kolaylıklar kitabıdır ki Allah Teala diyor ki Allah sizin için güçlük dilemez. Allah sizin için sadece kolaylık diler. Peki bir sualim var burada. Şu dünyada 100 sene yaşarsınız. 200 sene yaşadığınızı düşünün, daha fazla bugünkü şartlar altında yaşayamazsınız. Ama eğer cennete girerseniz orada sonsuz bir hayat yaşayacaksınız. Milyarlarca yıl enerji bedeninizde hiç yaşlanmadan bütün zevkleri yaşayarak. Eğer cehenneme giderseniz gene milyarlarca yıl yaşayacaksınız ama devamlı bir işkencede olarak. Yedi kat cehennemin hepsinde işkence var sevgili kardeşlerim. Ateş var, yanmak var. Bir tarafta milyarlarca yıl ihtiyarlamayan bir bedenle sonsuz bir güzellikler dizisini yaşamayı düşünün. Bir tarafta da her gün işkenceyle ölmeyi dilediğiniz bir durum düşünün. Allah-u Teala'ya her gün "Ya Rabbi benim canımı al, öldür beni, bu işkenceden kurtulayım" dediğiniz bir sonsuz devre. Milyarlarca yıl. Ve bu cehennem azabından Allah-u Teala sizi o kadar çok seviyor ki kurtulmanızı istiyor. Ne karşılığı? Sadece bir tek dilek karşılığı sevgili kardeşlerim. Sadece bir tek dilek. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz ama bunu dilerken kalbiniz gerçek anlamda dileyecek bunu. Çünkü kalbinizin dilemesi söz konusu. Elbette dilinizle söyleyeceksiniz. Ama kalbinizde olan şeyi söyleyeceksiniz. Hatırlatalım kalbinizde olan şeyle, demekle neyi kastettiğimizi, kalbinizden talebin ne olduğunu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem savaşa çıkarken herkese davette bulunuyor. Münafıklar savaşa iştirak etmiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dönüşünde diyorlar ki biz bırakamadık çocuklarımızı, malımızı, mülkümüzü, gelemedik. Bizi bağışla ama bundan sonraki seferde mutlaka seninle beraber olacağız. Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e diyor ki onlar diyor sana kalplerinde olmayan şeyi söylüyorlar diyor. Ne demek istediğimizi anladınız mı sevgili kardeşlerim? Allah'a ben ulaşmayı diledim demeniz yetmez. Dininizin bunu söylemesi yetmez. Buradan kalbinizden bir talep gidecek. Dileyenlerle dilemeyenler hemen ayrılır birbirinden. Ben Allah'a ulaşmayı diledim. Hem de 100 defa diledim. Belki 200 defa diledim. Her gün "Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum" diyorum. Ama sizin söylediğiniz gibi namazı sevemiyorum. Orucu sevemiyorum. Oruç tuttuğum zaman
Çok açlık hissediyorum. Yani sigara da içiyorum. Çok büyük bir sıkıntı veriyor bana oruç tutmak. İbadetlerimi yapamıyorum. Biz de ona diyoruz ki, aziz kardeşim sen Allah'a ulaşmayı dilememişsin. Eğer dileseydin, namazı bir zevk olarak yerine getirecektin. Oruç tutmak sana tarifsiz bir mutluluk verecekti. Çünkü açlık hissetmeyecektin. İftar sofrasına otururken hariç. Açlığı Allah Teala o sevdiği kullarına açlığı iftar sofrasına oturduğu zaman hissettirir. İftarını açtığı zaman bir zevk olsun diye ona. Her şey ne kadar güzel dizayn edilmiş, öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Şimdi eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa Allah'ın yardımı gelmez ona. Onun mutlu olması mümkün değildir. Allah Teala ise biz diyor sizi bize kul olasınız diye yarattık diyor. Bakıyoruz ki Allah'ın bundan muradı sadece bizleri mutlu kılmak. Sadece mutluluğumuzu istiyor sevgili kardeşlerim. Ve anlatamıyoruz ki size. Bilmem ki nasıl anlatsam derdimi diyor bir şair. Bizim derdimiz size anlatamamak. Bizi anlayamamanız. Yoksa hepiniz sonsuz bir mutluluğu yaşıyor olacaktınız şimdi. Sevgili kardeşlerim, bir tek dilek Allah'a ulaşmayı kalben dilemek, dilinize de söylemek. Söyleyip söylemediğinizi anlamak da çok kolay. İbadetleri sevmeye başlamamışsanız dilemediniz demektir. Ve konferanslarda bize soruyorlar. İyi de biz Allah'a ulaşmayı dilemiyoruz diye Allah bizi neden cehennemine atıyor? Sevgili kardeşlerim, Allah'ın nimetini bu kadar açık bir şekilde inkar etmek yanlış değil mi? Allah Teala'nın isteğine bakın. Diyor ki ben sizi o kadar çok seviyorum ki sadece bir tek dileğiniz bana ulaşmayı dilemeniz yeter. O noktadan itibaren kumandayı ben ele alacağım diyor Allah Teala. O noktadan itibaren ben sizi mutlaka üçüncü kat cennetime kadar çıkaracağım. Bu benim garantim diyor. Yetmez diyor size nefsinizin kalbindeki afetlerin yarısından fazlasını mutlaka temizleyerek dünya saadetinin de yarısını nasip kılacağım diyor. Ve bunun için sizlerden istediğim şey sadece bir dilek. Şimdi bu suali soran, böyle ifade eden kardeşlerimiz hem bu kadar kolay kendilerini sonsuz bir şekilde cennete çıkıp ulaştıracak olan bir talebi yerine getirmiyorlar, hem de diyorlar ki biz Allah'a ulaşmayı dilemeyeceğiz ama Allah Teala bizi mutlaka cennetine ulaştırsın. Neden ulaştırsın? Kanunlarını koymuş. Oradan bir uçak kalkıyor. Uçağın üzerinde yazıyor ki bu uçak cennete götürür. Bunu hayal olarak söylüyoruz tabii. Ama çarpıcı bir misal olduğu için söylüyoruz. Bu uçağı sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler biner. İkinci bir uçak daha var. O uçakta da deniyor ki bu uçak cehenneme götürür. Bu uçağa Allah'a ulaşmayı dilemeyenler biner. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler bu uçağa binmek mecburiyetindedir. Cehenneme gidecekler. Allah'a ulaşmayı dileyenler de bu uçağa binecekler ve Allah'ın cennetine girecekler. İkisi için de mecburiyet. Şimdi bize bu suali soran kardeşlerimiz, biz diyorlar Allah'a ulaşmayı dilemeyeceğiz ama Allah'a ulaşmayı dileyenlerin uçağına binmek istiyoruz. Yok öyle ya ama. Allah Teala buna müsaade etmiyor. Ya Allah'a ulaşmayı dilersiniz, Allah'ın cennetine girersiniz
Bir tek dileğinizle Allah Teala sizi cennetine alacak. Bir de mutluluğun yarısını mutlaka size yaşatacak. Dünya mutluluğunun. Her gün yarı yarıya mutlu bir insan olacaksınız. Bunu garanti ediyor Allah Teala. Hem isyan edeceksiniz. Bu kadar kolay bir şeyi bile yapmaktan sarf-ı nazar edeceksiniz. Şeytan sizi etkileyip Allah'a ulaşmayı dilemenize engel olacak. Hem de Allah'a kafa tutacaksınız. Ben sana ulaşmayı dilemiyorum. Beni neden cezalandırıyorsun? Sevgili kardeşlerim, bu kadar da saçmalık olur mu? Bu kadar düşüncesizlik olur mu? Allah'a ulaşmayı dilemediği için Allah'ın insanları cehenneme atması, Allah'ın haksız bir davranışı, haksız bir tasarrufu olarak değerlendiriliyor. Bir eçhel zümrede. Cehaletin en üst kademesi. Ya, sevgili kardeşlerim. Bir sonuca varmıyor muyuz? Sadece bir tek dileğiniz, kalbinizden Allah'a ulaştıracağınız bir tek dilek neye vücuda getirir? Söyleyelim. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, bakınız ne oluyor? Allah derhal onun üzerinde rahim esmasıyla tecelli ediyor. Ona 7 tane furkan veriyor. Gözlerindeki hicab-ı mestureyi alıyor. Görme hassasının üzerindeki gışaveti alıyor. Kulaklarındaki vakrayı alıyor. İşitme hassasının mührünü açıyor. Kalbinin mührünü açıyor. Kalbindeki ekinleti alıyor. Ve yerine ihbat koyuyor. Kimlere yapıyor bunu? Sadece Allah'a ulaşmayı dileyene. Peki bunu yaparken acaba başka bir şey daha mı yapıyor? Evet, çok önemli bir şey daha yapıyor. Her furkanda o kişinin o güne kadar ki o anda amel defterinde olan günahlarının 1/7 kadar sevap yazıyor o kişinin amel defterine. Kiramen katibi melekleri. Ve 7 furkan 7 dakikalık bir zaman parçası geçmeden evvel mutlaka tamamlanıyor. Kişinin bütün günahları örtülüyor. Öyleyse bir sual. Cennete girmenin Kur'an'daki kazanılan ve kaybedilen dereceler arasından alameti farikası nedir? Cennete girebilmek için kişinin sevaplarının kazandığı derecelerin günahlarından, kaybettiği derecelerden fazla olması gerekiyor. Kimin fazlaysa, kimin sevapları günahlarından fazlaysa onun gideceği yer cennettir. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onun gideceği yer cehennemdir. Ve Allah'a ulaşmayı dilediğinizden itibaren en çok 7 dakikalık bir zaman içerisinde bütün günahlarınız örtülüyor. Örtülünce bunun manası nedir? Çok açık. Sevaplarınız günahlarınızdan fazla demektir. Hayatında hiç sevap kazanmamış bir insan hiç yaşamamıştır. Ne kadar kötü insan olursa olsun mutlaka sevap kazanır kişi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir tek dileğinizle günahlarınız örtülüyor, gideceğiniz yer cennet oluyor. Yani Allah'a ulaşmayı diledi kişi, ertesi gün öldü. Hiç ibadeti yok, sıfır ibadet. Sadece Allah'a ulaşmayı diledi, kalben dilediği kesin tespiti yapan Allah. Bu kişinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Bu konunun başlangıcı, eğer sevgili kardeşlerim Allah'a ulaşmayı dilerseniz Allah kumandayı ele alıyor ve size ağır darda bir güzellikler demetini sunuyor. Kalbinize ulaşıyor. Kalbinizi Allah'a çeviriyor. Göğsünüzü yarıyor. Göğsünüzden kalbinize nur yolu açıyor. Zikir yaptığınız zaman Allah-u Teala'dan gelen rahmet lefaz göğsünüze, oradan kalbinize ulaşıyor. Ve rahmet nuru kalbinize sızıyor.
%2 olduğu zaman, sızdığı zaman huşu sahibi oluyorsunuz. Ve de huşu sahibi olduğunuz zaman Allah-u Teala'dan mürşidinizi sorma hakkınız doğuyor. Ona ulaşıyorsunuz. Gözyaşları içinde tabi oluyorsunuz. Allah-u Teala kimi mürşid tayin etmişse o mürşidi mutlaka sevdirir. Ve Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah'a ulaşacağına inanan kişi mutlaka mürşidine ulaşır. Peki kişinin inancı nasıl gerçekleşiyor? Allah kalbine koyuyor o inancı. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişide inanç büyük boyutta gerçekleşir. Allah'ın sözü var sevgili kardeşlerim. Diyor ki Allahü yeştevi ileyhi men yeşâ'ı ve yehti ileyhi men yünib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları Allah kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse Allah'ın sözü var. Size 12 tane ihsan verecek, mürşidinize ulaştıracak, tabiyetinizle beraber devrin imamının ruhu başınızın üzerine gelecek. O örtülen günahlarınız var ya, onunla kalmayacak, bir de sevaba çevrilecek. Ondan sonra da Allah Teala size başınız üzerine gelen devrin imamının ruhu vasıtasıyla ruhunuzun vücuttan ayrılması emri gelecek. Allah'a doğru yola çıkma ruhsatı verilecek. Ruhunuz vücudunuzdan ayrılarak ait olduğunuz dergaha, oradan da devrin imamının dergahına ulaşacak ve altın kapıdan Allah'a doğru bir yolculuğa çıkacak. Bütün ruhlar Allah-u Teala tarafından üfürülmüştür. Bütün ruhlar Allah'a geri dönecektir. İnsanlar istese de istemese de. Marifet, ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmanız. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanı Allah-u Teala mutlak bir mutluluğun içine ulaştırıyor. Yani şeytanın ve insan ve cin şeytanların o kişiyi mutsuz etmesine Allah mani oluyor. Arada bir engel oluşturuyor Allah-u Teala. Koruyucu bir statü içerisinde Allah o kişinin başkalarıyla olan ilişkilerinde de her açıdan üzülmesine mani oluyor. O kişi Allah'ın koruması altına giriyor. İşte sizler için de aynı şey söz konusu. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız yere kadar bu böyle gidiyor. Yani mürşidinize ulaşınca ruhunuz vücudundan ayrılır, sırat-ı müstakime ulaşır. Oradan 7 katlık bir yolculukla Allah'a ulaşacaktır. Bu sizin zikir sayınızın artmasına bağlı bir husus. O devrede eğer siz Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, Allah mutlaka sizin zikir sayınızı arttırmanıza da yardımcı olur. Sizin mürşidinizi sevmenize sebep olan Allah'tır. Sizin namazı sevmenize, oruçta açlık duymamanıza, zikri sevmenize, bütün ibadetleri sevmenize sebep olan Allah'tır. Ve bir tek asla dayalı, siz Allah'a ulaşmayı denemişsiniz. Başkalarından farklı bir statüdesiniz artık. Cehenneme gidecek olan değil, cennete girecek olan birisiniz. Ve buna göre yaşarsınız. Sizin iblis tarafından huzursuz olmanız Allah-u Teala tarafından engellenir. Ve zikrinizi arttırdıkça nefsinizin kalbinde biriken her %7 fazıl birikiminde ona paralel olarak ruhunuz gök katlarını birer birer aşar. Birinci kattaki secde, ikinci kattaki suvarılma, üçüncü kattaki secde, dördüncü kattaki secde, beşinci kattaki secde, altıncı kattaki sıbkatullah olma Allah'ın nuruyla
O çok açık beyaz yeşil rengi bürünme. Ondan sonra da 7. katın altın kapısından girerek 7. katı fethetme. 7. kattaki idealemi aşarak Setetil Münta'ya ulaşmak, oradan da Allah'ın zatına ulaşmak. Allah tarafından gerçekleştirilen, size verilen nimetler dizisini oluşturur. Her ruhunuz Allah'a ulaşır. İşte ermiş oldunuz. Ruhu Allah'a ulaşmış bir evliya oldunuz. Allah dostu oldunuz. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki yaşamakta, bunları yaşamakta o kadar kolay ki sadece bir dileğe dayalı sevgili kardeşlerim. Ve buna rağmen realite ne biliyor musunuz? İnsanların daima %10'dan daha azı Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Bu devirlerde boyunca böyle oldu. Ama şimdi yeni bir çağa girdik sevgili kardeşlerim. Bu çağ hidayet çağıdır. Bütün insanlar bu çağda hidayet öğreneceklerdir. Ve o denge bu devirde bozulacaktır. Yani insanların %90'ından daha çoğunun cehenneme gitme olayı bu devirde değişecektir. Ve büyük bir mutluluk bütün dünyayı kucaklayacaktır. Dünya bir, belki bir savaştan sonra, ama mutlaka sulh ve sükun dünyası olacaktır. O günleri beraber yaşayacağız inşallah sevgili kardeşlerim. Bu çağ hidayet çağıdır ve hidayeti insanlara öğretecek olan da o biziz. Öyleyse hepinizin hidayete ermesini Yüce Rabbimizden dileyerek, hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sizlerin olmasını Yüce Rabbimizden dileyerek bu akşamki mutluluk sohbetimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. Hepiniz sonsuz mutlulukların içinde olun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Mutluluk
0: Efendim
1: sohbeti.
0: izleyiciler, dinleyiciler ve sevgili öğrenciler. Benim bir güzel birliklerimiz için inşallah yine sizlerle birlikteyiz. Az sonra bir eşsiz ve yeni mutluluk sohbetinde Muhterem Efendi Hazretleri Doktor İskender Ali Mihir inşallah sizlerle birlikte olacaklar. Ben müsaadenizle Muhterem Efendi Hazretleri'ne dönmek istiyorum. Muhterem Efendimiz, öncelikle mübarek ellerinizden inşallah sonsuz hürmet yapıyoruz. Çok kıymetli dualarınızı diliyor ve bugünkü bu eşsiz ve yeni mutluluk sohbetimizde zaten sizi muhterem izleyici, dinleyici ve destekli öğrencilerimizle baş başa bırakıyor. Tekrar mübarek ellerinizden sonsuz hürmet ve hasret yapıyoruz inşallah.
1: Allah razı olsun Berhan. El-Fatiha ve as-salavat Allah'a mesal ala Muhammed Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim Ve iyyâken estâin ihtenâ sırâtel mustakîm Sırâtel lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim ve lezzâllîn Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Ne dedi Berhan? Mutluluk sohbeti. Öyleyse hadi sizinle beraber kaçalım. Çok uzaklara gidelim. Öyle bir yerde olalım ki orada sadece mutlu olunsun. İşte orası cennet. Ama biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Eğer dilerseniz siz bu dünyayı da kendinize cennet yapabilirsiniz. Allah-u Teala bu imkanları insanlara teslim etmiş. Kim mutlu olmak isterse mutlu olur diyor Allah-u Teala. Öyleyse mutluluk iki ayrı bölümden oluşuyor. Cennet saadeti ve dünya saadeti. Ben sizlere dünya saadetinden bahsetmek istiyorum. Sevgili kardeşlerim, etrafınıza ara sıra bir göz atıyor musunuz? Hep insanlar mutsuz, huzursuz insanlar. Asık suratlar, birbirine devamlı kavga eden insanlar, küfürler, bağırmalar, öfkenin her an taştığı bir dünya hayatı. Herkes mutsuz. Ama sizler mutsuz değilsiniz, öyle değil mi? Allah-u Teala'nın reçetesini kullanan hiç kimse mutsuz olmaya devam edemez. Kullanmazsa sevgili kardeşlerim, o zaman sorarım size, o zaman kabahat Allah'ın mı? Hem sizlere reçeteyi vermiş, işte demiş, bu reçeteyi kullanın. Şimdi şu anda beni kimler dinliyorsa onlar için bir muhteşem dizayn yok mu sevgili kardeşlerim? Mutluluğu nasıl yaşayacaksınız? Nasıl elde edeceksiniz? İşte onun standartlarını size veriyorum. Mutluluk. Mutluluk bir uyum halidir. Sulh ve sükun halidir. Kavganın bittiği bir ortamı ifade eder. Mutluluk üç aleminizde birden yaşanması lazım gelen bir vetiredir. İç dünyanızda mutlu olacaksınız. Dış dünyanızda mutlu olacaksınız. Ve Allah ile olan ilişkilerinizde mutlu olacaksınız. Hem emirler cephesinde mutlu olacaksınız, hem de nehiler, yani yasaklar cephesinde mutlu olacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir üçüncü faktör, bu mutluluğunuzun devamlı olması gerek. Devamlı olmadığı takdirde mutlu değilsiniz. Geçici zevkleri yaşıyorsunuz sadece. Öyleyse zevkle mutluluk arasında çok büyük bir uçurum var. Zevk hayatınızın belki birkaç dakikasında, belki birkaç saatinde yaşadığınız bir güzelliktir. Ama hangi olaysa sizi o zevke ulaştıran, o olay bittiği zaman zevkiniz de biter. Ondan sonra gene dünyanın çıplak karanlıklarına geri dönersiniz. Ama mutluluk öyle değildir. Mutlulukta çıplak karanlık diye bir şey söz konusu değildir. Gece olabilir, her taraf karanlık olabilir. Ama sizin öyle bir içiniz olur ki o hep aydınlıktır. Orada bir mum hep yanar. Hep kalbinizi ışıtır, aydınlatır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir dizaynda mutluluğa dikkatle bakın. Mutluluk sizin içindir.

zikrin sahibi olmak mecburiyetindesiniz. Öyleyse sizleri şu dünya adı verilen gezegenle bütün kainata bağlayacak olan mutluluğunuz, Allah ile olan ilişkileriniz çerçevesinde zikir adı verilen bir müessese ile ihata edilmiştir, doldurulmuştur, kuşatılmıştır, kaplanmıştır. Allah Teala buyuruyor ki: "Feskurallaha kıyamen ku'uden ve ala cunubihim." Ayaktayken de, otururken de, yen üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin buyuruyor Allah Teala. Hep Allah'ı zikredeceksiniz. Ayaktayken de, otururken de, yatarken de. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ı zikretmek, hep zikretmek. Kesintisiz bir şekilde zikretmek. Bu ne sağlar? Mutluluğunuzu sağlar. Zikir nedir? Zikir Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek. Sesli olabilir, demin söylediğim gibi cehri zikir. Sessiz olabilir. Hafî zikir. Sessiz olmakla kalmaz, kalpten olabilir. Elinizi nabzınıza koyun. Ya atar damarı yakalayacaksınız ya toplar damarı. Hangisini yakalarsanız yakalayın. İkisini birden yakalarsanız çift eceli olarak, yani toplar damar ve atar damarın her atışında birbiri ardından geleceklerdir. Allah kelimesini tekrar edeceksiniz. Ne dilinizi kımıldatacaksınız Allah derken, ne de ses çıkaracaksınız. Eliniz nabzımızda mı? Hadi.

İşte kalp zikrini yaptınız, dilinizi kımıldatmadınız. Ama içinizdeki ses kalbinizin her atışında Allah kelimesini tekrar etti. O sesi iyi tanıyın. O içinizdeki ses hayatınız boyunca size ışık olacak sevgili kardeşlerim. O sesi tanıyın. O sizin sesinizdir. Ve onu eğer çok iyi tanırsanız, şeytanın o sesinize çok benzeyen bir ses kullanarak, sessiz sesinizi taklit ederek kendi düşüncelerini size yutturmak istediğini hemen yakalarsınız. Ve şeytana bu fırsatı o günden sonra vermezsiniz. Bilirsiniz ki o şeytandır. İşte bu noktada duralım. Allah ne ister sevgili kardeşlerim sizden? Allah sizden sadece sizin mutlu olmanızı ister. Peki şeytan ne ister? O da sadece bir tek şey ister. Sizin mutsuz olmanızı. Öyleyse kapıları nereye açarsanız o kapıdan içeri bir şeyler girer. İşte şeytanla ilişki kurmak zamanımızda öyle bir noktaya ulaşmış ki insanlar artık şeytana tapmaya başlamışlar. Sevgili kardeşlerim, eskiden de öyleydi. Her devirde şeytan insanlarla ilişkisini kurmuş. Her devirde büyücüler, hüddam yapanlar, şeytanla ilişki kuranlar hep var olmuştur. Ama burada unutmamanız lazım gelen bir şey var. İblis sizden sadece sizin mutsuz olmanızı ister. Bunu gerçekleştirebilmek için her şeyi yapar. Kaybedeceği bir şey yoktur. Çünkü zaten cehenneme gidecek. Sonsuza kadar orada kalacak. En alt

0: cehennemde sonsuza kadar kalacak. Ve istiyor ki ne kadar çok insan onunla beraber cehenneme giderse o memnun olacak. İstiyor ki en çok insan kendisiyle beraber cehenneme gitsin. Sevgili kardeşlerim, ne yazık ki insanların çok büyük bir kısmını kendisiyle beraber bu mahluk cehenneme sürükleyecek. İşte konuşmamızın özünde bu var: düşmanınızı iyi tanıyın. Ne zaman içinizden bir ses size Allah'ın size emrettiği şeyi yapmamanız için yollar gösteriyorsa, sabah ezanları okunmuş, o içinizdeki ses size diyorsa ki şimdi kalkıp da ne yapacaksın? Buz gibi sularla abdest alamazsın, ayaklarını üşütürsün, sonra hasta olursun. Şu tatlı uyku varken kalkılır da buz gibi sularla abdest alınır mı? Arkadan namaz kılacaksın, uykun kırılacak, bir sürü sıkıntı. Sen en iyisi şimdi yat, sabah namazı öğlene kadar kılınabilir ve kaza edilmez, eda edilir. Çünkü öğlene kadar öğle namazının vakti girmemiştir. Öyleyse en iyisi sen yat. Bu ses iblisin sesidir. Çok akılcı gibi görünüyor. Ama Allah Teala diyor ki namaz üzerinize vakitleri belirli bir farz olmuştur. Sabah namazının vakti güneş doğduğu anda biter. Gerçekten ondan sonra da öğle namazına kadar kılınan zamanda kaza edilmez sabah namazı. Eda edilir. Vaktinde yetişemediğim sabah namazının farzını şimdi eda etmeye diye niyetlenirsiniz. Ama aynı yeri tutmaz. Allah'ın emrettiği şey Allah için fedakarlık yapmanızdır. Ne zaman Allah için fedakarlık yapmazsanız, kendinizi Allah'tan öne geçirirseniz, o zaman bir mutluluğu yaşamaktan kendinizi men etmiş olursunuz. Sabah namazında Allah-u Teala'nın nurları daha üst seviyede görünür. Sabah namazı tatlı uykunuzdan kalkmanızı icap ettirir. Yani bir fedakarlıktır. Allah için yapılan bir fedakarlıktır. Bu fedakarlığı yaptığınız zaman önde olan Allah'tır. Size ait olan bütün fakülteleri Allah yolunda kullanmaya başlıyorsunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, öyleyse her şeyi en güzel standartlarda yaşamalısınız. İşte iblis bir aslında uyarıcıdır, bir rehberdir. Eğer onun söylediğinin tam tersini yaparsanız, size bütün doğruları göstermiş olur. Ne söylüyorsa o söylediği şey mutlaka Allah'ın emrine karşıdır. Öyleyse sizin için problem yok. O ne söylüyorsa aksini yapacaksınız. Sabah namazına kalkmayın mı diyor? Kalkacaksınız. Falancaya bir kötülük etme diyor. Etmeyeceksiniz. Falancaya iyilik et demez. Ondan böyle bir şey hiçbir zaman gelmez. Sadece kötülük düşünür. Sadece insanları mutsuz etmek ister. Sadece insanları birbirine düşürmek ister. Herkesin herkese düşman olmasını ister. Öyleyse kılavuzunuz değil mi? Kime düşmanlık etmenizi istiyorsa, bunun manası Allah'ın emri onun tam zıttıdır. Git o insanla dost ol. Öyleyse bir kılavuzunuz olsa, bütün gideceğiniz istikametin tam tersini gösterse, sağdaki sokaktan gitmeniz lazım gereken soldaki sokağı gösteriyorsa o, eğer siz onun yanlış gösterdiğini, tam tersini gösterdiğini biliyorsanız o zaman o bir gerçek kılavuzdur. Neden? Çünkü onun gösterdiğini tersini yaptığınız zaman doğruya ulaşmış olursunuz. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala zikri farz kılmış. Daimi zikri farz kılmış. Zikri farz kılmış. Günün yarısından daha fazla zikri farz kılmış. Daimi zikri farz kılmış. Üç ayet-i kerime. Bir, Müzemmil 8. Vezkür ismi Rabbike. Allah'ın ismiyle zikret. Tamam. İki, Ahzab 41. Ya eyyühellezine aminüskürullâhe zikren kesîrâ. Ey amin olanlar, Allah'ı çok zikirle zikredin. Günün yarısından daha fazla zikredin. Allah'ı öyle bir zikirle zikredin ki bu çok zikir olsun. Gününüzün yarısından fazlasını Allah'ı zikrederek geçirin. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir muhtevada Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. Eğer şartlarınız tamamsa, yani 7 tane kalp şartının sahibiyseniz, kalbinizdeki ekinleti Allah aldıysa, yerine ihbat koyduysa, kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirdiyse, göğsünüzden kalbinizin nur yolunu açtıysa, kalbinizin mührünü açtıysa, içindeki küfür kelimesini çıkardıysa, kalbiniz içine imanı yazdıysa, 7 şart. Bu 7 şart sizde varsa, ki sevgili kardeşlerim, şu anda beni dinleyenlerin %90'ından fazlasında bu şart var. Öyleyse bu şartların sahibiyseniz zikir yaparsanız ne olur? Allah kelimesi bir şifredir. Bu şifreyi kullandığınız zaman Allah'ın katından gelen rahmetle fazl ve rahmetle salavat adlarında iki grup nur Allah'ın katından göğsünüze kadar mutlaka gelir. Kim olursanız olun, şifreyi nerede kullanırsanız kullanın, mutlaka oraya Allah'ın rahmeti ve fazlı gelir. Mutlak olarak gelir. Bir teyp de Allah kelimesini söylüyorsa oraya da gelir. Peki kişinin göğsünden kalbine nur yolu açılmamışsa ne olur? Göğüse kadar gelen rahmet ve fazl. Yalnız iki tanesi gelir. Rahmetle fazl. Bir insan mürşidine ulaşıp tabi olmazsa, tabiyet yoksa, yani kalbin mührü açılmamışsa, kalbin içine Allah Teala imanı yazmamışsa küfrü çıkarıp, o kişinin kalbine, göğsüne zikir yaptığı zaman, ondan evvelki bütün safhalarda zikir yaptığı zaman rahmetle fazl gelir sadece. Rahmetle salavat gelmez. Rahmetle fazla gelir ama o kişinin göğsünden kalbine Allah Teala nur yolunu açmamıştır. Açmadığı için göğüse kadar gelen rahmetle fazl, göğüsten tekrar Allah'a, Allah'ın katına geri döner. Ama zikir yapıldığı sürece devamlı bir akım vardır. Allah'ın katından sonsuzla gelen, sonsuz hızla gelen rahmet ve fazl nurları göğsünüze kadar gelir, göğsünüzden tekrar Allah'a geri döner. Ama ya şartlar tamamsa, 7 kalp şartının sahibiyseniz, O zaman Allah, Allah, Allah, Allah diye zikir yaptığınız takdirde Allah'ın katından inen rahmetle faz ve rahmetle salavat partikülleri, nurları göğsünüze gelir. Göğsünüzden kalbinize Allah-u Teala Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi gereğince nur yolu açmıştır. O açtığı nur yolunu takip eder rahmetle fazl ve rahmetle salavat partikülleri, nurları ve kalbinize ulaşır. Kalbinizin eskiden mühürlü olan kapısı, mührü açılmıştır. Ve mühür hareketli hale gelmiştir. Rabbani kapıyla zulmani kapı arasında bir hareket etmek imkanının sahibidir. Rabbani kapının üzerinde duran bu mührün üstüne rahmet, fazl birinci grup, rahmet, salavat ikinci grup. 4 adet nur, 4 adet enerji grubu tesir eder. Baskı yapar mührün üzerine ve mührü kalbin alt boyutunda bulunan, alt tarafında bulunan, dibinde bulunan zulmani kapıya kadar mührü indirir ve orasını mühürler mühür. Ne olmuştur? Rabbani kapı açılmıştır yukarıdan, zulmani kapı kapanmıştır. Sevgili kardeşlerim, şeytanın karanlıkları ayaklarınızdan, bacaklarınızdan yukarıya doğru çıkarlar, vücudunuzun içinden kalbinize kadar ulaşırlar ve kalbinizin zulmani kapısından nefsinizin kalbine girerler. İnsanlar başlangıçtan itibaren, doğdukları andan itibaren kalpleri kapkaranlık olarak doğarlar. Bütün insanların kalplerinde, nefslerinin kalbinde sadece afetler vardır. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan, nefret, yalancılık, riyakarlık, pintilik vesaire. Her biri ayrı bir karanlıkla temsil edilir. Ama sadece karanlıklardan ibarettirler. İşte böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ne olur? Kalbinizin göğsünüze gelen nurlar kalbinizin kapısına gelir, mührü aşağı iterler, mühür zulmani kapıyı kilitler. Ve Rabbani kapı açıktır. Birkaç dakika içinde nefsinizin kalbi tamamen Allah'ın rahmeti, fazlı ve salavatıyla dolar. Nefsinizin kalbindeki bütün afetler kapı dışarı edilmiştir. Çünkü artık nefsinizin kalbini afetlerle dolu tutacak olan, afetleri kendisine çekim gücünün sahibi olan küfür kelimesi artık kalbinizde yoktur. Yoksa küfürleri, karanlıkları tutabilecek olan, kendine çekip de kalbin içinde tutacak olan bir kuvvet olmadığı için bütün karanlıklar kalbinizi terk edip gitmek mecburiyetindedir. Yerine rahmet, fazl ve salavat nurları gelip kalbinizi %100 işgal edeceklerdir. Bundan sonra asıl film başlar. Allah'ın nefsinizin kalbinin içine yazdığı iman kelimesi bir çekim gücünün sahibidir. Bu iman kelimesi fazılları çeker. Fazıllarla iman kelimesi arasında bir mıknatısın iki kutbunun paylaşımı yapılmıştır Allah-u Teala tarafından. Birisi artı kutuptur, birisi eksi kutuptur. Ve iman kelimesi fazılları çeker ve etrafında toplamaya başlar. Fazıllar yavaş yavaş nefsin kalbinin etrafında, nefsin kalbinde iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlar. Bu öyle bir toplanmadır ki buraya yapışan faziletler, fazıllar çoğulu fazilettir. Oradan ayrılamazlar. İman kelimesi onları sonsuz bir çekim gücüyle devamlı kendisine bağlar. Gün geçtikçe de bu çekim gücünün etrafındaki nurların, fazilet partiküllerinin, nurlarının boyutu giderek büyür. İşte bu büyüme süreci içerisinde her %7 nur birikiminde bulunduğunuz seviye değişir. İlk %7 nur birikimi, fazilet birikimi nefsinizin kalbinde oluştuğu zaman siz nefse emmaredesiniz. Buna paralel olarak ruhunuz her %7 nur birikiminde Allah'a doğru bir yolculuk yapar. İlk %7 nur birikiminde ruhunuz birinci kattadır. Nefse emmaredesiniz. İkinci %7 nur birikiminde ruhunuz ikinci kattadır. Nefse levvamedesiniz. Nefse emmarede şerri emreden bir nefs kademesi. Nefsi levvamede artık siz nefsinizi suçlamaya başlamışsınız. Hata yapmak istemiyorsunuz ama nefsiniz hataları yapmakta devam ediyor. Üçüncü %7 nur birikimi nefsi mülhime Allah'tan ilham almaya başlamışsınız. Ruhunuz üçüncü katta. Dördüncü defa %7 nur birikimi nefsi mutmainne doyuma ulaşmışsınız. Allah'ın verdiklerinin size yeterli olduğu bir yeni dizaynı yaşamaya başlıyorsunuz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda nefsinizin kalbinde beşinci defa %7 nur birikiminde Allah'tan razı olursunuz. Altıncı defa %7 nur birikiminde Allah da sizden razı olur. Yedinci defa %7 fazilet birikiminde nefsinizin kalbindeki nurlar yarıyı aşar. Huşudayken kazandığınız %2 nur rahmet nurudur. 7 defa %7 kazandığınız nursa fazilet nurudur. 7 kere 7 49 eder. 2 de huşudaki nur %51. Nefsinizin kalbi %51 nurla dolmuştur. Bu nokta ruhunuzun Allah'a ulaştığı, sizin de Allah'ın evliyası olduğunuz noktadır. Sevgili kardeşlerim, ilk defa beni dinliyorsanız o Allah'ın evliyalarından biri oldunuz. Her ne kadar size evliyalar eskiden varmış, artık evliya filan olmaz diyen bir takım akıl daneler mutlaka olmuşsa da realitede insan hayatının var olduğu bütün safhalarda Adem Aleyhisselam devrinden başlayarak evliyalar hep var olmuştur. Ve kıyamet gününe kadar da var olmakta devam edecektir. Üstelik evliya olmak hiç de insanların zannettikleri kadar zor bir şey değildir. Kim evliya olmak isterse evliya olabilir. Bu kadar ucuz mu diyenlerinizin var olduğunu görüyorum. Sevgili kardeşlerim, evet bu kadar ucuz. Bu kadar güzel. Biliyor musunuz? Sadece Allah'ın evliyası olmak şerefine, o büyük zevke sahip olmanız için bir dilekte bulunmanız lazım. Tek bir dilek. Neyi dileyeceksiniz? Allah'a ulaşmayı. Bitti. Eğer siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz, Allah sizi mutlaka kendisine ulaştıracağına dair söz vermiş. Bir bilseniz sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini bir bilseniz, ondan asla ayrılamazsınız. Sizi o kadar çok seviyor ki sadece serbest iradenizin devreye girerek doğruyu kendi inisiyatifinizle sizin kendinizin seçmesini istiyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemek sizin dileğiniz. Sizin iradenizin mahsulü olacak. Ve kim dilerse mutlaka Allah Teala onu 10 tane ihsanla mükafatlandıracak. Arkasından 10 tane nimetle mükafatlandıracak. Arkasından onun ruhunu kendi zatına ulaştıracak ve Allah'ın zatında ruhun ifna olmasını, yok olmasını sağlayacak. Kim? Allah. Sözü var. Diyor ki Ankebût suresinin 5. ayet-i kerimesinde فَمَنْ كَانُوا يَرْجُوا لِكَ اللّٰهَ فَاِنَّ اَجَلَ اللّٰهُ لَيَاتٍ. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Yani o gün Allah tarafından Allah'ın gerçekleştirmeyi planladığı o gün mutlaka ruhunuz Allah'a siz ölmeden evvel ulaşacaktır. Ama Allah Teala eğer sizin ömrünüzü o kadar uzun tutmadıysa o zaman da ulaşmamış olacaktır ama Allah Teala sizi tıpkı ulaşmış gibi cennetine mutlaka kabul buyuracaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala sizi o kadar çok seviyor ki sizi ne kadar çok sevdiğini bir bilseniz zaten ona aşık olursunuz. Kim olursanız olun, kainatın hangi gezegeninde yaşarsanız yaşayın, siz insansınız. Ve Allah'ın en çok sevdiği bütün kainatı onun için yarattığı, yani sizin için yarattığı yegane mahlukusunuz Allah-u Teala'nın. Diyor ki bütün göklerde, bütün arzlarda neyi yarattıysam, yarattığım her şeyi sizin için yarattım diyor. Ey insanlar diyor. Bütün göklerde canlı cansız her şey, bütün arzlarda, yerlerde canlı cansız her şey insan adı verilen Allah'ın bir mahluku için yaratılmış. Eğer Allah-u Teala sizden başka, sizden daha fazla başka bir mahlukunu sevmiş olsaydı, Kur'an-ı Kerim'de bize diyecekti ki, ey insanlar ben sizleri başka bir mahlukum için, mesela cinler için yarattım, mesela melekler için yarattım, mesela X mahluku için yarattım. Ama sevgili kardeşlerim, öyle demiyor. Diyor ki, bütün göklerde ve bütün arzlarda canlı ve cansız yarattığım her şeyi sizin için yarattım diyor ey insanlar. Ve yetmez, sizin için yarattım demesi yetmez. Emrinize musahhar kıldım diyor. Her şeyi sizin için yarattım ve emrinize verdim. Öyleyse ne kadar sevildiğinizi bilin diye söylüyorum. Ve bu kadar sevgiye rağmen hala mutsuz musunuz sevgili kardeşlerim? He? Hala mutsuz musunuz? O zaman siz Allah-u Teala'nın size verdiği değerin farkında değilsiniz. Sizi ne kadar çok sevdiğinin farkında değilsiniz. Belki de başınıza gelen bir takım üzücü olayları Allah'ın sizi üzmek için size ulaştırdığını zannediyorsunuz. Belki de bu yüzden onu sevmiyorsunuz. Oysa ki her olayında o sizi sizin için hedef gösterdiği mutluluğa ulaştırmak için başınıza gelen her olayı bir vasıta yapmıştır. Ama siz anlayamadınız. İdrak edemediniz ki o olaylar sizi sadece Allah'ın mutluluğuna ulaştıracak olan birer tecrübedir. Birer derstir. Ondan gerekli dersleri alabilmiş olsaydınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, her şey o kadar güzel ki göklerin mavisi, beyaz bulutlar, denizin yeşili, havalarda renk renk uçan kuşlar, denizlerdeki, nehirlerdeki balıklar, ağaçların yeşili, papatyaların sarısı, baharlar. Sevgili kardeşlerim, bir sokaktan geçtiğinizi düşünün şimdi. O sokaktan evvelce yüzlerce defa geçmişsinizdir. Ama şimdi benim dediklerimi yapın, etrafınıza dikkatle bakın. O sokakta ağaçlar olduğunu göreceksiniz. Çiçekler olduğunu göreceksiniz kırlarda. Göklerde, göklerin maviliğine bir güzel renk yaklaşımıyla beyaz bulutlar olduğunu göreceksiniz. Denizin rengiyle göklerin renginin aynı olmadığını göreceksiniz. Dikkatle bakın Allah'ın yarattığı her şeye, onda muhteşem bir güzellik göreceksiniz. Her ağacı mutlaka bir dengeyle yaratmıştır. Onun baharında, yazında, kışında, her şeyinde sadece hikmetler vardır. Bilirseniz, her şeyi en güzel yaratan O olduğunu göreceksiniz. Sizi de 250 milyonda bir olarak en güzel performansla yaratmıştır. Siz kendi prototipinizin en güzelisiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bütün bunların ötesinde bir bilseniz sizi ne kadar sevdiğini onun, o zaman ondan vazgeçemezsiniz. Her şeyinizi ona teslim etmek istersiniz. Her teslimiyette mutluluğunuz artar. Bir gün son tesliminizi gerçekleştirebilirseniz, iradenizin teslimini, şu dünyada sizden daha mutlu insanların sayısı yok denecek kadar az olur. En mutlu siz olursunuz. Sevgili kardeşlerim, o Allah sizi o kadar çok seviyor ki, o sevgiyle sizden istediği tek bir şey var, tek bir şey var, tek bir şey var. Sizin mutluluğunuz. Sizden başka hiçbir şey istemiyor Allah Teala. Sizi kendisine ibadet edesiniz diye yaratmadı. O sizin için hedef gösterdiği mutluluğu yaşayasınız diye yarattı. Ama eğer ibadetleri sevmezseniz, ki sevdirecek olan da gene odur, o zaman mutlu olamazsınız. İbadetler Allah'a sevginin bir nişanesidir. Allah'a ibadet eden kişi her ibadetiyle zamanı Allah için kullandığını, kendisi için kullanmadığını ispat etmiyor mu? Zikir yaptığınız zaman, zikir yaptığınız süre boyunca zamanı kendiniz için mi kullanıyorsunuz? Hayır, Allah için. Bu sizin Allah'a verdiğiniz, Allah için yaptığınız bir hizmettir, bir güzelliktir, ona adanmadır, bir coşkudur. Allah'ı eğer sevmeseydiniz zikir yapmazdınız. Kendinizden öne geçirmezdiniz. Öyleyse zikir yaptığınız sürece siz önde değilsiniz. Siz önde olan taptığınız, ibadet ettiğiniz Allah'a ibadet etmektesiniz. O Allah. Ve siz ibadet ettiğiniz zaman sevgili kardeşlerim, söyleyin bakalım bundan zevk alıyor musunuz? Eğer almıyorsanız bilin ki zevk alacağınız günler gelecek. O zaman kendinizi Allah'a adadığınız zaman bunun sadece bir mutluluk olduğunu yaşayacaksınız. Muhteşem bir olay. Vazgeçemezsiniz. Öylesine mutlu olursunuz ki zikir yapmadan edemezsiniz. Sevgili kardeşlerim, bir gün daimi zikre ulaşacaksınız. O zaman şu dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olacaksınız. Nefsinizin kalbinde hiçbir afet kalmayacak. Yerlere, göklere sığmayacaksınız. İçiniz, içinize sığmayacak. Bütün gökler sizin olacak. Tayyi mekanı yaşayacaksınız. Büyük zevkler sizi bekliyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah'ın güzelliklerini yaşamayan insanların, Allah'ı sevmeyen insanlar olduğunu bilmek mecburiyetindesiniz. Ne zaman Allah'ı kendinizden daha fazla severseniz, o zaman ne dediğimi şimdikinden çok daha iyi anlayacaksınız. Şimdi o sizi kainatın en üstün varlığı olarak yarattığına göre, sizi tahmin edemeyeceğiniz kadar çok sevdiğine göre, sizi sadece mutlu kılmak için bütün mukaddes kitapları indirdiğine göre, son indirdiği şeriat kitabı, son peygamberin indirdiği Kur'an-ı Kerim'dir. Ve orada sizin mutluluğunuzun bütün donatımı, teçhizatı mevcuttur. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, bilmem ki nasıl anlatsam, nasıl size Allah'ın bu güzelliklerini nasıl anlatsam, bazen içim içime sığmıyor. Sizlerin de bir gün benim yaşamakta olduklarımı yaşayacağınızı ümit ederek. Muhteşem bir olay. Sevgili kardeşlerim, hanginiz bana söyleyebilir bir Yunus'un yaşadıklarına imrenmediğinizi? Hanginiz bana söyleyebilir bir Mevlana'nın yaşadıklarına imrenmediğinizi? Bir tayyi mekan olayını yaşamak için can atmadığınızı, fiziğin ötesine geçmek için can atmadığınızı hanginiz söyleyebilirsiniz? Bütün bunların sizin olması için sadece bir tek şey yapacaksınız. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Geri kalanı mı sizi evliya yapmak onun üzerine aldığı görev. Siz karışmayın. Siz namaz kılmayı sevmeyeceksiniz. Hayır, siz sevmeyeceksiniz. O size sevdirecek. Siz zikir yapmayı sevmeyeceksiniz. O size sevdirecek. ve bütün güzellikleri yaşamanızı sağlayacak ne karşılığı? Bir niyet. Allah'a ulaşmayı dilemek. Şimdi sormaz mıyım size sevgili kardeşlerim? O kadar zor bir şey mi söylüyorum? Allah Teala sizden o kadar zor bir şey mi istiyor? Nereden baksanız bir dilek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki cenneti isteyen cennete gider. İnsanlar da diyorlar ki cevap olarak, haklı olarak, iyi ama insanların %90'dan fazlası cehenneme gidecek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin oradaki sırrına dikkatle bakın. Cenneti isteyen Allah'ın o cennete ulaşmak konusundaki talebini bildikleri takdirde cennete gider demek sözü. Peki talebi ne? Çok mu zor bir şey? Çok zor. Bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Ne diyorsunuz? Çok mu zor? Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, hepinizi öylesine seviyor ki, biz de sizleri öylesine seviyoruz ki, mutlu olmanız dururken mutsuz olmanıza uzaktan hep bakıp hüzünleniyoruz. Neden diyoruz? Bu kardeşlerimiz de Allah'ın kendileri için yarattığı mutluluğu yaşamasınlar. Nasıl insanlar onları bu mutluluğu yaşamamak istikametinde kandırabiliyor? Sevgili kardeşim, kardeşlerim, böyle bir dizaynda mutlu olmak varken mutsuz olmak. Şimdi soruyorum size, kendinize yazık etmiyor musunuz? Bütün mutsuzlara sesleniyorum. Mutsuz olmanızın sebebi başkaları değildir. Boşuna onları yüklemeye çalışmayın. Bana eşim kötü davrandığı için mutsuzum. Oğlum kötü davrandığı için mutsuzum. Öğretmenimle aram yok. Amirimle aram yok. Memurumla anlaşamıyorum. Cart curt. Bunların hepsi fasefiso, hepsi palavra. Mutsuzluğunuzun arkasında sadece siz varsınız sevgili kardeşlerim. Başka hiç kimse yok. Evvela Allah'ın şu kanunu hiç unutmayacaksınız. Birleşik Kaplar Kanunu. Siz etrafınızdaki insanlara ne verirseniz aynı oranda oradan size o mutlaka geri dönecektir. Sizin mamelekinizden fizik olarak veya fizik ötesi olarak, maddi olarak veya manevi olarak ne çıkarsa, onlara ne ulaşırsa oradan size aynen geri döner. Kim mutsuzsa başkalarını mutsuz etmesinin bedelini ödüyor. Unutmayın, etrafınızdaki insanlar size kötü davranıyorsa siz onlara kötü davrandığınız içindir. Ne olur işlemi zannettiğiniz yerden başlatmasanız da biraz daha emele alsanız, onlar bana kötü davrandıkları için ben onlara kötü davranıyorum demeseniz de, ben muhakkak ki onlara kötü davranmışımdır ki, onlara olmasa bile başkasına kötü davranmışımdır ki, falandan peşmekandan bana böyle kötü sonuçlar ulaşıyor diye düşünmeye başladığınız anda ayaklarınız suya erer. Hakikati yakalamışsınızdır. Hakikat orada. Siz kendi mutluluğunuzun yegane mimarısınız. Başka hiç kimse yok. Allah mı mutluluğunuz istikametinde size ömrünüz boyunca yardım etmeye hazırdır. Siz onun bedelini ödemedikçe mutlu olamazsınız. Öyleyse zikrin daim olduğu noktada nefsinizin kalbinde hiç afetler kalmadığı için bütün insanlara her an en iyi davranışlarda bulunacaksınız. Onlardan da size her an en iyi davranışlar geri dönecek. Çok büyük bir mutluluk yaşayacaksınız. Ama diyelim ki bu uzak bir olay. daimi zikre kolay kolay varamazsınız. Gerçekten kolay kolay varamazsınız. Tamam. Ama başka bir yolu daha var. Madem ki Allah'ın birleşik kaplar usulü duruma hakim, siz topluma ne veriyorsanız ondan sadece o dönecek size. Öyleyse top sizde. Topu pozitif olarak kullanın, atın. Ne yapacaksınız? Herkese en güzel davranışlarda bulunacaksınız. Onlar ne yapacaklar? Onlar size en kötü davranışlarda bulunacaklar diye mi düşünüyorsunuz? Bir deneyin bakalım, öyle mi olacak? Siz ne zaman aklınızı başınıza toplarsanız, topluma en güzelleri sunarsanız, toplumdan da en güzeller size geri döner. Öyleyse başkalarını mutlu etmeyi kendinize şiar ettiğiniz günden itibaren siz mutlu bir insan olacaksınız. Hayır, daimi zikrin falan sahibi değilsiniz. Belki ara sıra zikir yapıyorsunuz. Ama madem ki Allah'ın size verdiği hayatı, zamanı, parayı, iradenizi, aklınızı başka insanların mutluluğunda kullanıyorsunuz, İşte Allah'ın sizi ulaştırmak istediği yer orası. Kendinizi başka insanlara adamanız. Bunu yaptığınız zaman sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım ve de gönül dostlarım, siz mutlu insanlar olacaksınız. Topluma verdiğiniz şey mutluluk. Onlardan kimden olursa olsun size geri dönecek olan şey mutluluktur. Etrafınızdaki bütün insanların, kimler varsa şu anda etrafında sizinle beraber, onların yüzlerine birer birer bakın. Her birinin yüzü sizin için bir aynadır. Sizin onlara gösterdiğiniz davranış biçiminin karşılığı. Siz onlara hakaret mi ediyorsunuz? Onlar size asık suratla bakacaklardır. Siz onları seviyor musunuz? Onlar da sizi seveceklerdir. Siz onlara her zaman en iyi davranışlarda mı bulunuyorsunuz? Onlar da size her zaman en iyi davranışlarda bulunacaklar. Öyleyse bu kadar kolay mutluluğunuz, bu kadar basit sevgili kardeşlerim. Neden zannediyorsunuz Hazreti Ömer her akşam kendisini hesaba çekerdi? Ben bugün Allah için ne yaptım diye. Ne demek Allah için yaptıkları? Yani Allah için ben bugün kimi mutlu ettim? Kimin derdine deva oldum? Kimin hastalığı için bir dua okudum? Kimin mutluluğu için falanca işi yaptım? Kimin hangi problemini çözdüm? Her gece Hazreti Ömer bunu yapardı. Her gece kendisini hesaba çekerdi. Ben bugün Allah için ne yaptım? İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki, bu güzellik içinde muhteva mutlaka en güzelini oluşturuyor. Sevgili kardeşlerim, ya daimi zikir yolunu seçin ki onu mutlaka seçmelisiniz, bırakmamalısınız. Ama o hedefe ulaşmadan evvel de mutlu olmanız söz konusu. Sadece etrafınızdaki insanlara hizmet edeceksiniz. Onları mutlu etmeye çalışacaksınız. Bunca yıllık tasavvuf hayatımızda, İslam hayatımızda hep insanları inceledik. Bu o kadar kolay bir şey değil. İnsanlar başkalarına güzellikleri sergilemek istikametinde kendilerinin için yapmadıkları için genel anlamda mutsuzlar. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını bütün gönlümüzle dileyerek sözlerimizi İnşallah burada tamamlıyoruz. Bir başka mutluluk sohbetinde bir başka mutluluğu yaşamak üzere. Allah Teala'nın hepinizi Zülcelal'in kılması dualarımızla ve dileklerimizle El-Fatiha ve As-Salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatühü. Muhterem Efendimiz, mübarek günlerinizden inşallah sonsuz ümit ediyoruz. Evet muhterem seyirciler, dinleyiciler ve destekli öğrenciler. Böylelikle bir eşsiz ve yeni mutluluk sohbetinde daha muhterem efendi hazretleri Doktor İskender Ademir inşallah sizlerle birlikte oldular. Muhterem Efendimiz, Rabbimize sonsuz hamd ve şükür ediyoruz ki böylelikle bir eşsiz ve yeni sohbetimize daha bizi ulaştırmış oldu. Önümüzdeki diğer sohbetlerinizde Yüce Rabbimizin bizleri tekrar zaten izleyen bir tek olası cümleyle inşallah çok kıymetli dualarınızı diliyor ve mübarek ellerinizden sonsuz hürmet ve hasret yapıyoruz inşallah.
0: Allah razı olsun Berhan. Biz de hepinizin gözlerinden muhabbetle öperiz. Allah hepinize mutluluk ulaştırsın. Allah hepinizden razı olsun.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir defa daha el ele gönül gönüle bir beraberliğin içindeyiz. Konumuz mutluluk. Mutlu musunuz? Eğer Allah'a ulaşmayı dilediyseniz mutlaka mutlusunuz. Çünkü siz mutlu olmayacaksınız. Allah Teala sizi mutlu kılacak sözü var. Bir insan neden mutsuzdur? Neden mutludur? Mutluluğa nasıl ulaşır? Bütün suallerin cevabı var Kur'an-ı Kerim'de. Sevgili kardeşlerim, her şeyden evvel şunu bilelim. Hepimiz netice itibariyle sadece birer mahlukuz. Mahluk, yaratık. Yaratansa hepimizi yaratan Allah. Yaratılışın o ince hilkat sırlarına dikkatle bakın. İnsanoğlu nasıl vücuda geliyor? O ceninin etrafını saran zar, plasentanın nasıl bir dalga boyları dizisiyle bir insanın bütün uzuvlarını yerine getirdiğini daha dünya bilmiyor. Plasentayı gereksiz, hani ceninin etrafını kuşatan, doğumdan sonra da atılan bir et parçası, bir perde, bir zar olarak düşünüyorlar sadece. Nereden bilsinler temel fonksiyonları sevgili kardeşlerim? Mutluluk mu? Eğer dünya mutluluğu diyorsanız bu bir dizayndır. Bu bir uyum halidir. Kavganın bittiği yerde başlar. Kavganın bittiği yerde mutluluk vardır. Anlaşmazlık varsa, kavga varsa nefslerin afetleri devrededir. Orada mutluluk bulamazsınız. Orada hep haksızlıklar vardır, huzursuzluklar vardır. Hep negatif faktörler devrededir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluğu herkes, hep herkes mutsuz olduğu için çok zor bir şey zanneder. Halbuki mutlu olmak isteyen bir kişinin yapması lazım gelen şey sadece etrafındakilerle olan kavgayı bitirmektir. Bu kişi daha çok mu mutlu olmak istiyor? O zaman kendisini başkalarına yardım etmeye adamalıdır. Sevgili kardeşlerim, mutluluk bir uyum halidir. Bir sulh ve sükun halidir. Çevrenizdeki insanlarla bir uyum içinde olacaksınız. İç dünyanızda bir uyum içinde olacaksınız. Allah ile olan ilişkilerinizde bir uyum içinde olacaksınız. Bir sulh ve sükun halini yaşayacaksınız. İşte böyle sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sulh ve sükun. İçinizde kavga mı var? Tasavvufa adım atmamış olan, bir başka ifadeyle Allah'a ulaşmayı dilememiş olan herkes iç dünyasında devamlı bir kavganın içindedir. Bir insan, bir nefs, bir ruh, bir de fizik vücut olarak bir üçlü hüviyetinde vücuda gelir. Allah Teala tarafından vücuda getirilir. Bir ruhumuz var. Allah'ın bize verdiği bir emanet. Mutlaka emaneti sahibine iade etmek mecburiyetindeyiz. Ruhumuz Allah'ın bize verdiği bir emanettir. Tam bu vücudumuzun şeklini taşır. Yani şu anda bizim ruhumuzu görebiliyor olsaydınız, bunun aynı olan bir ruhu görecektiniz. Saçının, sakalının her teliyle
aynı olan bir ruh. Ama ne var ki ruh bizde değil, orada. Biz onu yıllarca yıllarca evvel onun gerçek sahibi olan, bizim de gerçek sahibimiz olan sahibimize, Allah'a teslim etmişiz. Öyleyse bir ruhunuz var, muhtevasında sadece hasletler yer alır. Bütün güzellikler ruhunuzdadır. Ruhunuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek ister. Ruhunuzdaki hasletler sebebiyle ruhunuz Allah'ın bütün yasaklarını uygulamak ister. Yani yasak ettiği hiçbir fiili işlememek ister. Yani tam Allah'ın emir ve yasaklarına riayet eden, yapısal olarak buna göre dizayn edilmiş, buna göre programlanmış olan bir varlık ruhunuz. Bu ruhu onun gerçek sahibi olan Allah'a, size emanet verene bu emaneti iade etmek mecburiyetindesiniz. Allah Teala buyuruyor ki biz emaneti yere, dağlara ve göklere teklif ettik ama onlar emaneti yüklenmekten kaçındılar. İnsana teklif ettik. İnsan emaneti yüklendi. O insan ki cahildir ve nankördür diyor Allah Teala. Burada insanın sadece fizik vücudunun değil, cahil ve nankör vasıflarıyla Allah Teala tarafından ifade edilen nefsinin de teslim olanlar arasında bulunduğunu ifade ediyor. Sadece şu fizik vücudumuz teslim almamış ruhumuzu. Aynı zamanda bu vücudun içinde gene bu vücudun aynı hüviyette olan, her noktasında aynı olan nefsimiz de var. Nefsimiz de fizik vücudumuz ev sahibi olmuşlar.

yasak ettiği bütün fiilleri yapmak istiyor. Çünkü nefsimiz %100 afetlerle dolu ve bütün afetler Allah'ın yasak ettiği her şeyi yapmak ister. Buna göre programlanmıştır. Programlanması buna göredir. Diğer taraftan da Allah'ın emrettiği hiçbir şeyi yapmak istemezler. Yani ruh neyi isterse nefs onu istemez. Nefs neyi isterse ruh onu istemez. İki zıt kardeş içinizde yaşıyor. Birisi Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isteyen, öteki Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek istemeyen. Birisi Allah'ın yasak ettiği şeyleri işlemek istemeyen, öteki Allah'ın yasak ettiği fiilleri özellikle işlemek isteyen bir yapıda. Emirlere itaat etmeyen, yasakları işlemek isteyen nefsiniz %100 afetlerle dolu olarak size verilir. Nefsiniz %100 kapkaranlık olan afetlerle kaplı olarak size teslim edilir. Ruhunuz da Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren ve nurlarla temsil edilen bir özelliği taşır. Öyleyse iç aleminizde iki varlık var başlangıçta. Birisi geceyi temsil eden nefsiniz %100 afetlerle donatılmış. İkincisi gündüzü temsil eden ruhunuz tamamen hasletlerle donatılmış. Ve %100 nur ruhunuzda, %100 karanlık nefsinizde kulvara eşit şartlar altında girersiniz. Gecenin ve gündüzün birbirine eşitliği. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte böyle bir başlangıç noktası eşitliği ifade eder. Kötülükle iyilik, Allah'ın emirlerinin yapılması ve reddedilmesi eşitliği, Allah'ın yasaklarının işlenmesi ve işlenmemesi eşitliği. Sıfır noktasında tam bir dengede hayata başlarsınız. Yapmanız lazım gelen şey nedir? Allah'ın emirlerini hiçe sayan, yasak ettiği bütün fiilleri işleyen ve bu sebeple sizin devamlı Allah Teala tarafından cezalandırılmanıza sebebiyet veren nefsinizi afetlerden kurtarmak. Bununla vazifelisiniz sevgili kardeşlerim. Ruhunuzda afetler mevcut değildir. Ruhunuz hasletlerden oluşur. Nefsinizde de hasletler mevcut değildir. Nefsiniz de afetlerden oluşur. Birisi size sadece mutsuzluk verir, öteki de sadece mutluluk. Ama ikisi dengededir. %100 afetlerle dolu olan nefsinizi toplamın %50'si kabul ederseniz, %100 hasletlerle olan ruhunuzu toplamın diğer %50'si olarak düşünün. %50, %50 bir mutluluk ve mutsuzluk dizaynında terazinin iki kefesi birbirine eşit kulvara girdiniz. Yapmanız lazım gelen şey Allah'a ulaşmayı dilemek. Ama ilk soruyu soralım. Neden mutsuzsunuz? Çünkü şeytan size devamlı tesir etmeye çalışır ve bunu geniş ölçekli olarak başarır. Allah Teala Nur Suresi'nin 20. ayet-i kerimesinde diyor ki: Sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa onlar şeytan tarafından münkerle, inkar etmekle ve fuhuşla nefsinin afetlerine tabi olmakla emrolunurlar diyor Allah-u Teala.

Bundan kurtuluşun çarelerini söylüyor arkasından da. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazla üzerinizde olmazsa hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor. Yani mutsuzluğun nefs tezkiyesinin mevcut olmadığı bir ortamda gerçekleşeceğini ifade ediyor Allah Teala. Nefs tezkiyesinin mevcut olmadığı bir noktada afetler var. Bu afetler sizin için negatif boyutlar içerir. Sevgili kardeşlerim, böyle bir eşitlikle devreye giren kişi o hayatı yaşadığı sürece mutsuzdur. Neden mutsuzdur? Şeytan ona devamlı olarak telkin eder. Allah'ın emrettiği şeyleri yapmamasını, yasak ettiği şeyleri de yapmasını. Ve devamlı onu zorlar, ikna etmeye çalışır. Şurasını da açık bir şekilde koyalım ki ortaya son derece akıllı bir mahlukla karşı karşıyasınız. Ve Allah'a ulaşmayı dilemedikçe herkes şeytanın kuludur. Yani ondan aldığı emirleri yerine getirir. Genel anlamda. Çünkü o emirlerin şeytandan geldiğinin farkında değildir. Kendi düşünceleri zanneder onları. İblis böyle bir zanne ulaştırır kişiyi. O negatif olanların, münkere çağıran ve fuhşa çağıran dizaynı, içinden gelen sesi kendi sesi zanneder. Halbuki o ses onun sesi değildir. O ona emreden şeytanın sesidir. Tağutun, insan ve cin şeytanların insanı şeytanla hep karşı karşıya bulunduran bir gayreti söz konusudur. Bu karşı karşıya oluş, ikisinin karşı taraflarda oluşu anlamına değil, her an şeytan o kişinin iç sesini taklit ederek o kişiye Allah'ın yasak ettiği fiilleri mutlaka işlemesini emretmek suretiyle Allah'ın emrettiği şeyleri de mutlaka yapmaması gerektiğini emrettirmesi yoluyla o kişiyi devamlı Allah'ın emirlerinin yerine getirilmemesi konusunda ikna eder, yasak ettiği fiilleri de işlemek konusunda ikna eder, kandırır. Ve de kişi Allah'ın yasak ettiği fiili işledikten sonra Allah Teala ona azap eder. Her Allah'ın yasak ettiği fiili işleyen kişi arkasından bir azap duyacaktır. Her Allah'ın emrettiği şeyi yapmayan kişi gene arkasından azap duyacaktır. Bu azabı ona veren, o kişiye veren Allah'tır. Allah o kişiye azap eder. Arkasından da ruh, nefsi huzursuz eder. Sıkıntılı kılar. Ve kişi arda arda iki defa sıkıntı duyar yaptığı iki yanlıştan. Birincisi Allah'ın emrine itaat etmemek. Öyle bir fiili işlediği zaman bu gerçekleşir. İkincisi Allah'ın yasak ettiği fiili işlemek. Öyle bir fiili işlediği zaman da gene gerçekleşir. Hem Allah hem de o kişinin ruhu. Ama ya kişinin ruhu ayrılmışsa, o zaman da Allah o kişiye azap etmeye devam eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hiç kimse şeytandan devamlı olarak vahiy aldığını ya da ilham aldığını diyelim fark etmez. Hep insanlar o şeytanın kendilerine söyleyip de
kendilerini kandırdığı sözleri hep kendi düşünceleri zannederler. Oysa ki demin söylediğimiz ayet-i kerimede gördüğümüz gibi şeytan insanlara Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkese münkerle ve fuhuşla emreder. Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz sürece Allah'ın kulu olduğunuzu boşuna zannetmeyin. Hayır, Allah'ın kulu değilsiniz. Tağutun kulusunuz. İnsan şeytanların, cin şeytanların ve şeytan şeytanların kulusunuz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Diyoruz ki Allah'a ulaşmayı dileyin ki felah bulasınız. Felaha eresiniz. İçiniz ferahlıkla dolsun. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz o zaman tağutun kulusunuz. İnsan ve cin şeytanların kulusunuz. Şimdi gelin beraberce sahabeye bakalım. Sahabe ne yapmışlar? Tağutun kulu olmaktan kurtulmuşlar. Ne diyor Zümer Suresi'nin 17. ayet-i kerimesi? وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Onlar, sahabe, tağutun kulu olmaktan kaçındılar, iştinab ettiler, kendilerini kurtardılar. Neden? Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediler. Bu sebeple, bunu yaparak kendilerini kurtardılar. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Bütün sahabe tağutun kuluymuşlar. Ama Allah'a ulaşmayı dileyerek tağutun kulu olmaktan paçayı kurtarmışlar. Yakalarını sıyırmışlar. Allah'ın kulu olmuşlar. Hem de dünya müjdesini ve cennet müjdesini alarak. Onlara müjdeler vardır diyor Allah Teala. Peki nereden biliyoruz hem cennet müjdesinin hem dünya müjdesinin burada olduğunu? Yunus suresinin 62, 63, 64. ayetlerinden biliyoruz. Allah Teala diyor ki: "Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve la hum yahsenun. Ellezine aminu ve kanu yettekun lehumul büşra fil hayatid dunya ve fil ahireti." O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar amin olmuşlardır ve takva sahibi de olmuşlardır. Onlara dünyada da ahirette de müjdeler vardır diyor Allah Teala. İşte aynı şey burada, onların amin olduğunu söylüyor Allah Teala ve takva sahibi olduğunu söylüyor. Diğerinde de Allah'a ulaşmayı dilediklerine göre onlar da takva sahibi. Ne diyor Allah Teala Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde? Münibine ileyhi ve yettekuhu. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a karşı takva sahibi ol. İşte burada da kişi Allah'a ulaşmayı diledi, Allah'a karşı takva sahibi oldu. Yani hem münib kelimesiyle ifade ediliyor hem de amin olmak kelimesiyle ifade ediliyor. İkisi de konunun başlangıcı. Cehennemden kurtuluyor insan bir tanesinde, diğerinde şirkten kurtuluyor. İkisi de cehennemden kurtulma, ikisi de şirkten kurtulma. Ve de bir sonuca ulaşıyoruz. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, sadece onlar mutluluğu yaşayabilirler. İki mutluluğu da, cennet mutluluğunu da, dünya mutluluğunu da. Neden bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren mutlu bir insandır? Çünkü şeytanın bu kişiye münkerle ve fuhuşla emretmesi artık mümkün değildir. Allah Teala şeytanın fısıltılarının o kişiye tesir etmesine bu noktadan itibaren kesin şekilde engel olur. Artık o kişi şeytanın ilhamından, şeytanın vesvesesinden, şeytanın vahyinden kendisini kurtarmıştır. Şeytanı çok iyi tanırsınız.
sevgili kardeşlerim. Bir konuda karar vermek üzeresiniz. Şeytan sizi A istikametinde iki alternatif var diyelim. Birinci alternatif üzerinde karar vermeye zorlar. Aklınıza çeşitli alternatiflerle o birinci yolu kabul etmenizi size kabul ettirmeye çalışır. Kabul ettiniz, tam harekete geçerken ikinci alternatifin daha değerli olduğunu başka açılardan size anlatarak kararınızı değiştirmenizi temin etmeye çalışır. Eğer bu noktada sizi ikna edebilirse, birinci kararınızı değiştirmeniz söz konusu olur. Tam ikinci alternatifi tahakkuk mevkiine geçirecekken, tatbik edecekken, birinci alternatifin o ana kadar söylemediği başka ikna edici faydalarını size söyler. Gayesi tekrar harekete geçmenizi önlemek ve sizinle adeta alay etmek ve sizin iradenizin ne kadar zayıf olduğunu size ispat etmek ister. Onun için Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, onlarla müşavere et, sonra da karar ver. Aslında ben de kararına yardım edeyim var burada. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın tasarrufu altında. Ve bir karar verdikten sonra asla o kararından cayma diyor Allah Teala. Kararını ver ve mutlaka onu tatbik et diyor. O zaman bu söz hepimizedir. Kararımızı verecek ve sadece onu tatbik edeceğiz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizde tağutun, insan şeytanlarıyla cin şeytanların ve şeytan şeytanların bize tesir etmesini engelleyebilecek olan bir tek faktör var. Bir dilek, Allah'laşmayı dilemek. Dilediğiniz anda aranıza bir kesin zırh çekilir. Şeytan ve tağut size asla tesir edemez. Neden edemez? Çünkü Allah Teala aranızdaki ilişkiyi kendi metoduyla yok etmiştir. İlişkinin kurulmasını sağlayan faktörler artık çalışmamaktadır. Ve şeytan size vahyedemez, sizi negatif istikamette bir hedefe artık sürükleyemez. Ne zamana kadar? Ta ki Allah Teala sizin ruhunuzu kendisine ulaştırsın. Yani en az 5-6 aylık bir devre var önünüzde. O süre içerisinde Allah'ın bütün istediklerini yerine getirmek sizin için çok büyük bir zevk olur. Yasak ettiği fiilleri de işlemeyi hiç istemezsiniz, içinizden gelmez. Ve sanki başka bir dünyada yaşıyorsunuz. Hatta belki de pencereleri açıp mutluyum diye bağırmak gelir içinizden. Bu devrede içinizdeki kavga bitmiştir. Nefsinizle ruhunuz kavga etmez. Neden? Çünkü nefsinizi şeytanın hegemonyasından kurtarmıştır Allah Teala. Nefsinizin afetleri artık negatif istikamette şeytandan hiç tesir almaz. Almadığı için negatif istikamette emir alsalardı, onları yerine getirmek için hazır olan nefsiniz, böyle bir emir kendisine hiç ulaşmayacağı için o yanlışları yapmaktan hep men olunmuş demektir. Ama öbür taraftan ruhunuz devamlı Allah Teala tarafından beslenir ve hedefine gitmesi istikametinde yardım edilir kendisine. Öyleyse Allah'laşmayı dilediğinizden mürşidinize ulaştığınız 14. basamağa kadar Allah ruhunuzu devamlı destekleyecektir. Nefsinizin şeytan tarafından vahiy almasına
engel olacaktır. Ve böylece huzursuz olmanızı mutlak olarak engelleyecektir Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde bütün güzellikler sizinle birlikte yaşar. Allah'a ulaşmayı dilediğinizden ruhunuzu Allah'a ulaştırıncaya kadar. Yani hangi güzellikleri yaşarsınız sualinin cevabı açık ve kesindir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun üzerine derhal rahim esmasını tecelli eder. Tecelli ederse ne yapar? O kişinin üzerindeki bu tecellisi o kişinin görme hassasının, basar hassasının üzerindeki gışa ve tatlı perdeyi onun gözlerinden alır. Onun görme hassasının üzerinden alır. Onun gözlerinin üzerine koyduğu hicabı mestureyi alır. Engeli alır. Onun kulaklarına koyduğu vakra isimli engeli alır. Onun işitme hassasındaki mührü açar. Onun kalbinin mührünü açar. Kalbindeki onu idrakten men eden, idrak etmesine mani olan ekinleti alır dışarıya ve kalbin içine ihbat koyar. O kişinin kalbinin idrakini sağlar. Bunları yaparken de her bir işlevde o kişiye günahlarının bir miktarını örtecek kadar derecat kaydeder. Yani en çok 7 saniyelik bir zaman parçası içinde kişi 3. basamaktan 7. basamağa ulaşır ve bu afetleri, bu kişinin afetleri perdelendiği için, bu kişinin afetleri perdelendiği için, şeytan ona tesir edemediği cihetle bu kişi huzursuz olmadığı gibi, bu süreç içerisinde o kişinin Allah bütün günahlarını örter. Bu zaman parçası en çok 7 saniyelik bir zaman parçasıdır. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah onun bütün günahlarını örtecek kadar dereceyi onun sevaphanesine kaydettirir. Daha doğrusu kiramen katibin melekleri görevlerini çok iyi bildikleri için bu duruma gelen kişinin günahları kadar sevabı onun amel defterinin sevaphanesine kaydederler. Ne olur? Kişinin sevapları günahlarından çok olur. Ne olur böyle olursa o kişi mutlaka cennete girer. Bu kişi 14. basamakta mürşidine ulaşacaktır. Oraya ulaşana kadar bu kişi 1. kat cennetin sahibi olabilir. Ölseydi o noktada 1. kat cennete gidecekti. Ama mürşidine tabi olduğu andan itibaren 2. kat cenneti kazanır. 14. basamaktadır. Sonra ruhu Allah'a doğru yola çıkar. Bu yola çıktığı süreç içerisinde ölürse 2. kat cennete girecektir hep. Ama ne zaman ruhu Allah'a ulaşır da kişi ondan sonra ölürse, o zaman mutlaka öldüğünde 3. kat cennete ulaşır bu kişi. Bu kişi ne yapmıştır? Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Başka bir şey yapmamıştır. Geri kalanı hep Allah yapmıştır. O kişinin namaz kılmayı sevmediğini, nefs tezkiyesi için zikir yapmayı sevmediğini, oruç tutmayı sevmediğini düşünelim. Allah-u Teala bunların hepsini kişinin zevkle yapacağı bir hüviyete o kişiyi mutlaka sokar. Yani o kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra zikri sevmediği halde vaktiyle o noktadan itibaren sevmeye başlar. Çünkü zikrin zevkini yaşayacaktır. O kişi namaz kılmayı sevmediği halde namaz kılmayı sevmeye başlayacaktır. O kişi Allah'ın bütün güzelliklerini bir bir yaşamaya başlayacaktır. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel şeytanın tesiri altında hem yasak ettiği fiilleri işleyen
hem emrettiği şeyleri asla gerçekleştirmeyen, devamlı şeytandan telkin aldığı için de başkalarıyla kötü ilişkiler içinde olan, onlara kötülük eden, kendisi de bunun karşılığında başkalarından kötülük gören ve bu sebeple hem kendi yaptığı kötülük sebebiyle huzursuz olan hem de başkalarının ona kötü davranmasıyla bir defa daha huzursuz olan bir kişiydi bu. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Siz başkalarıyla olan ilişkilerinizde başkalarına bir kötülük yaparsanız bunun arkasından Allah Teala sizi azap eder. Ve bu huzursuzluğu yaşarsınız. Başkasına kötülük ettiğiniz için. Yeter mi? Yetmez. Bir mücadele halinde olan ruhunuz da nefsinize huzursuzluk verir. Daha ötesi var mı? Evet var. O kendisine kötülük yaptığınız kişi eğer bir fırsatını bulursa mutlaka sizden intikam alacaktır. İntikam aldığı zaman bir defa daha huzursuz olacaksınız. Çünkü bunu haksız bir fiil olarak telakki edeceksiniz. O size kötülük yapmış olarak görünecek size. Ona yaptığınız şeyi hatırlamayacaksınız bile. Ve bir defa daha huzursuz olacaksınız. Bir defa daha üzüleceksiniz. Ama böyle olmasaydı da siz bir başkasına bir iyilik yapsaydınız, bir hediye verseydiniz, onun bir güzelliği yaşamasına sebebiyet verseydiniz, bundan büyük mutluluk duyacaktınız. İşte sevgili kardeşlerim, kötülükle iyilik burada çarpışıyor. Kişinin mutluluğu da burada kendisini gösterir. Bütün kötülükler şeytanın o kişiye yaptığı telkinler sebebiyledir. Tağutun o kişiye yaptığı telkinler sebebiyledir. İçindeki sesi, şeytanın sesini kendi sesi zanneden kişi yanlışlıklara girer, kötü davranışlarda bulunur. Arkasından da Allah mutlaka o kişiyi azap etmek suretiyle cezalandırır. Bu o kişinin dünya hayatını yaşarken yaşadığı azabı ifade eder. Bu dünya konusunda dünya hayatını yaşarken yaşanan azaptır. Bu kişiyi başkasına kötülük etmiştir. Allah-u Teala'nın azap görmüştür. Başkası ondan intikam aldığı zaman bu kişi bir defa daha üzülecektir. Kendisinden intikam alması ona çok dokunacaktır. O kişinin kendisini üzmesi söz konusu olacaktır. Öyleyse bu kişi devamlı başkalarına huzursuzluk veren, başkalarının intikam almasıyla kendisi de huzursuz olan bir insandır. Ama eğer Allah'laşmayı denediyse başkalarına kötülük etmeyecektir. Başkalarından da kendisine azap gelmeyecektir. Ta ki ruhu Allah'a ulaşıncaya kadar. Çünkü Allah Teala tarafından kişi kontrol altına alınmıştır. Mürşidine ulaştığı zaman bu kişi tabi olacaktır. Allah ona mürşidini gösterecektir ve mürşidini sevdirecektir. O sevdiği mürşidine ulaşacak ve tabi olacaktır. O zaman da ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkacaktır. Ama daha Allah'laşmayı denediği noktada Allah Teala şeytanla ilişkisini kestiği için şeytanın o kişiye seslenebilmesi, o kişiye sesini duyurup da ona tesir edebilmesi mümkün olmayacaktır. Allah Teala bütün tesirleri o kişiden alacaktır. Ve şeytan tesir edemediği için kişinin ruhu Allah'a ulaşıncaya kadar Allah'ın yolundan sapması hiçbir şekilde mümkün değildir. Yetmez. Şeytanın onu düşünce sistemine tesir ederek huzursuz etmesi de mümkün değildir. Ruhunu Allah'a ulaştıracağı 21. basamağa kadar, ruhun Allah'ta yok olacağı 22. basamağa kadar
Şeytan o kişiye hiçbir şey yapamaz. Eli mahkumdur. Bu kişi nefsinin kalbindeki afetler giderek azalacaktır yaptığı zikirle. Yani ne demek? Zikir yaparsa nefsinin kalbindeki afetler niçin azalsın? Çünkü bu noktada Allah'a diledikten sonra mürşidinize ulaşıp da tabi oldunuz mu, bu noktadan itibaren yaptığınız zikir sebebiyle Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini tekrar ettiğiniz süreç içerisinde Allah'ın katından göğsünüzdeki Allah'ın yardığı noktaya, Allah'ın katından rahmetle faz, rahmetle salavat atlı iki grup, iki grup nur gelir. Rahmetle faz, rahmetle salavat. Bunlar göğsünüze gelir. Allah göğsünüzden kalbinize Allah'a ulaşmayı denedikten sonra siz yol açmıştır. Göğsünüzü yarmıştır. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesine göre göğsünüzden kalbinize yol açmıştır ki Allah'tan gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları göğsünüzden kalbinize girsin de nefsinizin kalbine yerleşsin. Nasıl yerleşir? Allah'ın katından gelen rahmet, faz ve salavat nurlarından fazıllar nefsinizin kalbine, mürşidinize ulaştığınız zaman Allah'ın yazdığı iman kelimesiyle ters manyetik alan sahibidir. Nefsinizin kalbi, kalbindeki iman kelimesi pozitif manyetik alanı, nefsinizin kalbine ulaşan Allah'ın nurları da negatif manyetik alanı temsil ederler. Bu manyetik alanlar birbirini çekeceği için Allah'ın katından gelen fazıllar gelip nefsinizin kalbine yapışır. Kalbindeki iman kelimesinin etrafına yapışır ve orada birikmeye başlarlar. Bu kalbinizin nurlar tarafından işgal edilmeye başlanmasıdır. Bu nurların kalbinizde hükümranlık kurmak üzere kalbinizi işgal etmesidir. Mutlulukla paralel bir seyir takip eder. Bir defa ruhunuzu Allah'a ulaştırana kadar şeytanın size hakimiyeti sıfırlandığı için zaten siz mutlu bir insansınız. Nefsinizin kalbindeki afetler %7 %7 azaldıkça veya asıl ifadesiyle nefsinizin kalbindeki fazıllar %7 %7 arttıkça ruhunuz 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. gök katlarına ulaşacak. 7. kattaki 7 alemi geçecek, Allah'ın zatına ulaşacaktır. Allah'ın zatında yok olacaktır. Bu süreç içerisinde her katta %7 rahmet nuru biriktiği için, başlangıçta da %2, başlangıçta %2 rahmet aldığınız için, rahmet nuru kalbinize girip yerleştiği için, sonra da 7 defa %7 yani %49 fazıl birikimini gerçekleştirdiğiniz için nefsinizin kalbi yarıdan daha çok Allah'ın nurlarıyla dolar. Bunun manası nefsinizin kalbinin %51'i Allah'ın bütün emirlerini yapmanızı, %49'u yapmamanızı ister. %51'i Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlememenizi ister. %49'u ise işlemenizi ister. Artık hakimiyet Allah'ın nurlarına geçmiştir. Eskiden şeytan nefsinizin bütününe tesir ederken Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel diledikten sonra bu sıfırlanmıştır. Allah Teala'nın görevi tamamlanmıştır. Ruhunuz Allah'ın zatında yok olunca Allah aradan çıkacaktır. Çıktığı zaman tekrar şeytanla karşı karşıya kalacaksınız. Şeytan size tesir etmeye çalışacak, sesini duyurabilecektir. Ruhunuz Allah'ın zatında yok olduğu zaman şeytanın bir açık kapısı oluşacaktır. Bu açık kapıdan şeytan size tesir etmeye çalışacaktır. Ama tesir edebilmesi sizin ona yeşil ışıkları yakmanıza bağlıdır. Öyleyse bu noktadan itibaren bir dengedesiniz. Nefsinizin kalbinin %49'u şeytanın bütün dediklerini kabul etmek ister. Şeytanın böylece Allah'ın emirlerini çiğneyin emrini yerine getirmek ister. Yasak ettiği fiilleri de işlemek ister. Ama oran %49'dur.
%51'i Allah'ın bütün emirlerini yapmanızı, yasaketli fiilleri işlememenizi ister. O zaman denge yarıdan daha üst noktada sizin lehinizedir. Ve eskiden Allah'laşmayı dilemeden evvel işlediğiniz suçları artık %50'den daha fazla işlemezsiniz. Bu nokta mutluluğun yarısını ifade eder. Eğer yolunuza devam ederseniz, nefsinizin kalbinde %81 nur birikiminde fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz. Fizik vücut nefsinizin kalbinde %19 afet mevcut olmasına rağmen Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir. Yasak ettiği fiilleri ise asla işlemez. Burada bir huzuru mutlaka geniş ölçekli olarak yaşarsınız sevgili kardeşlerim. Daha sonra ise nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olacaktır. Yerini ruhunuzun hasletleri ile paralel olan fazıllar alacaktır %98. %2 de rahmet nuru alacaktır. Nefsinizin kalbi %100 nurlarla dolacaktır. O zaman Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellikte olan siz, kesintisiz bir mutluluğu yaşamakta olacaksınız. İç dünyanızda da, dış dünyanızda da, Allah ile olan ilişkilerde de. Öyleyse dünya mutluluğu nasıl bir şeydir? İç dünyanızda mutluluk. Üç husus vardı. Bir tanesi bir sulh ve sükun hali. Yani bir uyum hali. Düşmanlığın, kavganın bittiği yer. Bunun kesintisiz olması lazımdı. İki, bir de üç aleminizde birden oluşması lazımdı. İç dünyanızda kesintisiz bir sulh ve sükun hali, mutluluk hali, uyum hali, dış dünyanızda kavganın bittiği kesintisiz bir sulh ve sükun hali, uyum hali, Allah ile olan ilişkilerinizde hem emirler cephesinde bütün emirlerin yapıldığı, hem de yasaklar cephesinde yasakların hiçbirinin işlenmediği bir güzelliği yaşamak. Tam bir Allah'ın emirleriyle paralel, yasaklarıyla da paralel, yasakları asla işlemeyen, emirlerin hepsini yerine getiren, Allah ile olan ilişkilerde de kesintisiz bir sulh ve sükun hali. İşte üç cephede de mutluluk sevgili kardeşlerim. Ne zaman iş dünyanızda nefsinizin bütün afetleri yok olur, o noktadan itibaren iç dünyanızda kavga %100 bitmiştir. Bu iç dünyanızda kesintisiz bir sulh ve sükun haline ulaşmanız demektir. Aynı noktada başka insanlarla olan kavganız da bitmiştir. Çünkü nefsinizde artık afet yoktur ki başkalarına üstünlük taslayasınız, hakkınız olmadığı halde onlara ukalalık edesiniz, kendinizi bir marifet gibi tanıtmaya çalışasınız, onlara üstünlüğünüzü ispat etmek yolunda her türlü konuşmayı deneyesiniz, onların kalplerini kırasınız, onları huzursuz edesiniz. Bunların hiçbiri artık mümkün değildir. Nefsinizin kalbinde afetler kalmamıştır. Fazıllar ise hiçbir zaman böyle bir şeyi emretmez. Üstünlüğünüz artık zaten sizin davranışlarınıza yansımıştır. Siz tevazuunuzla, siz hayatınızı başkalarına adayarak bu güzellikleri yaşarsınız. Hiç kimseyle kavganız kalmaz. Ha onlar mı? Onlar size düşman olabilirler. O sizin probleminiz değil. Onların problemi, çünkü o sadece onları üzer. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Burası Allah ile olan ilişkilerin
en güzele dönüştüğü noktadır. Demek ki iç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga bittiği için muhteşem bir sülh ve sükun halini yaşıyorsunuz kesintisiz olarak. Dış dünyanızda yine nefsinizin afetleri yok olduğu için başkalarıyla halledilmeyecek olan bir hususunuz yok artık. Onlara üstünlük de taslamıyorsunuz. Başkalarıyla ilişkilerinizde sizi mutsuz edebilecek olan bir hüviyet kalmamıştır. Allah ile olan ilişkilerinize gelince emirler mi? Bütün emirleri o emirleri yerine getirirken zevk duyarak gerçekleştiriyorsunuz. Namaz mı? Namaz artık sizin hoşunuza giden yaşantınızın vazgeçilemeyecek olan bir parçası olmuştur. Hangi şartlar içinde olursanız olun mutlaka namazınızı yerine getirirsiniz. Çünkü o sizin için bir angarya değildir, sadece büyük bir zevktir. Namaz boyunca açılan kalp gözünüze Allah-u Teala yerleri gökleri hep gösterecektir. Sevgili kardeşlerim, namazdan sonra zikir en büyük zevkiniz olacaktır. Zikir boyunca Allah-u Teala size gök katlarını gösterecektir. Zikir çektiğiniz yerle paralel olarak kalp, ruh, sır, hafi, ahva, letaif-i nefs, letaif-i ruh. Bunların hepsini yaşayacaksınız. Yedi katın yedisini de Allah-u Teala size gösterecek. Her kattaki bütün güzellikleri görerek mest olacaksınız. O zaman Allah'a ne kadar çok şükredeceksiniz, ne kadar çok hamd edeceksiniz biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? O zaman kapıları pencereleri açarak mutluyum diye haykırmak geçecek içinizden. Çünkü siz kainatın sırrına sahip oluyorsunuz. Daimi zikir sizi mutlaka kainat sırrına sahip kılar. Hele iradenizi de Allah'a teslim ederseniz, o zaman o en son bulmacayı da çözersiniz. Allah'ın zatını da görürsünüz. Bütün zevkler sizleri bekliyor sevgili kardeşlerim. Hadi koşun. Arzı yerlerle gökler kadar olan cennete koşun. Koşabilir misiniz? Hepiniz koşabilirsiniz. Sadece bir dilekle Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bitti. Geri kalanları hep Allah yapacak. Sizi üçüncü kat cennetin sahibi kılana kadar. Cehenneme gitmeyeceksiniz. Sırf Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için mutlaka Allah'ın cennetine gideceksiniz. Ama Allah'ın size garanti verdiği olay üçüncü kat cennet ve dünya saadetinin yarısı. Siz daha öteye geçmelisiniz. Daimi zikre ulaşmalısınız ki şu dünyada yaşarken kalp gözünüz açılsın da Allah-u Teala size bütün gök katlarını göstersin. O müstesna zevkleri yaşamanızı ne kadar isterdim sevgili kardeşlerim. Ne kadar isterdim hepinizin sizlere anlattığım o katların hepsini görmenizi, o büyük zevkleri sizin de yaşamanızı, bütün güzelliklerden kam almanızı, o zaman Allah-u Teala'yı ne kadar çok sevdiğinizi fark edecektiniz. Kendinizin bir hiç olduğunu, her şeyinizin Allah'a ait olduğunu fark edecektiniz. O sizin sahibiniz olacaktı. Mutluluğunuzun sembolü olacaktı. Mutluluğunuzun da sahibi olacaktı. İç dünyanızda da, dış dünyanızda da, insanlarla ilişkinizde de yani ve Allah ile olan ilişkilerde de hem emirler cephesinde hem nehiler cephesinde kesintisiz mutlulukları yaşayacaktınız ömür boyu sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Namaz kılıyorsunuz, gözünüzün önünde duvar yok. Gözünüzün önünde gök katları sıralanıyor. Eğer iradenizi Allah'a teslim edebilirseniz Allah'ı görüyorsunuz. Onun huzurunda namaz kılıyorsunuz. Ona karşı. O yukarıda kalp gözünüzde onu görüyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, bu zevkleri
ucundan kıyısından bir yakalarsanız bir daha vazgeçemezsiniz. O zaman Yunus gibi siz de haykırırsınız. Ballar balını buldum, kovanım yağma olsun diye. Herkesin kovanınızdan kam olması için elinizden geleni yaparsınız. Çünkü o noktada Allah'ı görebildiğiniz noktada irşat makamının sahibisiniz. Kovanınız artık yağmadır. Herkes gelip sizin kovanınızdan kam alıp kendi iradesiyle ulaşabildiği yere kadar yürüyecektir. İşte böyle sevgili kardeşlerim, acımaz mısınız şimdi şu zavallı ateistlere, Allah'ın emirlerini yerine getirmeyen zavallı insanlara, küfür içinde kalanlara? Böylesine müstesna mutluluklar varken, huzuru, saadeti dört başı mamur olarak yaşamak varken, mutsuzluk neden sevgili kardeşlerim? Hadi gelin, mutluluğa gelin, saadete gelin. Mutluluk sizi bekliyor, Allah sizi bekliyor, biz sizi bekliyoruz. Hadi gelin. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir güzel sohbetimiz inşallah burada bitiyor. Bu güzellik hususu sadece bize göre mi sevgili kardeşlerim? Biz bunları size anlatırken büyük zevk, büyük mutluluk duyuyoruz. Ama sadece bizim kanadımızda olduğunu zannetmiyoruz. Söylediklerimizi can kulağıyla dinleyen herkes neticede Allah'a mutlaka aşık olacaktır. Biz ona evvela onu beğendik, ondan hoşlandık. Sonra onu sevdik. Sonra ona aşık olduk. Ama sonra hayran olduk sevgili kardeşlerim. Bütün bu kademeleri sizin de geçip Allah'ın zatını görmenizi, ona hayran olmasını ne kadar çok isterdik biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Hepinizi ne kadar çok sevdiğimizi biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Selamünaleyküm efendimiz. Ellerinize hürmet ediyorum inşallah. Sohbetiniz için hazırım. Bilgilerinizi arz ediyorum inşallah efendim hizmetinize.
2: İnşallah Berhan. Biz de hazırız. Başlayabiliriz. Allah nasip ederse. Allah razı olsun.
1: İnşallah efendim. Hemen geçiyorum anasınıza.
2: İnşallah.
1: Muhterem izleyiciler, dinleyiciler ve de sevgili öğrenciler. Efendim bir güzel sohbetin öncesinde inşallah yine sizlerle birlikteyiz. Az sonra bir eşsiz ve yeni mutluluk sohbetinde Muhterem Efendi Hazretleri Doktor İskender Ali Mihir inşallah sizlerle birlikte olacaklar. Ben müsaadenizle Muhterem Efendi Hazretleri'ne dönmek istiyorum. Muhterem Efendimiz, öncelikle mübarek ellerinizden inşallah sonsuz hürmet yapıyoruz. Çok kıymetli dualarınızı diliyor ve bugünkü bu eşsiz ve yeni mutluluk sohbetinizde zatenizi, muhterem izleyici, dinleyici ve de sevgili öğrencilerinizle baş başa bırakıyor. Tekrar mübarek ellerinizden sonsuz hürmet ve hasretle öpüyoruz inşallah.
2: Allah razı olsun Berhan. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Neyzübillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi. Maliki yevmiddin, iyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn, ihdinâ sırâtel müstakîm. En'amte aleyhim gâril mağdûbi aleyhim ve reddâllîn. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekâtuh. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir mutluluk sohbetinde beraberiz. Hep size unutmayın, unutmayın dediğim şey o. Allah-u Teala sizden, hepinizden, sizin mutluluğunuzdan başka hiçbir şey istemez. Hiçbir talebin sahibi değildir. Sadece sizin mutlu olmanızı ister. Ve bütün ibadetler aslında sizin mutluluğunuzun bir vasıtasıdır. Her ibadeti yaparak onun arkasından Allah'a bu ibadeti yapmanın huzurunu, mutluluğunu yaşayabilmeniz için Allah Teala sizlere ibadetleri farz kılmış. Ve her yaptığınız ibadet Allah'a bir yardım sağlamaz ama size çok yardım sağlar. Çünkü sizin mutluluğunuzun bir parçasıdır. Şu fizik vücudunuz o ibadetleri yapmak üzere yaratılmıştır. Yaratılış gayesine uygun standartlarda ona bir imkanı vermekle vazifelisiniz. Yetmez. Bu mutluluğu yaşamakla da vazifelisiniz. Vazifenizi yaptığınız zaman arkasından bir iç huzuru duyacaksınız. Bir şeyler yayılacak içinize, sıcak sıcak bir şeyler. Allah'ın bir emrini yerine getirmenin verdiği huzur, rahatlık hissi, kısaca mutluluk sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Öyleyse hiç mi hiç unutulmaması lazım gelen bir genel kaidesi var Allah-u Teala'nın. Ben diyor sizi mutlu olmanız için yarattım. Bütün kainatta diyor Allah-u Teala benim diyor bir tek dinim var. Hazreti İbrahim'in Hanif dini, Arapça adıyla İslam. Allah-u Teala buyuruyor, bütün peygamberler, nebiler yani, bütün resuller ve bu peygamberlere ve resullere tabi olan herkes aynı dini yaşadı. Hanif dinini yaşadı. Adem Aleyhisselam'dan başlayan bir insanlık tarihi bugüne kadar geldi ve bugüne kadar geçen zaman parçalarında hep insanların din öğretisi Resuller ve Peygamberler eliyle, Nebiler eliyle aynı standartları içerdi. Yani Hazreti Adem ne emretmişse oğullarına, kızlarına, torunlarına, Hazreti Nuh da aynı şeyleri emretti ve beraberce yaşadılar. Hazreti İbrahim de, Hazreti Lut da, Hazreti Hud da, Hazreti Salih de, Hazreti Musa da, Hazreti Yakup da, Hazreti Davud da, Hazreti İsa da, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de. Hepsi aynı dini yaşadı. Kainatın tek dini olan Hanif dinini yaşadı. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse bu dinin muhtevasında namaz kılmak var. Bu dinin muhtevasında oruç tutmak var. Her namazı kıldıktan sonra aynı rahatlığı, iç huzurunu siz de yaşıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Hamdolsun ki ben Allah'ın bana verdiği, bana bahşettiği bir güzelliği daha yaşadım diyebiliyor musunuz? Eğer diyemiyorsanız, bundan sonra, bu sohbeti dinledikten sonra kılacağınız namazda yalnız Allah'ı düşünerek namaz kılmaya çalışın. Sizden ayak parmaklarınızın ucundan başlayarak ayaklarınızı, bacaklarınızı, gövdenizi ve ellerinizin parmak uçlarından başlayarak ellerinizi, kollarınızı aşan, başınıza ulaşan ve başınızdan ayrılan bir şeyler düşünün. Ve o bir şeyin Allah'ın zatına ulaştığını düşünün. Onun zatında yok olduğunu düşünün. Ve namazınız boyunca birkaç defa o oraya ulaşsın, Allah'ın zatında olsun, bir süre kalsın, sonra tekrar size geri dönsün, başınızdan başlayarak vücudunuza tekrar onun geri döndüğünü hissetmeye çalışın. İşte bu müessesenin adı kanitin olmaktır. Allah ile beraber olmaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can kardeşlerim, bu zevki yaşadığınız zaman Allah'a çok şükredeceksiniz. Namaz adı verilen bir ibadeti sizin için uygun görmüş diye. Düşünebiliyor musunuz? Daha ötede bir tevazu yok. Başınızı yere koyuyorsunuz Allah'ın huzurunda. Allah'a secde ediyorsunuz. Onun sizi yaratan olduğunun delilini koyuyorsunuz ortaya. Sizin tarafınızdan ortaya konulan bir delil. Sen benim Rabbimsin diyorsunuz. Beni yaratansın diyorsunuz. Ve ben sana secde etmenin huzurunu yaşamak istiyorum diyorsunuz. Sadece bir yaratık olarak yaratanına bir secde müessesesiyle saygı göstermek, eğilmek konunun yarısını teşekkür ettirir. Yani rükû müessesesi saygının yarısını ifade eder. Evvela bunu gerçekleştiriyorsunuz, sonra saygının son hızına ulaşıyorsunuz. Başınızı Allah'ın huzurunda yere koyuyorsunuz. Ben yerle birim diyorsunuz. Sen beni yaratansın, ben senin önünde başımı yere koyarım, secde ederim, saygının en büyüğünü sana gösteririm diyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, bir kedi olabilirdiniz, bir ot olabilirdiniz, bir ağaç olabilirdiniz. Allah-u Teala size öyle yaratabilirdi. Canlılığın ayrı ayrı belirtileri. Ama hayır, öyle yaratmamış. Bir cin, bir melek olarak da yaratmamış. Sizi insan olarak yaratmış. Yani şu kainatta en üstün varlık olarak yaratmış. Bütün kainatı uğruna yarattığı mahluku olarak yaratmış. Siz insansınız. Bütün göklerde ve bütün arzlarda yaratılan her şey sizin için yaratıldı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey sizin için. Öyleyse sadece bunu düşünmeniz bile size huzur vermeli. Ben demelisiniz demek ki Allah-u Teala tarafından çok sevilerek yaratılan bir mahluk olmalıyım ki Allah beni insan olarak yaratmış. Bütün kainatı benim ve başka insanlar için yaratmış. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sadece insan olmamız, insan olarak

Düşünün. Hissetmeye çalışın. Allah'ın zatında yok olduğunu hissetmeye çalışın. Namaz boyunca hep Allah'a bakın. İç dünyanızla Allah'a bakın. Görüntü, eğer kalp gözünüz açılmadıysa, size ulaşmadıysa da kalp gözünüz aslında onu görür. Öyleyse Allah-u Teala size zikri farz kılmış. Biliyoruz ki birçok kişi zikir de neymiş, transandantal meditasyon daha iyi değil mi diyecektir. Öyle demek de haklılar mı? Haklılar. Bütün hastanelerde, okullarda meditasyon bir tedavi vasıtası olarak genel kabul görmüş olan bir zavallılıktır. Allah'ın zikrinin şeytan tarafından değiştirilmiş şeklidir. İnsanlar transandantal meditasyonla kendilerine sadece yazık etmektedirler. Ve bir meditasyon seansından sonra insanların o seans sırasında yaşadıkları zannettikleri bir rahatlamanın arkasından duyulan stres, acaba neyin nesi? Meditasyon yapanlar bunu neden düşünmezler acaba? Neden zikrin arkasında meditasyon alınan o stres oluşmuyor da sadece mutluluk oluşuyor? Bunu neden düşünmezler acaba? Oysa ki biri Rabbani'dir, Allah'ın emridir, diğeri zulmanidir, şeytanın emridir. Sevgili kardeşlerim, fizik vücutlarınız Allah-u Teala tarafından Hanif dinine göre Hanif fıtratıyla yaratıldı. Sadece bir tek dinin, kainatın tek dininin bütün standartlarını yerine getirebilecek özelliklerle yaratıldınız. Her yaptığınız ibadetin vücudunuza mutlak bir fayda sağlayacağını, o ibadetin karşılığının fizik vücudunuzda beklendiğini hiç unutmayın. Fizik vücudunuz namaz kılmak ihtiyacıyla doludur. Şeytan bütün gücüyle fizik vücudunuzun bu ihtiyacının ona verilmemesine çalışır. Çünkü gayesi tek bir gayedir. Sizi mutsuz kılmak. Her türlü vasıtayı deneyecektir. Şu fizik vücudunuz ve içindeki nefsiniz Allah'ın bütün ibadetlerini yapacak ve bundan zevk alacak özelliklerle donatılmıştır. Buna göre dizayn edilmiştir. Namaz kılmak hem fizik vücudunuz için hem nefsiniz için bir zevktir. Şeytan sizi onların zevk olmadığına, sadece bir angarya olduğuna inandırdığı sürecin dışına çıktığınız zaman bunu hissedebilirsiniz. Unutmayın, vücudunuz ona göre yaratıldı. Namaz kılmak ve bundan zevk almak vasıflarının ve hissiyatının sahibi fizik vücudunuz. Zikir yapmak ve bundan zevk almak hissiyatının sahibi. Ne olur zikir yaptığınız zaman?

0: Zikir yaptığınız zaman göğsünüze gelen rahmetle rahmetle salavat nurları göğsünüzden nefsinizin kalbine ulaşır. Kalbinizin nur kapısına ulaşan bu nurlar, orada bulunan Allah-u Teala'nın hareketli hale getirdiği mührü kalbinizin alt noktasında bulunan, en alt noktasında bulunan zulmani kapıya ulaştırır. Baskı yapar, dört enerji, dört nur baskı yapar. Ard arda gelip oraya vurur. Her vuruşta sonsuz sayıdaki rahmet, fazl ve salavat nurları mührü aşağı indirip zulmani kapıyı kapatır. Mühürler. Rabbani kapı açıktır. Birkaç dakika içinde nefsinizin kalbi Allah'ın nurlarıyla dolar. Ve iman kelimesi bu üçlüden fazlaları etrafında toplamaya başlar. Böylece mutluluğun anahtarını yakalamış olursunuz. Sevgili kardeşlerim, mutluluğunuzun anahtarı başkasında değildir. Mutluluğunuzun anahtarı sizin ellerinize tevdi edilmiştir Allah-u Teala tarafından. İnsanlar sadece cehaletleri sebebiyle mutsuzdurlar. Allah'ın güzelliklerini bilmedikleri, tanımadıkları sebeple mutsuzdurlar. Öyleyse mutluluğun sizin için Allah-u Teala'nın bir vetiresi olarak hüküm ferma olduğunu bilmelisiniz. O Allah'tır. Sizi yaratandır. Kainatta en çok sizi sevendir. Üzerinize titrer. Hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşması onun yegane hedefi ve sizden beklediğidir. Başka bir şey beklemez. İbadet etmek için yaratılmadınız. İbadet ederek Allah'a teslim olmak için yaratıldınız. Her teslim daha üst seviyede bir mutluluğu ifade eder. Ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman cennet saadeti üçüncü katta dahil olmak üzere sizindir. Üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Dünya saadetiniz %51'dir. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman dünya saadetiniz %91'e çıkar. Nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman dünya saadetiniz %100'dür. Her olaydan sadece mutluluk duyarsınız. Sonra İfrada ulaşırsınız. Sonra iradenizi de Allah'a teslim edersiniz. Saadetiniz sonsuzdur. Öyleyse ibadetlerle bir yerlere geldiniz. İbadetler o yerlere gelmenizin vasıtasıdır. Ve şu vücudunuz ve nefsiniz o ibadetleri yapacağınız ve onlardan faydalanacağınız bir dizaynla hani fıtratıyla yaratılmıştır. Hani fıtratı fizik vücudunuz için, nefsiniz için, ruhunuz için çok şeyler ifade eder. Nedir nefsinizin hani fıtratıyla ilişkisi? Nefsinizin bir kalbi var. Bu kalbin içinde sadece afetler var doğuşunuzdan itibaren. İşte hani fıtratına göre yaratılan nefsinizin kalbinde küfür kelimesi var. Ve siz Allah'a ulaşmayı dilemezseniz hep o küfür kelimesiyle kalacaksınız. Sırf Allah'ın size önerdiği reçeteyi tatbik etmediğiniz için mutluluğunuzu kendi ellerinizle engellediğiniz için hep mutsuz bir insan olarak kalacaksınız. Oysa ki hani fıtratının gereği olarak yapınızda bir muhteva, öyle bir muhteva var ki başlangıçta bütün kapılar, Allah'ın bütün kapıları kapalı, şeytanın bütün kapıları açık. Gözleriniz mi kapalı? Bütün insanların gözlerini, baş gözlerinin üzerinde onların göremedikleri, hissedemedikleri bir perde var. Hicab-ı mestura. O gözlerle Irşat makamına baktığınız zaman onu herhangi bir insandan ayırt edemezsiniz. O herhangi bir insandır size göre, herhangi bir adamdır. Çünkü gözlerinizde hicab-ı mestura var. Gizli perde. Kulaklarınızda vakra var. İrşad makamının irşada mütalik olan şeyleri, söylediği şeyleri işitemezsiniz, manasına varamazsınız. O işittiklerinizi kalbinize indirseniz de idrak edemezsiniz. Çünkü kalbinizde de ekinnet var. İdraki önleyen, irşat makamına sevgiyi önleyen bir mekanizma. Bir ilahi kompütür. Öyleyse görme hastanız vesayet altında, işitme hastanız vesayet altında, idrak hastanız vesayet altında. Hepsi kapalı. Öyleyse Allah-u Teala sizden bir şey istiyor. Ne istiyor? Şu iradeniz var ya, o iradenizi kullanmanızı istiyor. İradenizi Allah'a ulaşmak istikametinde kullanmanızı istiyor Allah-u Teala. Kullanmadınız. Kullanmıyorsanız ebediyen sizin için bir kurtuluş söz konusu değildir. Allah cennetini yaratmıştır. O iradesini kullanıp da Allah'a ulaşmayı dileyecek olanlar için. Eğer kullanmıyorsanız kullanmamakta serbestsiniz. Allah-u Teala sizi zorlamaz. Sadece müeyyidelerini koymuştur. Dileyen yerine getirir Allah'ın emirlerini, dileyen getirmez. Ama dileyen ve dilediği için yerine getirmeyenler bunun sonucuna katlanmak mecburiyetindedirler. Çünkü Allah'ın kanunları değişmez. Ya Allah-u Teala'nın sizi mutlulaştırmak için koyduğu genel prensiplere itaat edeceksiniz ve kendi mutluluğunuzu kendi ellerinizle kazanacaksınız. Kendi iradenizin mahsulü bir mutluluğa ulaşmayı realize edeceksiniz ya da bunu yapmayacaksınız. O zaman sonucuna katlanmak mecburiyetindesiniz. Eğer iradenizi sebk ederek, iradenizi devreye sokarak, kullanarak Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız, cehennemden kurtulmanız ne yaparsanız yapın mümkün değildir. Bir iradi yapının talebine bağlanmış her şey. Cennetin anahtarı veya kilidi, cehennemin anahtarı veya kilidi. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onun gideceği yer cehennemdir. Niçin Allah kaidesini koymuş ve hepinize haber vermiş. Demiş ki, bana ulaşmayı dilemenizi emrediyorum, farz kılıyorum. Sizin mutlu olabilmeniz için bu farzdır. Ve kim bana ulaşmayı dilerse, o kişiyi ben kendi zatıma ulaştırıp, benim evliyam, dostum yapmayı garanti ediyorum. Yani sıfır koddaki bu kişiyi 22. basamağa çıkarmayı garanti ediyorum diyor Allah Teala. Şimdi sevgili kardeşlerim, eğer o diyorsa ki, ey insanlar sizin için cennet var, ey insanlar sizin için cehennem var. Kim benim cennetimi isterse ben ondan çok bir şey istemiyorum diyor. Sadece bir dilek, benim talep ettiğim şey bu kadar diyor. E diyor, benim kullarım düşünsünler, ben onlar için çok bir şey mi emrediyorum? Ben onlar için zorluk dilemem. Ben onlar için kolaylık dilerim. Ve soruyor Allah-u Teala, acaba daha kolay bir şey var mı diyor. Bir insanın bu dünyadaki hayatı 50 senedir, 60 senedir, 100 sene olsun. Olmaz ama 200 sene olsun. Ne yazar ki sonsuz bir cennet veya cehennem hayatının yanında 200 senenin lafı mı olur? O sonsuz cehennem hayatından sizi kurtaracak olan, sonsuz bir cennet mutluluğuna ulaştıracak olan şey, eğer sadece bir dilekse, Allah'a ulaşmayı dilemekse, o zaman daha ne istiyorsunuz Allah'tan sevgili kardeşlerim? Daha ne yapsın Allah-u Teala? Hepinize kapıları ardına kadar açmış. Ey kullarım diyor, ben sizden hepinizi öylesine cennetime almayı istiyorum ki sizden sadece bir dilek sahibi olmanızı istiyorum. Geri kalanı ben yapacağım diyor. Siz yapmayacaksınız. Benden bana ulaşmayı dilediğinizde ben derhal size 10 tane ard arda ihsanda bulunurum diyor. Sizi 10 tane ihsanla mürşidinize ulaştırırım diyor. Dikkat edin, Allah'ın genel kanunu 1'e 10'dur. Siz bir adım attınız, Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah ne yaptı? 10 tane ihsan verdi, 10 katını verdi size. 10. ihsanını mürşide ulaştırdı. Tabiyetinizi gerçekleştirdiniz, kim yaptı? Siz yaptınız. İradenizi gene devreye soktunuz. Baştan iradenizi devreye soktunuz, Allah'a ulaşmayı dilediniz. 10 tane insandan sonra gene siz kendinize düşeni yapacaksınız. Yeniden iradenizi devreye sokacaksınız. İrşat makamına, Allah'ın sizin için tayin ettiği irşat makamına ulaşacaksınız. Ve tabi olacaksınız. Tabi olduğunuz zaman bu sefer de 10 tane ihsan alırsınız. Veren kim? O. Hazinelerinin haddi hesabı yoktur. İster manevi hazineler mutluluk, ister maddi hazineler, hepsi onun. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki ona hayranlık duyabilirsiniz sadece. Onu tanıdıkça ondan hoşlanırsınız. Sonra daha ileride onu seversiniz. Çok seversiniz. Sonra ona aşık olursunuz. Daha sonra ise aşkınız hayranlığa dönüşür. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala garanti ediyor bu güzellikleri yaşayacağınızı. O kendine düşenleri yapmaya hazır. Siz hazır mısınız? Allah kendine düşenleri yapmaya hazır. Siz hazır mısınız? Fıkra şöyle. Bir delikanlı üniversitede okuyor. Ablasına telgraf çekmiş. Sınıfta kaldım. Babamı hazırla. Ablası da ona telgraf çekmiş. Baba hazır. Sen kendini hazırla. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. O hazır. Sizin sadece bir Allah'a ulaşmayı dilemeniz, ona ulaşsın ki dilediğiniz anda ulaşır. O hep size bakar. Gözlerinize, kaşlarınıza, ağzınıza, burnunuza değil sevgili kardeşlerim, kalbinize bakar. Hala o kalpte bir bana ulaşma talebi yok mu diye bakar. Hasretle bekler onu. Hepinizin bu hedefe ulaşmasını ister. %100 bir istekle ister. Ve kalbinizde o talep oluştuğu anda işitir, bilir ve görür. Gördüğü anda da derhal o kainatın sahibi, cömertlerin en cömerti harekete geçer. Derhal 10 tane ihsanda bulunur size. Sonra da irşat makamına ulaştıktan sonra siz nefs tezkiyesini yapmanızı mümkün kılar, ruhunuzun kendisine ulaşmasını mümkün kılar. Ve dikkat edin, sizin iradenizin elinde bir şey yoktur. Eğer gerçekten Allah'a ulaşmayı dilerseniz, namazı sevmemezlik edemezsiniz. Orucu sevmemezlik edemezsiniz. Zekatı sevmemezlik edemezsiniz. Zikri sevmemezlik edemezsiniz. Allah Teala hepsini size sevdirecektir. Sözüme dikkat edin. Mutlaka sevdirecektir. %100 sevdirecektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'ın tayin ettiği sizin ona ulaşma gününüz mutlaka gelecektir. Mutlaka kendisine ulaştıracak. Belki ölüm ondan evvel gelecek, gelsin, gelse de ulaştıracak ve sanki ölmeden evvel ruhunuz Allah'a ulaşmış gibi sizi gene cennetine alacak. Sevgili kardeşlerim, görüyor musunuz? Sadece sizi düşünüyor. Sadece sizi mutlu etmeyi düşünüyor. İstediği şey bu kadar basit bir şeyken şimdi düşünebiliyor musunuz ki insanların %90'dan fazlası istemiyor bunu? Allah'a ulaşmayı istemiyorlar. Dilemiyorlar böyle bir şeyi. Allah Teala emrini vermiş. Demiş ki ben her şeyi size sağlayacağım. Sadece bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Ve insanlar istemiyorlar. İnsanların %90'dan fazlası Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Böyle bir talebin sahibi değiller. Ve bu ne ifade eder? Bu çok şeyler ifade eder sevgili kardeşlerim. Allah'ın bütün güzelliklerine sırt çevirmeyi ifade eder. Allah'a ulaşmayı dilememek. Şeytana Allah'tan daha çok değer verdiğinizi ifade eder. Ve mutluluğu değil, mutsuzluğu sevdiğinizi, tercih ettiğinizi ifade eder. Siz Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Hep şikayet eden bir insan olursunuz. Başkaları sizi üzüyordur, onlara şikayet edersiniz. Evladınız, anneniz, babanız, etrafınızdaki kişiler, öğretmeniniz, talebeniz, amiriniz, memurunuz. Sevgili kardeşlerim, hayatınız hep şikayet etmekle geçer. Ve kendinize yazık edersiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir tarafta bütün güzellikler terazinin bir tarafını almış. Diyor ki Allah Teala, ey kulum, benim cennetime girmek istiyor musun, istemiyor musun? Eğer istiyorsan yapman lazım gelen şey sadece bana ulaşmayı dilemek. Ulaşmak demiyor. Ulaşmayı dilemek diyor. Çünkü diyor ben ulaştıracağım. Sizin hiçbir dahliniz olmayacak. Namazı size sevdireceğim diyor. Zorla ibadet etmeyeceksiniz. Etrafınızdaki insanların zoruyla ibadet etmeyeceksiniz. Allah size sevdirecek. Severek yapacaksınız ibadetinizi. İşte bazı kardeşlerimiz bize soruyor. Acaba ben yolun neresindeyim? Bu söylediklerimizi hiç dinlememişe benziyor birçok kardeşimiz. Bazen onlara sormak mecburiyetinde kalıyorum. İbadetlerle aran nasıl? Namaz kılmayı seviyor musun? Tasavvufa girdikten sonra İslam'ı yaşamaya başlamak kapısından içeriye girdikten sonra ilk perşembe günü oruç tuttun mu? Açlık hissettin mi? Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyenler o açlığı hissetmezler. Allah Teala açlık hissini alır. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin namaz kılması bir angarya değildir, bir zevktir. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin Allah yolundaki hizmeti bir angarya değildir, bir zevktir. Allah Teala o zevki onlara yaşatır. O sevdirir. Kendisini bununla vazifeli kılmış, hem bizi yaratmış, hem de sadece bir dilekle Allah'a ulaştırmayı, bizi Allah'ın evliyası yapmayı garanti etmiş. Öyleyse bize niye soruyorsunuz ben hangi durumdayım diye? Kendinize sorun. Namazı seviyor musunuz? Oruç tutmayı seviyor musunuz? Zikir yapmayı seviyor musunuz? Bunlar sizin için bir zevk mi? Bir angarya mı? Erzurum Üniversitesi'nde konferans verdikten sonra bir delikanlı geldi. Dedi ki, efendim dedi, biz bu Ramazan dedi çok güzel bir şey yaptık. Öğle vakti dedi lokantada yemek yiyenleri gördüğümüz zaman tepemiz attı. Lokantanın kapısını kırdık. İçeriye girdik. O yemek yiyenlere temiz bir sofa çektik. Anladılar. Hanya'yı, Konya'yı. Biz de ona dedik ki sen şimdi burada marifet mi yaptığınızı ne diyorsun? Düşün bakalım dedik. Şimdi o dayak attığınız insanlardan herhangi birisi oruç tutmaya mı başlamıştır siz onları dövdünüz diye? Siz sadece nefsinizin hıncını aldınız onlardan. Çünkü siz oruçtan zevk almıyorsunuz. Orucu bir işkence gibi görüyorsunuz. Allah-u Teala bizi açlıkla imtihan ediyor. Ama bu adamlar o imtihandan kaçıyorlar. Biz burada açlık çekerken, sigara içemezken, onlar fosur fosur sigaraları yakıyorlar. Bir de gözümüzün önünde, bizim gözümüzün önünde biz açlıktan ölürken onlar yemek yiyorlar ha. Sevgili kardeşlerim, o zaman düşündü kardeşimiz. Ben dedim sizin yerinizde olsaydım ne yapardım biliyor musunuz dedim. Gene girerdim o lokantaya. Lokantanın sahibi bilirdi ki ben onlara hiçbir kötülük yapmayacağım. Ama onlara şunu söyleyebilirdiniz. Oruç tutmak Allah'ın bir büyük zevkidir. Eğer bir gün Allah'a ulaşmayı dilerseniz, o zaman içinizden oruç tutma ihtiyacı gelecek. Oruç tutmak sizin için bir zevk olacak. O zaman Ramazan'da oruçlu olacaksınız. Deneyin. İşte ben buradayım, bu üniversitedeyim ve adresim de bu. Deneyin ve bana sonucu bildirin. Eğer söylediğim çıkmazsa beni mahcup etmenizi isterim. Bunları söylediğiniz zaman belki o sizi dinleyen 5-6 kişiden bir tanesi gerçekten Allah'a ulaşmayı diler. İşte siz o kişiye hidayeti konusunda yardımcı olmuş olacaksınız o zaman. Allah Teala diyor ki kimin hidayetine sebebiyet verdiyseniz onun kazandıklarından size de verilir. Kimin dalaletine sebebiyet verdiyseniz onun kayıplarından size de verilir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir tarafta Allah var. Sizi yaratan, kainatı yaratan, sizin de kainatın da sahibi olan Allah. Ve sizi o kadar çok seviyor ki, öylesine sizin üzerinize titriyor ki, istediği tek şey sizi mutlu kılmak. Öyleyse ve bunun için sadece Allah'a ulaşmayı dileyin, bu kadarı yeter, geri kalan her şeyi ben yapacağım diyorsa, her türlü sorumluluğu sizin üzerinizden alıyorsa, sadece Allah'a ulaşmayı dilemenin dışındaki bütün sorumluluklar. Öyleyse o zaman sormaz mıyız size sevgili kardeşlerim, kendinize düşeni yaptınız mı? Bize sorulduğu zaman biz namaz kılmaktan hoşlanmıyoruz. Oruç tutmak da ağır geliyor. Zikir yapmak da bize çok zor geliyor. Acaba ben yolun neresindeyim? Sevgili kardeşlerim, yolun hiçbir yerinde değil böyle olanlar, yolun hiçbir yerinde değil. Onlar evvela Allah'a ulaşmayı dileyecekler ve dilediklerine inanç getirdikleri zaman tekrar tövbe alacaklar. Çünkü tövbe etmiş değiller. Dolayısıyla bir defa hidayet erdikten sonra fıska düşme olayı onlar için geçerli değil. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sözlerime dikkatle bakın. Ben eminim ki zor bir şey söylemiyorum. Allah Teala sizin için zorluk dilemez. Bir dileğinizle sizi sonsuz bir cennet hayatına Allah Teala almayı, sonsuz bir saadeti size takdim etmeyi, bir dileğiniz karşılığı olarak size adeta kainatı takdim etmeyi, teslim etmeyi garanti ediyor Allah Teala, sizi yaratan Allah. Sevgili kardeşlerim, söylediğim gibi bir ot olabilirdiniz. Daha ötesi hiç olmazdınız. Allah Teala sizi var etmezdi. Var ettiğine göre sizden bir şeyler bekliyor. O benim insan kulum diyor. Mutlaka söylediklerimi anlıyordur diyor. Anlayabilecek idrak verdim ben ona diyor. Ve bekliyor. Şeytanın sizi aldatmasından ne zaman kurtulacaksınız da Allah'ı dileyeceksiniz diye Allah bekliyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Öyleyse mutluluk sizi bekliyor. Allah Teala sizi evliya yapacağına dair garantiyi vermiş Kur'an-ı Kerim'inde. Mutlaka kendisine ulaştıracak. Ulaştırınca ne olursunuz? Allah'ın evliyasından biri olursunuz. Veliyullah'tan veliyullah olursunuz. Allah'ın velisi, dostu olursunuz. Ve mutlu olursunuz. Her gün artan bir mutluluğun içinde yaşarsınız. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, saadet burnunuzun dibinde. Bu sohbeti sizler için yapıyorum. Allah'ın yolunda olanlar, bu sohbeti sizler için yapıyorum. Henüz Allah'ın yolunda olmayanlar, ama yakında olacak olanlar, bu sohbeti sizler için yapıyorum. Bugün de Allah'ın yolunda olmayanlar, yarın da olmayacak olanlar. Öyleyse boşuna mı uğraşıyorum? Hayır, bu bizim tebliğ görevimiz. Her halükarda mutlaka bunu Allah yoluna girecek olanlara da, girmeyecek olanlara da yaparız. Sevgili kardeşlerim, hani dağlarda yabani armut ağaçları açar, gelişir, ahlat ağaçları, meyvelerini verir. İnsanlar o meyvelerden yeseler de, yemeseler de, ahlat ağaçları hep meyvelerini verir. Hiç kimse onları ekmemiştir. Hiç kimse onlara bakmamıştır. Onu meyve verecek hale getirmemiştir. Hiç kimsenin gayreti yoktur üzerlerinde. Sadece Allah onu yaratmıştır ve meyve verir hale getirmiştir. Şu anda belki bu dünya üzerinde en çok taşlanan insan biziz. İnsanlar bizi hep kendilerine yanlış aktarılan açılardan tanıyorlar. Hiçbir esasa istinad etmeyen. Ama sevgili kardeşlerim, biz Allah'ın dostuyuz. Allah'a tevekkül etmişiz. Ve sonucu söylüyorum. Ne diyor Allah Teala? Eğer beni seviyorsanız, eğer bana inanıyorsanız, bana tevekkül edin, beni vekil tayin edin, bana güvenin. Eğer güveniyorsanız, tevekkül ediyorsanız, bilin ki en kuvvetli sizsiniz. Bilin ki sizi yenecek yoktur. İşte sevgili kardeşlerim, hayatımızı Allah yoluna adamışız. İnsanlar, onların çoğu bize düşman. Ama ne yazar? Allah bize dost. Allah'ın dostları, Allah'ın gerçek dostları dost. Ve en kuvvetli biziz. Biz kuvvetli olduğumuz için mi en kuvvetli biziz? Hayır. Biz kuvvetli değiliz. Ama en kuvvetli olan bizimle beraber. Öyleyse sevgili kardeşlerim, en güzel duyguların içinde bilin ki Allah'ın yolunda olan siz sevgili kardeşlerim, bilin ki Allah sizinle beraber, sizi yenecek de yoktur. Ne diyor Allah Teala? Ben dostunuz isem diyor. Yani bunun manası, eğer bana tevekkül ediyorsanız, bütün dünya düşmanınız olsa ben onların hepsine yeterim diyor. Hepsini yenerim. Ama diyor, eğer ben düşmanınızsam, ben dostunuz değilsem, o zaman bütün dünya sizin dostunuz olsa gene yenilirsiniz diyor. İşte sevgili kardeşlerim, bir mutluluk masalı anlattığım şey size, bir mutluluk öyküsü, kanınızda dolaşan Allah'ın bir nimeti, sizinle iç içe, gönül gönüle bir şey. Allah'a dost olmak, mutluluğu yaşamak. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir sohbet daha burada sona eriyor. Bir mutluluk sohbetinde Allah Teala bizleri bir araya getirdiği için bu mutluluğu bizlere yaşattığı için Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de onun ötesine, yani dünya saadetine ulaştırması dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatühü. Muhterem Efendimiz, mübarek ellerinizden inşallah sonsuz hürmet yapıyoruz. Evet muhterem izleyiciler, dinleyiciler ve de sevgili öğrenciler. Böylelikle mutluluk konulu bir eşsiz ve yeni sohbetinde daha muhterem efendi hazretleri Doktor İskender Ali Mihir inşallah sizlerle birlikte oldular. Muhterem efendimiz, Rabbimize sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki böylelikle bir eşsiz ve yeni sohbetinize daha bizleri ulaştırmış oldu. Önümüzdeki diğer sohbetlerimizde Yüce Rabbimizin bizleri tekrar saatenizle birlikte kılması temennileriyle İnşallah çok kıymetli dualarınızı diliyor ve mübarek ellerinizden sonsuz hürmet ve hasret yapıyoruz inşallah.
0: Allah razı olsun Berhan.

El Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed Neyze billahi min şeytanir racim Hayra bil alemin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki ve Medin Ya Cenab-ı Hak Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, hepinize sesleniyorum. Hadi gelin bugün sizinle bir yarenlik yapalım. Allah'tan bahsedelim, sevgiden bahsedelim, mutluluktan bahsedelim. Hı? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Eğer size ben şimdi desem ki her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Siz ne diyeceksiniz? Hı? Bize de öyle geliyor diyorsunuz. Hay Allah razı olsun. Aslında sevgili kardeşlerim, hangi şartlar içinde olursanız olun, mutlu olmak için sebep daima vardır. Ama şeytan size o sebebi değil, karanlığı gösterir sadece. O sizi huzura kavuşturacak olan çözümü görmemeniz için, onu fark etmemeniz için, onu idrak etmemeniz için her şeyi yapar. Şimdi diyorum ki bir düşünün bakalım. Hepimiz birer yaratıkız. Kim yaratmış? Allah Teala bizi yaratmış. Ve siz diyor kendiniz o tarafa yönelmedikçe ben sizi şeytanın eline bırakmam diyor. Ama diyor bunun için sizden bir talebim var. Bana diyor ulaşmayı dileyeceksiniz. Size bir ruh üfürdüm. O ruh sizin değil diyor, benim diyor. Ve diyor onu bana iade etmek durumundasınız. Mutluluğunuzun da arkasında bu gerçek yatıyor diyor. Mutlu olabilmenizin başlangıç noktası o sizdeki emaneti bana diyor ulaştırmanız. Ama ulaştırmak için sizin bir şey yapmanız gerekmiyor diyor. Siz sadece ruhunuzu ölmeden bana ulaştırmayı dileyeceksiniz. Hepsi bu kadar diyor Allah-u Teala. İşte sevgili kardeşlerim, ne olur? Bir insan böyle bir şey yaparsa ne olur? Üf, neler olur neler. Dalaletten kurtulur. Küfürden kurtulur. Cehennemden kurtulur. Hüsrandan kurtulur. Takva sahibi olur. Mümin olur. Hidayete erer. Sevgili kardeşlerim, tağuta kul iken Allah'a kul olur. İstemez misiniz sevgili kardeşlerim? Allah'a kul olmak. Unutmayın, eğer Allah'a ulaşmayı dilemediyseniz, siz sadece tağuta kulsunuz. Ne demek tağut? İnsan ve cin şeytanların topuna birden Allah Teala tağut diyor. Hepsi. Bütün şeytanlar. Hani insanları Allah'ın yolundan ayırmak isteyenler vardır hep. Allah'ın yoluna girmesine engel olmak isteyenler vardır. İşte onlar tağut. Ve de Allah-u Teala'ya karşı yapabilecekleri hiçbir şey yok. İnsanlara gelince onları devamlı kandırmaya çalışırlar. Allah-u Teala'nın var olmadığını iddia etmekten başlayarak Kur'an'ın bir uydurma kitap olduğunu söyleyenler mi ararsınız? Bu zavallı zındıklar ne yaptıklarının farkında değiller. Öyle
mantıksız şeyler söylüyorlar ki sevgili kardeşlerim. Allah'ın bütün güzellikleri onları mutlu etmek için dururken hem mutsuzluğun içerisinde yuvarlanıp gidiyorlar, küfür içinde ve kin içinde bir hayat geçiriyorlar. Kin, nefret, düşmanlık, hayatlarında sadece bunlar var. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Bu zavallı insanlar kendilerine yazık etmiyorlar mı? Şu anda beni dinleyenlerin arasında biliyorum ki büyük bir kısım söylediklerimizi tatbikata koymuştur. Öyleyse mukayese edin. Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel neydiniz? Şimdi nesiniz? Nasıl aranızda bir birlik ve tesanüt kurulabiliyor? Nasıl oluyor da birbirlerinizi sevmeye başlıyorsunuz? Nasıl oluyor da yardımlaşıyorsunuz birbirinizle? Düş duruma düşene hepiniz yardım elinizi uzatıyorsunuz. Nasıl oluyor bunlar? Neden onlar da mutlu, siz de mutlusunuz? Yardım eden de, yardım gören de. İşte bundan 14 sene evvel sahabe bu hayatta yaşadılar. Birbirlerinin yardımcısı ve destekçisiydiler. Bunun temelinde ise Allah sevgisi var. Allah'ı yok farz eden o zavallı insanlara nasıl acımasınız sevgili kardeşlerim? Yani bırakınız başka bir tarafa bakmayı. Kendilerine baksalar sadece. Deseler ki ben görebiliyorum, gözlerim var. İşitebiliyorum, kulaklarım var. Ve düşünebiliyorum, aklım var. Bu aklın standardı içinde ben acaba nasıl yaratıldım? Bir ovum, bir sperm ve insan sevgili kardeşlerim sadece iki hücre. Başlangıçta sadece iki hücre var. Bundan bir insan çıkıyor. Bir insan oluşuyor. Hangi kuvvet acaba bu insanı gözleriyle, kalbiyle, her noktasında bir muhteşem dizaynla yaratıyor? Sevgili kardeşlerim, aynaya bakıyorsunuz, sadece bir tane kişi var karşınızda, siz, bir kişi. Ama siz 70 trilyon hücreden oluşuyorsunuz. 70 trilyon. Her bir hücrenizde 23 çift kromozom taşıyorsunuz. Her bir kromozomunuzda 20 bin parçacık var. Enzimler, proteinler, onların dışındaki parçacıklar. Bir tek kromozomunuzda 20 bin parçacık. Hesapladınız mı? 70 trilyon 46 tane. Çünkü her bir hücrenizde 23 çift kromozom var. 46 tane. 23 anneden, 23'ü babadan geliyor. Sonuç mu? 46 tane 70 trilyon. 100 tane olsaydı 7000 trilyon olacaktı. Yani 7 katrilyon olacaktı. Ama çift kromozom, 46 kromozom, 7 katrilyondan aşağı olması lazım, 5 katrilyon.
daha aşağı bir tabirle düşünelim. 5 katrilyon. Bunu 20 bin ile çarpacaksınız. Katrilyondan bir defa 3 sıfır daha ekleyeceksiniz. Ondan sonra ne geliyor bilmiyorum, daha büyük rakam. Bunu da 1 sıfır daha ekleyeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, bu astronomik rakamlar, ey ateistler, sizlere sesleniyorum. Bu astronomik rakamlar size hiçbir şey söylemiyor mu? Düşünüyorsunuz, insan kendi kendine oluşmuştur. Kainat kendi kendine oluşmuştur. Cansızlar için bunları söylüyorsunuz. Ya canlılar için hanginiz can verebilirsiniz? Can alanlar da kendileri mi aldıklarını zannediyorlar? Allah Teala'nın öldürmediği kişiyi kimse öldüremez. En çok bu zavallı insanlara acıyorum, bu ateistlere. Nasıl oluyor da bunca ilim yapmış olan insanlar, aralarında doktorlar var, profesörler var, bu adamlar ateist? Bu kadarcık bir şeyi düşünemiyorlar mı? Kendi kendine oluşan bir insan. Sevgili kardeşlerim, şu aktüel bilimler konusunda size açıklamalarda bulunuyoruz. Bu, her bir kromozomunuzun içinde bulunan o 20 bin parçacıktan bir tanesi bir enzim. Bu enzim bir virüsü veya bir mikrobu, ona ait olan o en küçük parçacığı negatif veya pozitif biçimde etkiliyor. Bu etkilemenin arkasından vücudun koruyucu sistemi, immün sistemi devreye giriyor veya başka bir sistem tahakkuk ediyor, immün sistem devreye giremiyor. Onu devreye sokan da, devreye girmesine mani olan da ayrı ayrı enzimler, proteinler. Bu parçacıklardan bir tanesi bu. Vücudun hastalıklarla donanmasına, hastalıklarla mahvolmasına veya hastalıkları yenmesine sebebiyet veriyor. O 20 bin parçadan bir tanesi. 46 çift 23 çift kromozomumuzdaki her birinde mevcut olan 20 bin parçacıktan bir tanesi bunlara sebebiyet veriyor. Eğer hastalanıyorsanız bunlar sebebiyle hastalanıyorsunuz. Nasıl bir nano sistem? Milimetrenin milyonda birinden daha küçük bir dünyada cereyan ediyor bunlar. Ve hepsi bilinçli. Ve siz bunları yaratabilecek olan bir kudrete inanmıyorsunuz ha? Öyleyse ne iddia ediyorsunuz? Bunlar kendi kendine mi oluştu? Anneniz babanız bir vasıtadır. Sizi dünyaya getiren Allah'tır.

Bu rakam size hiçbir şey söylemedi mi? Bu söylediğim standarttaki her şey aktif. Her şey bir bilinçle hareket ediyor. O bilinci bundan alemdeki o mikro sistemde mikro parçacıklara o hareket imkanını veren, o bilinçli, şuurlu hareketi veren kim acaba? Tesadüf mü? Yoksa başka bir varlık mı var size göre? Mesela tabiat ana diyorsunuz. O tabiat anayı yaratan kim? Daniken Efendi Tanrıların Arabaları kitabında iddia ediyor. Dünyaya birçok gezegenlerden insanlar gelmiş. Bu yüzden dünyada insan varmış. Söylediği şeyde ve yazdığı kitaplarda Allah'ın olmadığını iddia ediyor. Hz. Musa'nın gittiği yerde uzaydan gelen bir hava gemisi varmış, ışığı görmüş o, oraya gitmiş vesaire vesaire. Ha benim sevgili kardeşlerim, o gezegendeki o insanları kim yarattı? O gezegene de başka bir gezegenden geldilerse, ilk gezegendeki insanları kim yarattı? Düşünün olayı bir defa, enine boyuna. O zaman ateist olduğunuzdan utanç duyacaksınız. Siz bu ilmi okullarınızdan aldınız, öğrendiniz. Geçenlerde olayı duydunuz. Çok değil, 20 kilometre aşağıda Ruslar bir hedefe ulaşmak üzere inmişler 20 kilometre aşağıya. Depremlerin ölçülmesi için. Ama karşılaştıkları şey Yecüc Mecüc. Cehennemi yaşayan varlıkların konuşmaları duyuluyor. Duydunuz mu? Tüyleriniz ürperdi mi? O bilgiyi veren adam diyor ki ben bir komünistim, Allah'a inanmıyorum. Ama diyor şimdi diyor cehenneme inandım diyor. Cehennem 20 kilometre aşağıda. Bu zavallı komünistin sizden ne farkı var ki? Ey ateist kardeşlerim. Bu kadar mantıksız olabilir misiniz? Bu kadar şuursuz, akılsız olduğunuzu kimse iddia edemez. Üniversiteler bitiriyorsunuz, profesör oluyorsunuz. Öyleyse bunun arkasında ne yatıyor dersiniz? Kibirinizin, o gururunuzun arkasında ne yatıyor dersiniz? Sizden üstün bir varlığın sizi yaratması onurunuza dokunuyor ha. Ama ne kadar çırpınırsanız, debelenirseniz netice değişmez. O yaratır, yaratandır. Siz yaşarsınız, siz bir yaratıksınız. Tıpkı bizim gibi siz de kendini o akıllı olan olduğunuzu neden bütün ateistlere sesleniyorum. Hele bir takım saflar bir takım açıklamalarda bulunuyorlar bilgisayarlarda. Onlara da cevap vermeye kardeşlerimize vazife verdim. Bizim devreye girmemiz gerekmiyor. Bizden ilmi alan kardeşlerimizin her birisi onların bir tanesine cevap verebilecek seviyededir. Birçok profesörü de cebinden çıkartırlar. Nasıl? İlmi Allah'tan aldıkları için. Sevgili kardeşlerim, ilim Allah'ın katındadır. İlmin sahipleri, ilimsizleri her zaman yenerler. Çünkü Allah onlarla beraberdir. Şimdi dünya üzerinde ne kadar ateist varsa hepinize sesleniyorum. Bizim söylediklerimizin bir yanlışlığını bulun bakalım. Bir hatamızı bulun bakalım. Şu dünyada nükleer fizik

fizik denilen bir müessese var, bir öğretim müessesesi. Her şeyleri yanlış. Hiçbir noktada zaten tutarlı bir şey söyleyemiyorlar. Her söyledikleri bire belkini naks ediyor. Hem diyorlar ki bir protonla bir nötron arasında 2,5 elektron ağırlığı kadar fark var. Ondan sonra da diyorlar ki şu pozitronlar, karşıt elektronlar, onları hiç yakalayamıyoruz bombardıman etmedikçe. Biz maddenin en küçük parçacıklarını bombardımanla ortaya çıkarmadıkça göremiyoruz bunlar neredeler. Maddenin içinde olduklarından haberleri yok. İlim dedikleri o kör topal nesne onlara neyi vermişse doğrunun ne olduğunu zannediyorlar. Aksini ispat ediyoruz. Eğer elektron varsa, elektronların dışındaki nötronları, elektronların dışındaki karşıt elektronları bilmiyorsanız ama onlarla karşılaşabiliyorsanız nasıl oluyor da farklılığın bir elektron olması lazımken en azından yarım elektron fark oluyor, 2,5? Hı? Bunun cevabını bana kim verebilir? Hangi akıllı geçiren verebilir? Ne diyor Yunus? İlim, ilim bilmektir. İlim, kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır. Sevgili kardeşlerim, her şey öyle güzel ki bu güzellikleri o alim geçinen zavallılara anlatamadığım için bir hüznün içindeyim. Adamların kafaları basmıyor. Ve her şey yanlış. Neresinden tutacaksınız? Hangi ucundan tutacaksınız bu yanlışlıklar komedyasının? Sevgili kardeşlerim, konunun derinliklerine girdikçe biliyor musunuz? Evvela onu sevmeye başlıyorsunuz. Hoşlanmaktan öteye geçiyor olay, sevgiye dönüşüyor. Biraz daha derine sizi gönderdiği ilimle sokuyor Allah Teala. Ona aşık oluyorsunuz. Daha derine soktuğunda da hayran oluyorsunuz. Net olarak görüyorsunuz kendinizi. Caz çavlak, sadece bir yaratıksınız. O kadar. Yaratanın sizi nasıl yarattığı konusundaki bilgileri ondan aldıkça ona olan hayranlığınız her geçen gün biraz daha artıyor. O zaman o sizi dünya ilminin çok ötesine ulaştırıyor. Hadi bakalım söyleyin bana, şu dünyada bir UFO'yu yapabilecek olan kim var? Hiç kimse yok. Çünkü kanunları bilmiyorlar. Altız kanununu, ışık hızı kanununu, ışık hızının üstündeki hızlar kanununu bilmiyor adamlar. Bugünkü ilimin de onlara bunu vermesi mümkün değil. Çünkü ilmin sahipleri bulgularını gerçeklere oturtabilecek olan imkanın sahipleri değil. Kanunları bilmiyorlar. Her şey buradan başlıyor. Birbirinin arkasından yüzlerce yanlış. Sevgili kardeşlerim, aslında zor bir şey bizim durumumuz. Arkasında yatan gerçekleri bilip de bu zavallı insanlara anlatamamak gerçekten büyük bir sıkıntı, biliyor musunuz? Zavallı insanlar elektronu biliyorlar. Pozitronu, yani karşıt elektronu biliyorlar. Ama göremedikleri için yok zannediyorlar. Belki de ateistler de bu açıdan haklı. Bu insanlara taş çıkartıyorlar.
Allah varsa diyor, benim onu görmem lazım. Görmediğime göre yoktur diyor adam. Ha benim zavallı kardeşlerim. Öldüğünüz zaman onu göreceksiniz. Ama iş işten geçmiş olacak. Cehennemi hiç görmediniz tabii. Görmediğiniz için de korkunuz pek yok. Ancak bir gün Allah Teala size cehennemi gösterirse, o zaman o cehennemde yanmak size korkunç gelir. Ne yazık ki öldükten sonra göreceksiniz. Evet, Allah'ı da göreceksiniz. Bizim farkımız bize bu dünya hayatındayken Allah Teala'nın zatını göstermesi. Hele Allah yoktur diyen zavallılar, hadi canım sen de yok ki göresin diye saf saf laflar edeceklerdir. Öldüğünüz gün bunun hesabını beraberce görürüz. O zaman size soracağım, var mıymış? Ne cevap verebileceksiniz? Boynunuz bükük, mahzun, cehenneme gitmenin o sonsuz huzursuzluğu içinde ne cevap vereceksiniz o zaman bana? Şu dünyayı yaşarken size bilgileri ulaştırıyoruz bir bir. Aklınızı başınıza toplayın, mantık ölçülerine göre düşünün bakalım Allah yoktur diyenler. Bu söylediğimiz standartlar içerisinde ne diyorsunuz? Yaşantınızın temel parçacıkları katrilyonun 4 sıfır ötesinde bir rakama dayanıyor. O kadar küçücük parçacıktan oluşuyorsunuz. Daha aşağı inelim mi? Daha aşağıda atomlar var. Atomların aşağısında protonlar var, nötronlar var. Onun da aşağısında elektronlar var, karşıt elektronlar var. Onun da aşağısında her birinde 4 enerji küresi var. Birinci ve ikinci küreler kendi ilişkileri içerisinde, üçüncü ve dördüncü küreler kendi ilişkileri içerisinde. Ve 6 tane alemin her birinde kürelerin yapısı değişik. 1, 2, 3, 4 numaralı küreler devamlı o aleme göre değişiklik gösteriyor. Aa benim sevgili kardeşlerim, şu dünyadaki ilmi ilim mi zannediyorsunuz? İlim orada, Kur'an'ın içinde. Ve öğreti oradan geldiğinde bütün dünya ilminin yerinizde ayaklarınızın dibinde kaldığını göreceksiniz. Hepsi bir geçersizliği ifade edecek size. İlmin sahibini tanıyacaksınız. Kainatın kanunlarını öğreneceksiniz. Mikro alemdeki manyetik alanları, makro alemdeki yer çekimi kuvveti temsil ediyor. Sevgili kardeşlerim, şu bizi dinlerken oturduğunuz odanın 6 alemin de bir parçası olduğunu biliyor muydunuz? Şu anda sizin oturduğunuz, bizi gördüğünüz o salonun içinde zahiri alem mevcut. Onun berzah alemi, yani hani şu ölenlerin nefslerinin yaşamakta olduğu alem. Hani rüyanızda ölmüş olmasına rağmen defalarca gördüğünüz insanlar vardır. Ah sen ölmemiş miydin dersiniz onlara. Onlar da derler ki öldüm ama görüyorsun ki yaşıyorum. Bardağı tutarsınız, fincanı. İçindeki çayı, yeşil çay içersiniz. Anlarsınız ki fizik bir alemdesiniz. Çünkü bu fiziktir. Onu tutabildiğinize göre siz de oranın fiziğine aitsiniz. İşte o alemin adı berzah alemi. Her şey aynen oluşur.
ona dünyadayken soramadığınız bir şeyi sorarsınız ve o beraber yaşadığınız falanca olayın arkasındaki gerçeği o zaman size anlatır. Emin olursunuz ki, biraz kurcalarsanız emin olursunuz ki odur. O ölen kişi. Ama yaşıyor. Bunu yüzlerce defa yaşadıktan sonra kafanızda dank eder ki, ha demek ki orada insanlar yaşantılarını devam ettirecekler. Ne zamana kadar? Kıyamete kadar. Kıyametten sonra ne olacak? Fizik vücutlar da canlanacak, nefsler de canlanacak. Berzah aleminden gelen nefsler fizik vücutların içine girecek sadece. Eski tas, eski hamam. Sevgili kardeşlerim, zaman geçmişten geleceğe doğru gidiyor. Zamanın şu noktasındayız. Bu zaman kıyamete kadar gidecek ama kıyametten sonra tekrar geriye gelecek. Geriye geldiği zamanla şimdiki zaman arasındaki fark sadece geriye geldiğinde mezarlardan çıkmakta oluşunuzdur. Bundan evvel mezara girenler mezardan çıkmadılar. Onlar hala mezardalar. Çünkü biz kıyamete doğru giden, geçmişten geleceğe uzayan bir zaman parçasının içindeyiz. Ama kıyametten sonra gravitasyon başlayacak. Yerçekimi kuvveti. Ve büyük patlamayla başlayan ve hala çok büyük bir hızla büyümekte olan kainatın, Allah-u Teala'nın kinetik enerjisi sona erdiği için büyümenin duracağını göreceksiniz. Ve yer çekimi kuvveti gereğini yapacak. O devirde hayatta olsaydınız görecektiniz ki evvela dünya ile güneş birbirine yapışacaklar. Affedersiniz, evvela ay ile dünya birbirlerine yapışacaklar. Daha doğrusu dünya ayı çekecek kendisine. Sonra da güneş dünyayı çekecek. Ondan sonra mı güneş sistemleri birbirini çekecek. Ondan sonra büyüyen boşlukta bütün varlıklar birbirlerine doğru bir hareketin içinde olacaklar. Galaksiler kendi işlerinde tekliğe dönüşecek. Galaksilerin her biri en yakındakiyle birleşecek. Uzay büyüyecek. Ama uzayın içindeki parçaların iç uzayı devamlı küçülecek. Sonuçta da uzayları tamamen sıfırlanmış, bir tek noktaya geri dönüş. Tıpkı başlangıçtaki o kainat kadar ağır tek nokta. Büyük patlamadan evvelki nokta. Eğer Allah Teala size bir gün yedi kat gökleri gösterirse, yedinci gök katında kader hücrelerini göreceksiniz. Eğer Allah'ın yolunda yaşarsanız, yoksa yedi kat aşağıdaki kader hücrelerini görebilirsiniz. O zaman da bilin ki siz tağutla ilişkilisiniz. Sevgili kardeşlerim, bütün geleceğiniz orada. Ama diyeceksiniz, biz daha geleceği yaşamadık. Tabii yaşamadınız. Ama zamanın kıyamete kadar gittikten sonra geriye döndüğünü düşünün. Geriye döndüğü zaman bu anı da ihtiva edecek. Ama gidip geldikten sonra ihtiva edecek. Ne demek istiyoruz? Yani şu anda siz geçmişten geleceğe doğru yaşayan bir zaman dizaynı içerisinde, aynı zamanda gelecekten geçmişe doğru gelen bir zamanında bir parçasında yaşıyorsunuz. O zaman buraya geri döneceği için bugün de yaşamakta olan insanlar da orada yedinci gök katında veya zülmani ilimlerle uğraşanlar
yedinci yer katında, yedinci kat cehennemin bulunduğu ortamda onlar da kader hücrelerini görebiliyorlar. O karanlık halinde de onların kader hücreleri var. Onlar buna zemine inmek diyorlar. Allah Teala ise kalp gözüyle yedi kat yukarıda olanları gösterir kullarına. Sevgili kardeşlerim, hiç düşünmüyor musunuz neden bu kadar mutluyuz acaba? Hiçbir konu neden bizi negatif olarak etkileyemiyor? Neden seviliyoruz? Neden seviyoruz? Hayatımıza nefret neden giremiyor? Ve neticede sevgili kardeşlerim, sorun bakalım kendi kendinize neden mutluyuz? Hani şu kardeşlerimizden pencereleri açıp etrafa bağırmak geliyor içimden duyum diye diyenler, onlar kim? Neden mutlular? Karanlıklar içinde Allah'ın ilmi varken o ilmi almak gereğini duymayan, sadece hüzne kapılmış olan insanlar, zavallı insanlar, kendinize acımıyor musunuz? Size ilmin sahibinden bahsediyoruz. İlmin sahibi bu dünyada o ilmi anlayabilen değildir. İlmin sahibi Allah'tır. Öğreten de O'dur. O ilim bu dünyanın ilmini her zaman kat kat aşar. İşte hep yeni şeyler öğreniyor insanlar. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Her yeni öğrendiğimiz ufukta Allah'ın o konudaki ilminin sadece %5'ine ulaşabiliyoruz. Geri kalan 95'i bilinmeyenler tarafına kaydediliyor, orada yer alıyor. Yani aslında her yeni öğrendiğimiz ilmin yanında onun 19 katı bilinmeyen giriyor hayatımıza. Algılayabildiğimiz o kadar. Biliyor musunuz? Artı sonsuzdan sıfıra kadar inen fizik ilmin, şu alemimize ait olan ilmin dizaynını incelediğimiz zaman 5 milimle 11 milim üzerinde, affedersiniz 6 milimle 11 milim arasında kalan 5 milimlik bir sahayı titreşim ve dalga boyları açısından görebiliyoruz, işitebiliyoruz, hissedebiliyoruz. 11 milimin ötesi 6 milimin altı, onları hissedemiyoruz. Fizik alemden bahsediyoruz. Şu fizik vücudumuz fizik alemin bir parçası. Ya sıfırın altındaki değerler, sıfırdan başlayıp da sıfırın hemen ötesinden başlayıp da eksi sonsuza kadar inen o karşıt statüde hiçbir şeyi algılayamıyoruz. Algılayabildiğimiz alan içerisindeki olay sonsuzun içinde 5 milimlik bir parça sadece. Görerek, işiterek, idrak ederek ulaşabildiğimiz nokta. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şeyin en güzel olduğu bir ortamda yaşamak istemez misiniz? İlmin doruklarında,
o ilmin sahiplerine ilmi öğretecek kişi olarak. Öyleyse Allah'a yaklaşın. İlmin sahibi O'dur. İşte şimdi şu nükleer fizikteki ilmin, Allah'ın bize öğrettiği ilmin yanında ne kadar gerilerde nal topladığını görmenin hüznünü yaşıyoruz. O insanlar yüzlerce, binlerce araştırma yapmışlar bugüne kadar. Kanunları bilmedikleri için hep şeytan onları bir yerde sapıttırıp, saptırıp esas hedefe ulaşmalarına hep engel olmuş. Hep Allah'ın söylediklerini yalanlamak için bir olmuş. Bu ilim sahibi zannedenler kendilerini hep mağlup olmuşlar. Sevgili kardeşlerim, bu nasıl bir korkunç olaydır ki iblis insanlara gerçekten Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın anlattığı gibi bu kadar hakim olabilmiş. Diyor ki Allah-u Teala'ya, ya Rabbi beni kıyamet gününe kadar yaşat. Eğer o güne kadar benim hayatımı tehir edersen, beni yaşatırsan, ben diyor, Adem Aleyhisselam'ın zürriyetinin sırat-ı müstakimleri üzerine oturacağım. Önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından onların sırat-ı müstakimine, senin sırat-ı müstakimine ulaşmana mani olacağım. Eğer bana bu yetkiyi verirsen, o zamana kadar benim hayatımı uzatırsan, o zaman diyor sonunda ben onların pek azı hariç hepsini kendime bağlayacağım. Gerçekten bağlayacak mı? Ne yazık ki evet sevgili kardeşlerim. İnsanlar var, Allah'ın yolunda olduklarını zannederler. Halbuki değillerdir. Niçin değiller safında yer aldıklarının da farkında, gene değillerdir. Dini bildiklerini zannederler. Onun da şuurunda değillerdir. En hazini o kurtulacaklarını zannedip de kurtulamayan insanlar, en çok onlara üzülürüm sevgili kardeşlerim. Eğer Allah-u Teala size insanların kurtuluşunu öğretseydi, Kur'an ayetleriyle bunları görüp de herkese ispat etseydiniz, buna karşılık dünyada yaşayan 6 milyar insanın 5,5 milyarının en az gözünüzün önünde cehenneme doğru gitmesine mani olamasaydınız ne yapardınız sevgili kardeşlerim? Şu anda durum aynen öyle. İşte bunun için gece gündüz çalışıyoruz. Bunun için bu televizyondan sizlere sesleniyoruz. Aklınızı başınızı toplayın diye. Hepinizi kurtaracak olan bir faktör var, sadece bir tek şey. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. O zaman iyi insan olacaksınız. Allah'ın dostu olacaksınız. Cehennemden kurtulacaksınız. Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? O Allah, Yüce Rabbimiz, hepinizi o kadar çok seviyor ki hiçbirinizin cehenneme gitmesini istemiyor. Bunun için indirmiş mukaddes kitapları ki o kitapların sonuncusu Kur'an-ı Kerim'dir. Orada ne yapmanız lazım geldiğini, nelere uymanız gerektiğini, neleri yapmamanız gerektiğini ve niçin
öyle olması gerektiğini anlatıyor orada Kur'an-ı Kerim'inde. Eğer o öğretirse, o zaman sizin de içiniz yanar. Başka insanları kurtaramamanın o korkunç hüznü kaplar sizi de. Bu hüzün Allah'ın hakikatlerini bilip de insanların nefsleri yüzünden onlara öğretememenin, onları kurtaramamanın hüznüdür. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde şunu her şeyden evvel yerlerine oturtmalısınız ki, her şeyin sahibi O'dur. İlmin sahibi de O'dur. Ve insanlık sahip oldukları fizik ilmin ne kadar gerisinde kalmışlar biliyor musunuz? Bundan yüzyıllarca önce El-Camir matematiğe negatif değerleri sokmayı başardı. Negatif sayılar. Dikkat edin, Allah Teala'nın kanunu şöyle. Diyor ki biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık. Zıttıyla kaim kılarak. Her bir elektron tek yaratılmaz. Mutlaka bir sağ spinli, bir de sol spinli iki tane elektron yaratılır Allah Teala tarafından. Hiçbir karşıt elektron tek yaratılmaz. Bir sağ spinli, bir sol spinli mutlaka iki tane elektron yaratılır. İki tane karşıt elektron yaratılır. Bunların yaratıldığı temel faktör ise nötrinolardır, yani enerji partikülleri. Kainatı Allah Teala büyük patlamada yarattığı zaman harekete geçen şey madde değildi. Patlamanın arkasından kainatın her tarafına ulaşan ve de oralarda oluşturacakları gezegenin temelini orada maddeye dönüştürerek, maddeye dönüşerek vücuda getiren nötrinolardı. Sadece hiçbir aleme ait olmayan enerji partikülleri, eğer elektron olsalardı, zahiri aleme ait olacaklardı. Karşıt elektron olsalardı, gene zahir alemin bir parçası olacaklardı. Ama yapılarına göre hepsi şekillenmiş. Zahiri alemin parçası, gayb aleminin parçası, berze aleminin parçası, onun garip aleminin parçası, emr aleminin parçası, zülvani alemin parçası, 6 ayrı tür elektron ve karşıt elektron var. Sonra da elektronsuz ve karşıt elektronsuz Allah'ın ilmiyle ve rahmetiyle bütün kainatı kuşatması. Yedincisi, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öylesine güzel yaratmış ki her şeyi, onları anlamaya çalışacak yerde, akılların ermediği her noktada insanlardan şüphe eden, onları sahtekarlıkla itham eden hep şeytandır. Arkasında iblisin mutlaka bir kandırısı vardır. İnsanoğlu aklını başına toplayabilse ne kaybeder ki sevgili kardeşlerim, bir dilekten Allah'a ulaşmayı dileyecek. Kötü bir şey mi? Allah Teala üzerinize
12 defa farz kılmış. Allah'a ulaşmayı dilemenize, ruhunuzu ona teslim etmenize, fizik vücudunuzu teslim etmenize, nefsinizi teslim etmenize, iradenizi teslim etmenize, bunlar ayrı ayrı farzlar olarak devreye giriyor. Toplamı 12 tane farz çıkıyor karşımıza. Her biri farz. Peki bu farzlardan kurtuluşa ulaştıran hangisi? Sadece birincisi. Eğer o yoksa kurtuluş hiçbir noktada yok sevgili kardeşlerim. Yani felah müessesesi insanın iflah olması, cehennemden kurtulması Allah'a ulaşmayı dilemedikçe mümkün değil. O yoksa ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci etapların hiçbirisinin gerçekleşmesi mümkün değil. Kur'an'ın olmazsa olmaz şartı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, daha dünya bizden çok şey öğrenecek. Henüz bilmiyorlar. Özellikle nükleer kimya ve nükleer fizik bir emekleme devresinde. İşte Allah Teala öğretmiş El Cabir'e ne kadar sıfırın üzerinde değerler varsa sonsuza kadar, o kadar sıfırın altında da değerler var sonsuza kadar. Ve bundan asırlarca önce El Cabir sebebiyle matematik ilmi Kur'an gerçeklerinin içine, Kur'an mantığının içine, Kur'an kanunlarının içine girmiş. Matematik girmiş. Şimdi bizim saflar nükleer kimyaya ve nükleer fiziğe müspet ilim diyorlar. Ne müspeti? Her konuda bir sürü yanlışlık ard arda sevgili kardeşlerim. Bir fotonun ikiye ayrılmasını iki tane foton diye değerlendiriyor adamlar. Bir gama fotonunu oluşturan faktörün sadece bir elektronla bir karşıt elektron olduğunun farkında değil zavallılar. Ondan sonra da ortaya çıkan elektronla karşıt elektronun ortaya çıkışını ispat etmek için ne kadar büyük gayretler sarf ediyorlar bir görseniz. Önce foton enerjiye dönüşüyormuş. Enerjiden sonra da maddeye, ancak ondan sonra bir elektronla bir karşıt elektron çıkıyor. Zıt istikametlere gidiyorlar. Bir tanesi ortadan kayboluyor. Acaba neden kayboluyor? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İlim, ilim bilmektir. İlim, Allah'ı bilmektir. Ancak Allah'ın kendini bilen olarak yetiştirdiği kişi Allah'ın ilminin sahibidir. İşte o ilmi bütün din adamlarına devamlı ulaştırıyoruz. Ve de onların söylediklerinin tamamen tersi olan hakikatler onlara ulaşıyor ve itiraz edemiyorlar sevgili kardeşlerim. Çünkü Allah'ın Kur'an öğretisini onlara öğretiyoruz. Ve de o Kur'an meallerinin ne kadar yanlışlarla dolu olduğunu ancak o zaman öğreniyorlar. Ne olacak bu insanlığın sonu sevgili kardeşlerim? Gözümüzün önünde cehenneme doğru yol alan kütleler ve biz onları kurtaracak ilmin sahibi olmamıza rağmen onların nefsleri yüzünden,
onların şeytana açık olan nefslerinin kapısından iblisin girerek onları tesir altına alması sebebiyle onları kurtaramıyoruz. Sevgili kardeşlerim, sadece bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek, bütün insanlığı kurtulacak olan, kurtaracak olan formül bu kadar kolay, bu kadar açık bir şekilde farz ve insanların %90'dan fazlası Allah'a ulaşmayı dilemiyor. İşte böyle sevgili kardeşlerim. Yarenlik ettik sizinle. Allah'ın hakikatlerinden bahsettik. Siz de etrafınızdaki insanlara söyleyin, Allah'a ulaşmayı dilemezlerse kurtuluşları yok sevgili kardeşlerim. Gidecekleri yer cehennem. Onlara acımamız bir şey değiştirmiyor. Kendi iradeleriyle, serbest iradeleriyle, hür iradeleriyle Allah'a ulaşmayı dilemeleri Allah'ın kanunu. Dilemiyorlar diyeceksiniz. Evet, ne yazık ki dilemiyorlar. Ama gidecekleri yer cehennem. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir sona ulaştığımız için elbette bundan bir hissiyatımız var. İnsanlar için bir hüzün söz konusu. Gayretlerimiz netice vermiyor. İnsanların büyük kısmı Allah'ın söylediklerinden habersiz yaşıyor. Zannediyorlar ki bu dünya her şeydir. Oysa ki hayatınızın o kadar küçük bir parçası ki sevgili kardeşlerim. Cennet veya cehennem hayatının sonsuzda biri. Öyleyse bir defa daha sizlere sesleniyoruz. Bizi dikkate almayanlara sesleniyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyin. Eğer dilemezseniz kurtuluşunuz söz konusu değil. Gideceğiniz yer cehennem. Kendinize yazık etmiyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as-salavat.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki işte gene el ele gönül gönül bir beraberlik. Size mutluluktan bahsetmek istiyorum. Hani şu insanların hep ulaşmak istedikleri ama bir türlü ulaşamadıkları mutluluk. Kim bu insanlar? Mutluluğun ne olduğunu bilmeyenler. Kim bu insanlar? Allah'la iletişimi kuramayanlar. Kim bu insanlar? Allah'ın söylediklerini öğrenmek gereğini duymayanlar. Sevgili kardeşlerim, onlara Allah'ın güzelliklerini anlatmak için söylemedik söz kalmadı. Onlara mutluluğu anlata anlata dilimizde tüy bitti. Ama hala öğrenmediler. Ama sizler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizler yalnız öğrenmekle kalmadınız. Hayatınıza tatbik ettiniz. Mutluluğunuzu dile getirdiniz. En güzelini gerçekleştirmek üzere harekete geçtiniz. Ve Allah'a ulaşmayı dileyerek manevi hayatınıza başladınız. İşte mutluluğun başlangıç noktası. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ulaşmayı dilemek. Mutluluğun giriş kapısı. O kapıdan geçmedikçe mutluluk yaşanamaz. İnsanlara sorarsınız. Ey kardeşim, sen mutlu musun? Oo der, ben mutlu bir insanım. Peki mutluluğun ne olduğunu biliyor musun? Elbette biliyorum. Mutluluk bir insanın huzur duyması halidir. Hayatından memnun olması halidir. İşte ben öyle biriyim. Peki her zaman öyle misin? Her zaman öyle değilim tabii. Yani ne demek istiyorsun? Şunu demek istiyorum diyeceksiniz o zaman. Mutluluk devamlı bir vesiledir. Kesintisiz bir sulh ve sükun halidir. Kesintisiz bir uyum halidir. Armoni. Başka insanlarla en iyi ilişkilerin içinde olmak ve onlarla beraberken de, onlardan ayrıken de hep mutlu olmak, huzuru yaşamak. Öyleyse bu bir insanın kavgayı bitirmesi anlamına geliyor. Nasıl bir kavga sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Ne tarz bir kavga? İç dünyanızda kavga, dış dünyanızda kavga, Allah ile olan ilişkilerinizde kavga. Öyleyse bu kavga konusuna dikkatle bakın. Allah Teala'nın dizayn ettiği mutlulukta tam bir uyum hali üç ayrı faktörde de oluşması lazım.
iç dünyanızda sulh ve sükun. Yani nefsinizle ruhunuz arasında kavganın bitmesi. Dış dünyanızda sulh ve sükun hali sizinle başka insanların arasındaki kavganın bitmesi. Allah ile olan ilişkilerinizde sulh ve sükun hali, Allah'ın ibadetleriyle çatışmamak, ibadetlerin size zevk vermesi hali, yasak fiilleri işlememenin sizi sadece mutlu kılması hali. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde bu açıdan çok ince bir hedefe yönelmelisiniz. Bu hedefe dikkatle bakın. Allah ile olan ilişkileriniz. Sizler için sadece bir güzelliği ifade etmeli. Allah'ın emirleri mi? O emirler sizi kendisine çekmeli. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hac etmek, kelime-i şehadet getirmek, özellikle ve özellikle ve özellikle zikir yapmak sizin için bir zevk olmalı sevgili kardeşlerim. Ne zaman o zevki yaşamaya başlarsanız, işte o zaman mutluluğunuz mutlak ölçekte bir mutluluk haline gelecektir. Muhtevayı ona göre dizayn edin. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kahvenizden bir yudum aldığınız zaman büyük mutluluk duymalısınız. Allah-u Teala'nın size bir nimeti, bir ihsanı kahve. Kahvenin pirini biliyorsunuz. Üveys el-Karani Hazretleri. Kısaca Türkçemizde Veysel Karani denir. Adı Üveys'tir. Üveys el-Karani Hazretleri. Annesine olan düşkünlüğüyle, yatalık olan annesine olan o muhteşem bakımıyla anılır. Annesini her şeyin üzerinde değerli tutan bir Allah'ın büyük evliyası. Bütün hayvanlara kendisi bir çobandı. Sözünü mutlaka dinletirdi. Hayvanlar onu dinlerlerdi. Ve onun onları gütmesi gerekmezdi. Sadece konuşarak onlara ne yapmaları gerektiğini söylerdi. Hayvanlar, develer onun ne söylediğini anlar ve itaat ederlerdi. Biliyorsunuz Hazreti Süleyman da bütün hayvanlarla, kuşlarla konuşmak yetkisinin sahibiydi. Cinlere ve şeytanlara kumanda ederdi. Onlar da insan bizim gibi. Ama Allah'ın nimetlerine mazhar olmuşlar. İşte böyle sevgili kardeşlerim. Nerede kalmıştık? Mutluluk diyorduk. Mutluluk. O kadar güzel bir şeyden bahsediyorum ki size. Hayatınızı dizayn edecek olan şey, sizi mutsuzluktan çekip koparacak olan şey, mutluluğun o tüm kanatlarına ulaştıracak olan, kendisiyle beraber uçuracak olan şey. Sevgili kardeşlerim, kardeşlerimiz,
can dostlarımız, gönül dostlarımız. Allah'ın hepinizin istediği şey sadece sizin mutluluğunuz, biliyorsunuz. Başka bir talebi yok. Çünkü siz mutlu olduğunuz zaman Allah sizin mutluluğunuzla mutlu olur. Çünkü siz Allah'ın taraftarı olduğunuz için mutlu olursunuz. Bir başka ifadeyle Allah'a kul olduğunuz için mutlu olursunuz. Hadi bana şimdi söyleyin bakalım. Ne zaman Allah'a kul olursunuz? Mutluluğun başlangıç noktası neresidir demek bunun manası? Mutluluğun başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemeyen kişinin mutlu olması hiçbir şart içinde mümkün değildir. O da bütün insanlar gibi geçici zevkler yaşar. Ondan sonra hayatı gene kapkaranlık bir dünyanın bir parçası olur. Etrafındaki insanların yanlış davranışları, her şey onu üzer. Her fırsatta nefsi onu üzecek olan birçok şey oluşturur ve arkasında daima başka insanlar vardır. Onları çıkarın aradan. Sadece Allah'la karşı karşıya kalın. O insanların devreden çıkabilmesi ise sizin onlarla sohbet hükmünü gerçekleştirmenize bağlı. Onlar size dost olmayabilirler. Bu önemli değil. Siz onlara dost olacaksınız. Onlar size kızsalar da siz onlara kızmamayı öğreneceksiniz. Kin diye bir şey, nefret diye bir şey hiç oluşmayacak içinizde. İnsanlara, Allah'ın yoluna giremeyen insanlara sadece acıyacaksınız. Burada bir küçücük farklılık var sevgili kardeşlerim. Din adamlarının da Allah'ın yolunda olmaması, bu husus sadece size biraz hüzün verebilir. Neden? Çünkü onlar başka insanlara dini öğretmekle ve onları cehennemden kurtarmakla vazifeli olanlardır. İşte sevgili kardeşlerim, onların dinlerini öğrenememeleri demek, başka insanların da onlardan din öğrendiklerini zanneden insanların da cehenneme gitmesine sebebiyet verir. Sadece dini öğretenlerin değil. Öyle bir ülkede yaşıyorsunuz ki sevgili kardeşlerim, din öğretenler de dinlerini bilmiyorlar. Onlardan din öğrenenler de dinlerini bilmiyorlar. Öğretenlerin de, öğrenenlerin de gidecekleri yer cehennem. Sevgili kardeşlerim, bu husus size biraz hüzün verebilir. Gözünüzün önünde 70 milyon insan cehenneme doğru sürükleniyorsa ve onlara din öğretmesi gereken insanlar Allah'ın öğretisine kulaklarını tıkamışlar, gözlerini kapatmışlar, arkalarını dönmüşlerse, o zaman birazcık hüzün duyabilirsiniz. Ama ferdi mutluluk, kişisel mutluluk ya da yeni tabirle bireysel mutluluk, bunun dışında bir olaydır. Çevrenizde bir suç ve sükun halinde olmak, iç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki kavgayı bitirmek, Allah'ın bütün ibadetlerini zevk ile yapmak, yasak ettiği fiilleri işlemediğiniz zaman bundan huzur ve mutluluk duymak. Şeytan devamlı karşınıza Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeniz için fırsatlar çıkarır. Hani bir zamanlar meyhaneye gittiğiniz arkadaşlarınız gelirler size, gidelim mi gene Zeki'nin meyhaneye diyebilirler. Onlara güzel güzel
içmemekten rahatsızlık duymadığınızı, bundan mutlu olduğunuzu onları kırmadan söyleyebildiğiniz gün meselenin bu bölümünü çözdünüz demektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey aslında o kadar güzel ki. Arkasında yatan sebepleri

Kazandığınız derecelerin hiçbir faydası olmaz size sevgili kardeşlerim. Kazandığınız dereceler sizi asla cennete götüremez. Diyeceksiniz ki iyi ama Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'inde kimin sevapları günahlarından fazlaysa onların gideceği yer cennettir diyor. Onlar felah erenlerdir diyor. Müminin suresinin 103. ayet-i kerime, 102. ayet-i kerimesi. O zaman bana diyeceksiniz ki ne haber? Böyle olduğuna göre biz derecat kazanıyorsak o zaman kazandığımız dereceler kaybettiğimiz derecelerden fazla olacak demektir. Biz de cennete gideceğiz demektir. Öksürükle karışık da olsa hayır sevgili kardeşlerim. Siz eğer Allah'a ulaşmayı dilemediyseniz hiçbir ölçüde, hiçbir standartta, hiçbir şekilde Allah'ın cennetine giremezsiniz. Tabii şimdi belki de bizi ilk defa dinleyenler işte eski köye yeni adet. Böyle diyenler olacak tabii bize. Üstelik de bu adam da devamlı öksürüyor diyenler de var. Hem öksürürüz hem konuşuruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala buyuruyor ki kimler Allah'a mülaki olmayı inkar ederse, yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı inkar ederse onlar hüsrandadırlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler de elbette inkar edenler. İnkar eden insan Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişidir. İnkar ettiğine göre, bunu kabul etmediğine göre bu mümkün değil dediğine göre istemeyecek Allah-u Teala'ya ulaşmayı, o kişi hüsrandadır. Hüsranda olursa ne olur? Allah-u Teala Zümer Suresinin 65. ayet-i kerimesinde hüsranda olanların amellerinin boşa gittiğini söylüyor. Amellerinin heba olduğunu söylüyor. O kişi kendi amelleri dolayısıyla ne kadar derecat kazanırsa kazansın onun amelleri heba olmuştur sevgili kardeşlerim. Peki daha ötesi de var mı? Daha ötesi de var. Kim? Allah'ın Resulleriyle ve Allah'ın ayetleriyle alay ederse, o alay eden kişinin amelleri boşa gitmekle kalmaz, başkalarının kendisine yaptığı kötülükler sebebiyle kazandığı dereceler de hesaba alınmaz, onlar için mizan tutulmaz. Onların dereceleri hiçbir şey ifade etmez, onların gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde eğer siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz kefeni yırttınız. Yani gideceğiniz yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Neden? Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an Allah Teala bütün günahlarınızı örter. İşte Enfal Suresinin 29. ayet-i kerimesi. Ey inananlar! Siz inanmakla kalmayın Allah'a, takva sahibi olun. Takva sahibi olursanız Allah'a ulaşmayı dileyin, dilerseniz Allah size furkanlar verir ve günahlarınızı örter. Öyle yapın ki Allah size furkanlar versin ve günahlarınızı

Seyyiatinizi, günahlarınızı örtsün Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey çok güzel. Yoksa bize mi öyle geliyor? Bu sırları Allah-u Teala bize Kur'an-ı Kerim'deki esaslarıyla öğretti diye bize birçok din öğreticisi kızıyor. Fena halde öfkeleniyorlar. Ne yapalım yani sevgili kardeşlerim? Bu insanlar öfkelenecekler. Ne zamana kadar devam edecek öfkeleri? Kur'an'ı öğrendikleri güne kadar. Sevgili kardeşlerim, onları mazur görmelisiniz. Onlara kızmamalısınız, öfkelenmemelisiniz. Onlar bilmiyorlar. Bizi de bağırıp çağırıyorlar. Hakaret ediyorlar. Ama bilmedikleri için. Sevgili kardeşlerim, nasıl bilsinler ki onlara hiç Kur'an öğretilmemiş? Şimdi diyeceksiniz ki, iyi de bu insanlar din adamı değil mi? Din adamı olur da onlara okudukları imam hatip liselerinde, üniversitelerde Kur'an öğretilmez mi? Kur'an öğretilir. Ama Kur'an'ın lafzı ve ruhu değil, kelimeleri ve kelimelerin manası, üst standartlardaki manası, lafzi manası ve onun 7 tane ruhi manası öğretilmez. Onlara sadece Kur'an'ın tilaveti öğrenilir, öğretilir. Harfler öğretilir. Arapça gramer kaydeleri öğretilir. Kelime yapısı öğretilir. Ve herkes nasıl Arapçayı en iyi telaffuz edeceğine dair aralarında yarışlar açılır. Kur'an'ı en iyi tilavet edenlere, okuyanlara mükafatlar verilir. Bundan 14 yıl evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, sevgili kardeşlerim, aranızda en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Yani Kur'an'ın lafzını ve o lafzın arkasındaki ruhunu, 7 kademelik ruhunu öğrenen ve öğretendir diyor. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bütün ileri gelenler, Hazreti Ebu Bekir olsun, Hazreti Ali olsun, Hazreti Osman olsun, Hazreti Ömer olsun, hepsi Kur'an-ı Kerim'in lafzını da ruhunu da öğretiyorlardı. Onlar sahabeydi. Onlara tabi oldular. Ve onlar Kur'an'ın lafzını da biliyorlardı, ruhunu da biliyorlardı, tilavetini de biliyorlardı. Ama Peygamber Efendimiz aleyhisselam okuma yazma bilmiyordu. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala ona okumayı yazmayı isteseydi bir gecede öğretirdi. Nitekim Kur'an'ı onun kalbine yazdıran Allah, bütün Kur'an'ı ezberden okuyabiliyordu. Allah-u Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de, Habibim diyor, o sana indirdiğimiz Kur'an'ı ezberleyeceksin diye boşuna kendini telef etme diyor. Onu senin kalbine indiren Allah, senin hafızanda kalmasına da, kalbine yerleşmesine de yeterli gücün sahibidir diyor. Ve de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ömrü boyunca Kur'an'ı okumuştur. Hem lafzını öğretmiştir, hem ruhunu öğretmiştir. İşte böyle bir dünyada sevgili kardeşlerim yaşamaktasınız. Her geçen gün daha güzele doğru bir yolculuk yapmalısınız.
Yolculuğun başlangıcı, yani sizin mutluluk geminizin iskeleden demir olarak hareket etmesi bir talebinize bağlıdır. Mutluluğunuzun başlama talebi bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Eğer buradan, ağzınızdan Allah-u Teala'ya bir dilek ulaşırsa, Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum diye, bunun yeterli olmadığını bilin. Bu dilek kalbinizde oluşacak. Allah-u Teala hep kalbinize bakar. Acaba bu kulumuz, bu yarattığım mahluk, henüz kul olmadı ki Allah'a ulaşmak dilemediyse, Allah'ın kulu değildir. O hala şeytanın kuludur. Bütün insanlar doğuşlarından itibaren dalalettedirler ve tağutun, insan ve cin şeytanların kuludurlar. Ne zamana kadar? Allah'a ruhlarını ulaştırmayı diledikleri güne kadar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı bir insan dilediği zaman o kişi cehennemin kapısını kapatmıştır, cennetin kapısını açmıştır. Allah'a ruhu ölmeden evvel ulaşmayı dilemek cennetin anahtarıdır, cehennemin de kilididir. O kişi cehennemde hiçbir ceza almayacaktır. Onun günahları olmasına rağmen o günahları kabir azabında 40 günlük bir zaman parçasında ona biraz azap edilerek bitecektir. Ama o kişi cehenneme hiç girmeyecek midir? Kıyamet günü bütün insanlar cehenneme girecektir. O da girecektir. Ama farklı bir hüviyette. Cehennemde kalacak olanlar, yani amel defterleri, rakamlı kitapları sollarından verilenler, yani kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden fazla olanlar, onlar kafirlerdir. Kafir deyince bizim sevgili dostlarımız hep Allah'a inanmayanlar kafirdir, inananlar mümindir derler. Aslında lügat manası itibariyle doğruyu söylerler. Gerçekten mümin iman eden demek, iman eden inanan demek. Kafir de inanmayan demek. Tamam. İnkar eden demek. Tamam. Lügat manası bu. Ama Kur'an'daki lafzi ve ruhi manasına baktığınız zaman Allah'a inanmayan insanların gene kafirler olduğunu göreceksiniz. Ama inananları iki gruba ayırıyor Allah Teala. İnananlardan Allah'a ulaşmayı dileyenler, cennete girebilecek olanlar sadece onlardır. Ama gene inananlardan Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin cennete girmesi mümkün değildir. Onlar Allah'ın cennete girecek olan müminler safına asla ulaşamazlar Allah'a ulaşmayı dilemedikçe. Sevgili kardeşlerim, bu kadar zor bir şeyler mi bahsediyoruz? Bir tek dilek Allah-u Teala'nın bütün insanlardan istediği şey. Sadece bir tek dilek. Öyleyse nasıl bir dilekten bahsediyoruz? Kişi sadece Allah'a ulaşmayı dileyecek. Ama buradan bir dilek. Kalpten bir dilek. Kalp dileyecek, dil tasdik edecek. Öyleyse
kalbinizde olan bir dileği dilinizle de Allah'a ulaştıracaksınız. Hadi gelin olayı bir defa daha hatırlayalım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sefere çıkıyor. Çıkarken herkesin, tabi olanların tabiatıyla savaşa iştirak etmesini istiyor. Fakat tabi olmuş görünenlerden münafıklar sefere iştirak etmiyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döndüğü zaman da diyorlar ki biz aslında sizinle beraber gelmek istiyorduk. Ama eşlerimizi, çocuklarımızı bırakamadık. Bu yüzden gelemedik. Ama gelecek sefer mutlaka seninle beraber geleceğiz. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'de onlar diyor sana kalplerinde olmayan şeyi söylüyorlar diyor. Kalplerinde mevcut olmayan şeyi söylüyorlar. Yani kalpleri seninle beraber gelmeyi istemiyor diyor Allah Teala. İşte sizin de kalbiniz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, kalben böyle bir talebin sahibi değilseniz, gönüllü değilseniz bu işe, gönüllü olmak bu demek, gönlünü vermek demek. O zaman Allah Teala dileğinizi kabul etmeyecektir. Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a ulaşmayı gerçekten dilediniz mi, yoksa dilemediniz mi? Bunu anlayabilir misiniz? Evet, sevgili kardeşlerim. Rahatlıkla anlayabilirsiniz. Kim Allah'a ulaşmayı dilemesine rağmen namazdan hoşlanmıyorsa, oruç tutmak ona hala sıkıntı veriyorsa, zekat verirken zorlanıyorsa, zikir yapmak ona ağır geliyorsa, bu kişi bilsin ki Allah'a ulaşmayı dilememiştir, yeniden denesin. Çünkü Allah'ın sözü var. Ayet-i Kerime aynen şöyle. Allah'ı yeştevi ileyhi men yeşâhı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Öyleyse olay açık ve kesindir. Allah'ın seçtikleri insanların yüzdelerinden fazladır. Herkesi seçer. Kimleri seçmez? Allah'a ulaşmayı dileyenlere mani olanları seçmez. Kendileri Allah'a ulaşmayı dilemezler. Yetmez. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bu insanlar, başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemelerini engelleyerek, onların cennete girmelerini de engellerler, ona da mani olurlar. Allah'ın yoluna girmeleri söz konusu olmaz o insanların. Ve bu engelleyenler omuzlarına her engelledikleri kişi için vebal alırlar. Onların da günahlarını yüklenirler. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir ortamda o Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlardan başka insanların da dilemesine mani olanlar, onlar Allah'ın cennetine muhataptır. Ve ne kadar insanı hidayetten men etmişlerse o kadar vebal alırlar omuzlarına. Onlar için de azap görmeleri oluşacaktır. İşte Allah Teala'nın verdiği söz, kim Allah'a ulaşmayı dilerse onların mutlaka Allah'a, Allah tarafından ulaştırılacağı. Ama bir insanın ruhunun Allah'a ulaşabilmesi için kişinin nefs tezkiyesi yapması lazım. Ruhun Allah'a ulaşmasıyla
Nefsin tezkiyesi arasında tam bir paralellik vardır. Nefs tezkiyesi sadece zikirle gerçekleşebilir. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi huşu sahibi olacaktır ve mürşidine tabi olacaktır. Sevgili kardeşlerim, ancak tabiyetiyle birlikte nefs tezkiyesi başlayabilir o kişinin. Çünkü o kişi gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemiş de Allah ona mürşidini göstermişse, o da gidip Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olmuşsa, o zaman Allah-u Teala o kişinin kalbinin içine iman kelimesini yazar. O kişinin başının üzerine devrin imamının ruhunu gönderir. Kalbinin içine iman kelimesinin yazılması nefs tezkiyesi için gerekli. O kişinin başının üzerine devrin imamının ruhunun gönderilmesi ise ruhun vücuttan ayrılması için, Allah'a dönmesi için gerekli olan iki temel faktördür. İkisi de tabiiyetle gerçekleşir. Öyleyse tabiiyet yoksa ikisi de oluşmaz. Bu tabiiyetin ihsanla tabiiyet olması gerekir. Sevgili kardeşlerim, sık sık öksürmek mecburiyetinde olduğumuz için sakın kusurumuza bakmayın. Bu bizim belki 40 yıllık konumuz, hep boğazımızda bir gıcık vardır. Sevgili kardeşlerim, işte kişinin nefs tezkiyesi yapabilmesi için mutlaka başının üzerine devrin imamının ruhunun gelmesi lazım ve o kişinin ruhuna senin Allah'a mülaki olma günün, Allah'a ilka edilme günün, Allah'a ulaşma günün geldi. Vücudu terk et, dergahımıza git, oradan da Allah'a ulaş emri verilir ruha. Ruh kime tabi olmuşsa o mürşidin dergahına ulaşır. Oradan da devrin imamının ana dergahına ulaşır. Seyri sülük devrin imamının dergahından başlar. Altın kapıdan geçilerek ruhlar birer birer saf haline gelirler. Birinci katta secde ederler. Böylece yedi tane katın her birinde gerekli işlemleri yaparak Allah'ın zatına ulaşırlar. İşte ruhun yedi tane gök katını aşarak Allah-u Teala'ya ulaşabilmesi kişinin zikrinin devamlı artışına paralel bir meseledir. Kişi evvela Allah-u Teala tarafından nefs tezkiyesi yapmaya hazır hale getirilir. Allah o kişinin kalbine ulaşır. Bir, kalbin nur kapısını Allah'a çevirir. İki, neden? Allah'ın nurları yukarıdan aşağı indirildiği için. Üç, o kişinin göğsünden kalbine Allah-u Teala nur yolu açar. Neden? Kalbine Allah'ın nurları, Allah'tan gelen nurlar, rahmetle fazla rahmet ve salavat nurları ulaşabilsin diye. Bu kişi zikir yaptığı zaman, mürşide ulaştıktan sonra Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat ismindeki iki grup nur, dört nur oluyor. Rahmetle faz, birinci ikili, rahmetle salavat, ikinci ikili. Böylece bu nurlar kalbe gelir. Allah'ın kalbe yazdığı iman kelimesi ne kadar önemli olduğunu burada gösterir. Çünkü iman kelimesi bir manyetik alandır. Kalbe giren nurlardan rahmetler, fazıllar ve salavatlardan sadece fazıllar, kalbe yazılan iman kelimesinin karşı kutbunu teşkil ederler, manyetik alan sahibidirler. Ve iman kelimesinin yanından geçerken manyetik alana kapılırlar ve kalpteki iman kelimesine yapışırlar. Böylece kalpte
bir toplanma olur.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde bir olaya dikkat etmelisiniz. Nefs tezkiyesiyle ruhun Allah'a ulaşması bir paralellik arz eder. Nefsin kalbinde önce, mürşide ulaşmadan önce %2 rahmet birikimi gerçekleşir. Allah Teala kalbinize ulaşır, göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açar, ondan sonra zikir yapmaya başlayınca nefsinizin kalbine %2 rahmet nuru girer. Bu kalbinize girebilen rahmet nurları %2'den öteye geçemez. %2 nur da kalbinize girdiğinde huşu sahibi olursunuz. Huşu sahibi olduğunuzda hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidinizi sormak yetkisinin sahibi olursunuz. Öyleyse mürşidinizi Allah'tan sormak yetkisinin sahibi olmak.

Allah-u Teala hacet namazını kıldığınızda eğer siz gerçekten Allah-u Teala'dan hacet namazı kılıp düşününüz demişseniz, kalbinizde bu talep varsa, Allah'a ulaşmayı dilemişseniz mutlaka Allah-u Teala mürşidinize gösterecektir. Ona ulaştığınız zaman kalbinize iman kelimesi yazılır. Ve asıl nefs tezkiyesi buradan başlar. Başlangıçta giren %2 rahmet, nefsinizin kalbini işgal edecek olan Allah'ın rahmetidir. Bu %2 rahmeti %98'e kadar ulaşacak olan fazıllar takip edecektir. Ve zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından gelen rahmet ve fazl ve rahmet ve salavat göğsünüze gelir. Göğsünüzden o açılan yolu, yarılan yolu takip ederek kalbinize ulaşır. Kalbinize ulaşan fazıllar iman kelimesinin çekim gücüne tabi olarak ona yapışır. %1, %2 derken ilk %7 rahmet birikimi tahakkuk eder. Bunun manası ruhunuzun zemin kattan birinci gök katına ulaşmasıdır. İkinci defa %7'nin birikiminde ikinci gök katına ulaşırsınız. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7'nin birikimlerinde, fazıl birikimlerinde yedinci gök katına ulaşırsınız. Ve yedi tane alem geçersiniz. Bu geçtiğiniz yedi tane alem, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu geçtiğiniz alemler sizin için Allah'a giden yolda her biri bir kilometre taşıdır. Yedi gök katı aşılır. Yedinci gök katında yedi tane alem geçer ruhunuz. Ve Sittetül Müntaha'dan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır. Ve Allah'ın zatında yok olur. İşte bu olay seyr-i sülük adını taşır. Allah'a doğru yaptığınız yolculukta bir sığınak olan Allah'a sığınırsınız. Allah Teala diyor ki vallahu indehu hüsnül meab. Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır. Sığınakların güzelidir. Meab'tır diyor Allah Teala. Meab sığınak demek ve meaba sığınan ruhunuz sığınak olan kainatın en güzel sığınağı olan Allah'ın zatına ulaşıp Allah'ın zatında yok olur. Biliniz ki sevgili kardeşlerim, ruhlarınız bir emanettir. Emanetin döneceği yerse Allah'tır. Bu emanet ancak nefs tezkiyesi adı verilen bir müesseseyle Allah'a döner. Nefs tezkiyesidir ki nefsinizin kalbini derece derece önce %2 rahmetle sonra da %98'e kadar ulaşan fazılla doldurmasıyla Allah'ın mümkündür. %49 fazıl 7 defa %7'dir. %2 de rahmet nuru. %51 nurla ruhunuz Allah'ın zatına ulaşır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın dizaynında her şey aslında çok güzeldir. Bu güzelliği bütün boyutlarıyla yaşamayı kim dilerse onun ruhu Allah'a ulaşır. Zemir suresinin 8. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki وَاَسْكُرْ اِسْمِ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْد۪يلًا Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş.
ise ne diyor Allah Teala? Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Burada söz konusu olan Allah'ın ismiyle Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye zikretmektir. Allah'ın ismini zikredeceksiniz ve her şeyden kesilerek ruhunuz Allah'a ulaşacak. Her %7 fazıl birikiminde ruhunuz bir gök katı yükselerek Allah'a doğru kademeli bir yolculuk yapacak. Allah'ın zatına ulaşacak. Şimdi kolumuzun can alacak noktasına dönüyoruz. Eğer siz zikir yapmayı sevmiyorsanız, o zaman zikir yapmayacaksınız demektir. Zikir yapmaktan hoşlanmadığınıza göre bu işi başaramayacaksınız demektir. Hem Allah'a ulaşmayı dilemişsiniz, hem de zikir yapmayı sevmediğiniz için ruhunuz Allah'a ulaşmamış. Böyle bir şey mümkün değil sevgili kardeşlerim. Allah'ın sözünü bir defa daha tekrar edelim. Bu sefer Maide suresinin 27. ayet kerimesinden tekrar edelim. Allah dalalette olanları dalalette bırakır. Allah dilediğini dalalette bırakır. Ama onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır, yani hidayete erdirir. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırırmış. İşte kim Allah'a ulaşmayı diledikten sonra namazlarını kılamıyorsa, zekatını veremiyorsa, zikrini yapamıyorsa, o bilsin ki o Allah'a ulaşmayı dilememiştir. Yeniden dilesin. Bu sefer ağzıyla değil, kalbiyle dilesin. Kalbi dilek Allah'a ulaştığı zaman Allah Teala o dileği mutlaka kabul eder. İşte bir insanı başka insanlardan farklı kılan, kesin bir farklı oluşturan, kalp gözünün açılması, kalp kulağının açılması, bunların hepsi daimi zikre ulaşınca gerçekleşen işlevlerdir ki, böyle bir işlevin tahakkuk edebilmesi için o kişinin Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda dilemesi asıldır. Allah'ın yardımları ondan sonra gelecektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, nefsinizin kalbindeki nurlar arttıkça ruhunuzla nefsiniz arasındaki mücadele giderek azalacaktır. Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbi %100 hasletlerle, fazıllarla dolacağı için, %98 fazıl, %2 rahmet, hiç afet kalmayacağı için nefsinizin kalbinde kavga da bitecektir. Kavganın bittiği, %100 sülh ve sükûna ulaşıldığı bir noktada olacaksınız sevgili kardeşlerim. İşte böyle bir noktaya ulaşmanız için size bütün yolları göstermeye hazırız. Nerede takılırsanız bize ulaşın. Ama önce Allah'a ulaşmayı mutlaka dileyin. Belki etrafınızda din adamları vardır. Onlara da öğretin sevgili kardeşlerim. O bilmedikleri Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ini öğretin. Onlar bir dini taassup içindeler. Kur'an'ı bilmedikleri halde dini bildiklerini zannediyorlar. Oysa ki öğrendikleri din öğretimi ne kendilerini ne başkalarını cehennemden asla kurtaramaz. Bilmiyoruz sevgili kardeşlerimiz onlara nasıl ulaşacağız, nasıl anlatacağız, ne yapmaları lazım geldiğini. Bir gün mutlaka Allah-u Teala bunu adım adım gerçekleştirecektir.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde sizlerle birlikte olduk. Bir mutluluk sohbeti. Sevgili kardeşlerim, mutlu musunuz? Eğer değilseniz, demek ki henüz kardeşimiz olmadınız. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilerseniz mutsuz kalmanız mümkün değildir. Çünkü dilediğiniz andan itibaren Allah Teala şeytanlarınıza kesin bir zırh çeker. Şeytanın size ulaşıp da sizi negatif şeylere ulaştırması mümkün olmaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ederiz, şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah ve insan. Allah kainatı yarattı, canlıları yarattı, hayvanları yarattı, cinleri yarattı, şeytanları yarattı, melekleri yarattı. Sonra insanı yarattı. İnsanın yaratılışı bütün bu mahlukatın yaratılışından sonradır. Kainatın yaratılması başlangıç konusu. Allah Teala insan vücudu şeklinde bir kainat yarattı. Sevgili kardeşlerim, eğer biz İnsanlar küçülebilseydik, sonsuz bir küçülmeyle küçülebilseydik ve kendimize bakabilseydik, gene bir kainat görürdük. Kainat tam bir insan vücudu şeklinde, cinsiyetsiz bir insan vücudu şeklinde yaratıldı. Allah'ın yaratma faaliyetini yakinen gözden geçirdiğimiz zaman Allah Teala'nın 6 günde 3 asıl, 3 de karşıt alem olmak üzere 6 alem yarattığını görüyoruz. 6 günde 6 alem. Öyleyse sevgili kardeşlerim, fizik vücudumuzun yaşamakta olduğu bu alem, bu gözlerimizin görebildiği bu alem, zahiri alem. Onun dışında Allah Teala onun zıttı olan berzah alemini yaratmış. Sonra gayb alemi, cinlerin yaşamakta olduğu alem, onların berzah alemi. Zahiri alem, onun zıttı olan berzah alemi, yani insanların ölmeleri halinde nefslerinin giderek orada yaşayacakları alem, berzah alemidir. Nefsler kıyamete kadar berzah aleminde hayatlarını devam ettireceklerdir. Ama fizik vücutlar ölmüş ve toprağın altına girmiş olacaklardır. Cinler içinde bir, onların zahiri alemi var. O aleme gayb alemi diyoruz, bu aleme göre gayb olduğu için. Ve de onun zıttı cinlerin berzah alemi.
Daha sonra da bir üçüncü grup. Emr alemi, yedi kat gökler ve zülmani alem, yedi kat yerler. Öyleyse altı tane oldu. Eğer yokluğu da bir alem olarak düşünebilseydik, yedi alem olacaktı. Ama Allah Teala biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık buyuruyor. İşte bu zıttıyla kaim kılarak çift yaratma işlemi sebebiyle üç asıl, üç karşıt, altı alem yaratıyor Allah Teala. Ama bir yedincisi alem sayılmasa bile var. Yedincisi Allah'ın bir özel statüsü. Bir alem değil. Bir alem olsaydı zıttıyla kayyum kılacağı için bir sekizincisi de var olacaktı. Bir alem değil ama Allah'ın rahmetiyle ve ilmiyle her yeri, her şeyi kapladığını görüyoruz. İşte Allah'ın rahmetiyle ve ilmiyle her şeyi kaplaması bir yedinci faktör sokuyor devreye ama bir alem değil. Allah Teala'nın yaratış statüsü altı tane alem içeriyor. Ve bütün bu alemlerin hepsi bir insan vücudu şeklinde yaratılmış ve yoklukta aynı alanı kaplıyor. Altı tane alem ve yedinci olarak Allah-u Teala'nın kaplaması hepsi bir insan vücudu şeklinde, cinsiyetsiz bir insan vücudu şeklinde ve ayrı ayrı alemler. İşte o Allah'tır. Yaratandır. O yoktan var edendir. Yoktan var etmek sadece Allah'a mahsustur. O melekleri, cinleri, şeytanları ki onlar da cin tayfesindendir, yaratmıştır. Meleklerin nurdan yaratıldığı ifade buyuruluyor. Cinlerin ve şeytanların enerjiden yaratıldığı ifade buyuruluyor Kur'an-ı Kerim'de. İnsanın ise salsalin adı verilen bir organik hale dönüşebilen bir topraktan, bir balçıktan yaratıldığını Allah-u Teala ifade ediyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala en belirgin vasfıyla yaratıcıdır. Yegane yaratandır. Yoktan var edendir. Yeryüzünde bir halife yaratacağım diyerek insanı yaratıyor Allah Teala. Öyleyse dünya adı verilen bu gezegen bir nevi kainatın merkezidir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in standartlarında tam
17 tane ayet-i kerimede Allah Teala yerlerdeki insanlardan, göklerdeki insanlardan ve ikisinin arasındaki insanlardan bahsediyor sevgili kardeşlerim. Can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse bütün yerler, bütün gökler hep insanlarla donatılmış. Câsiye Suresinin 23. ayet-i kerimesinde, affedersiniz, 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki, bütün göklerde ve bütün yerlerde yarattığımız her şeyi katımızdan, ey insanlar, sizlerin emrine musahhar kıldık. Sizlerin emrine amade kıldık. İşte Allah Teala yaratmış, insanı yaratmış, gökleri yaratmış, yerleri yaratmış, en son yarattığı mahluk insan. Diyor ki Allah Teala, biz insanın sırrıyız. İnsan bizim sırrımız. İşte Allah Teala'nın sır adı verilen büyük muamması, büyük sırrı Allah Teala'nın Kuddusi Sırrehu dediği insan tarafından bilinir. O, başkalarının bildiğinden daha ötesine Allah Teala tarafından layık görülmüştür. Ve onun Allah ile arasında çok özel bir ilişki oluşmuştur. O sırrı bilir. İşte Allah Teala'nın mukaddes sırrı, biz insanın sırrıyız da Kuddusi Sırrehu denilen vasfın sahibi olan kişi sırrı bilir ama söylemesi söz konusu değildir. Sırrı ona başka birisi öğretmemiştir. Sırrı ona Allah öğretmiştir. Büyük sır. Mukaddes sır. İnsan gerçekten o açıdan tezekkür edildiği zaman insan Allah'ın sırrıdır. Ve Allah da insanın sırrıdır. Sevgili kardeşlerim, Yunus'un söylediğine gelin beraberce bakalım. Diyor ki, bana, bende, yani benim içimde deme. Demen, demeyin. Bende değilim. Ben bende değilim. Bir ben vardır bende, benden içeri. İçimde bir ben var. Benden başka bir ben. İşte Yunus burada bütün hakikati söylüyor.
anlaşılması, güç, sırrın verilmesi de mümkün olmadığı için sırrı bilen bilir ama söylemez. Söylemesi mümkün değildir. Bu sebeple gerçekten insan Allah'ın sırrıdır. Yunus'un ne demek istediğini düşünün. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Bana bende demeyin diyor. Ben bende değilim. Benim bende olduğumu sanmayın. Ben bende değilim. Ayrıca bir ben vardır bende diyor. Benden içeri, yani benim içimde. İşte eskilerin vahdeti vücut dedikleri bir olayın gerçek manası sadece bu mısralarda gizlenmiştir. İnsanların zannettiği gibi, yani vahdeti vücuda verdikleri o saçma sapan hüviyet gibi, her şey Allah'tır demek, bu gerçeği hiçbir zaman ifade etmez sevgili kardeşlerim. O her şey Allah'tır diyenler, aslında Allah-u Teala'nın rahmetiyle ve fazlıyla her şeyi kapladığını söylüyor. Yunus suresinin 7. ayet-i kerimesinde affedersin, Mümin suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi, yani devrin imamı, derler ki, Ya Rabbi, kim mümin olmuş da ve nefsi tezkiye eden amellerde bulunuyorsa, sen onlara mağfiret eyle, onların günahlarını sevaba çevir.

ve onları cehennem azabından koru. Arşı tutan melekler onların etrafındaki kişi, yani devrin imamı. Ya Rabbi diyorlar, senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Allah Teala'nın rahmeti ve ilmi gerçekten her şeyi kuşatır. Bütün varlıklar alemini Allah Teala'nın rahmeti ve ilmi kuşatır. Bu sebeple 6 tane yaratık kainatın ötesinde 7. bir varlık mevcut. Allah'ın rahmeti ve ilmi ama bir alem değil. Allah Teala bizi kapladığı zaman içimizi dışımızı kaplar. O bütün olarak kaplar, her zerremizi kaplar. Bu sebeple yaptığımız ve yapacağımız her şeyden haberdardır. Kalbinizden ne geçiyorsa kesin olarak biliniz ki Allah ondan haberdardır. Bir adım daha ötesi, Allah Teala içinizden geçenleri daha geçmeden evvel bilir. Daha gelecekte olaylar cereyan etmeden Allah onların ne zaman nasıl gerçekleşeceğini, bütün zamanları, o zamanlarda neler olacağının hepsini önceden bilir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala zamanı sıfırlayan

yüksekliğinizi bir omuzunuzdan öbür omuzuna kadar gelen kesimde genişliğinizi ifade eder. Bunlar üç boyutunuzdur. Herkes kendisini üç boyutlu zannedebilir. Hep ödeden beri böyle kabul edilmiştir. İnsan üç boyutludur. Hayır sevgili kardeşlerim, üç boyutlu değildir. Beş boyutludur. Dördüncü boyutunuz zamandır. Beşinci boyutunuz hızdır. Zamanla hız ters ilişkiler içindedirler. Yani hız arttıkça göreceli olarak zaman kısalır. Allah-u Teala bu sebeple öyle bir sonsuz hızın sahibidir ki zaman orada durur. Sonsuz hızın Allah'a ait olan son noktasında zaman bir hüküm ifade etmez. Allah Teala sonsuz hızı dolayısıyla hem zamandan münezzehtir hem de zamandan münezzeh olduğu için mekandan da münezzehtir. Zamanı sıfırlayabilen bir sonsuz hız söz konusu yaratıcı olan Allah için o Allah ki ezelidir ve ebedidir. Ne kadar geriye giderseniz gidin, zamanda o hep vardı. Zamandan sonra ne kadar ileriye giderseniz gidin, o hep var olmakta devam edecektir. Zaman, Allah-u Teala'nın bir mahlukudur. Mekan da Allah-u Teala'nın bir mahlukudur. Öyleyse, sevgili kardeşlerim, Allah'ı bazı sırları bilmeden gerçek anlamda algılayabilmeniz mümkün değildir. O ezeli aklın sahibidir. Siz aklı kullanamazsınız. Akıl sizi kullanır.

Sevgili kardeşlerim, akıl vücudunuzun kumanda organı olan beyninizi kullanarak size hükmeder. Herkes kendi aklı diye bir aklın ne olduğunu bilmediği bir şeyin var olduğunu düşünür. Hiç kimsenin kendi aklı diye bir şey söz konusu değildir. Akıl kainat şumuldür. Tek bir akıl. Bütün beyinlere kumanda etmek suretiyle bütün vücutları kullanan tek bir akıl söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'dan o büyük sırrı öğrendiğiniz zaman her şey o kadar açık ve kesin bir şekilde ortaya çıkacak ki o zaman Allah'a hayran olacaksınız. Akıl bütün insanlara kumanda etmek yetkisinin sahibidir. Bütün vücutlar aklın kendilerini kullanabileceği bir standartta Allah-u Teala tarafından yaratılmışlardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, zaman dördüncü boyutunuz, hız beşinci boyutunuz. Hız arttıkça zaman kısalır. İkisi birbirine ters orantılı.

Zaman hızın sonsuza ulaştığı noktada zaman sıfıra ulaşır. İşte Allah Teala zamanı sıfırlayabilen sonsuz hızın sahibi olduğu için zamandan münezzehtir. Ama zamandan münezzeh olduğu için sıfır zaman aralığında kainatın her zerresinde bulunabileceği için mekandan da münezzehtir. Zamanı sıfırlayabilmek demek, sıfır zaman aralığında kainatın veya kainatın ötesinde her noktada, kainatın bütününde, kainatın her noktasında veya kainatın da ötesindeki yokluğun gene her noktasında Allah-u Teala sıfır zaman aralığında bulunmak yetkisinin sahibidir. Zamanı sıfırlayabilen sonsuz hızın sahibidir. Öyleyse sonsuz hızın sahibi olduğu için zamandan münezzehtir. Allah-u Teala'nın indinde hız öyle bir noktadır ki daha ötede bir hız yoktur. O Allah-u Teala sonsuz hızın sahibidir. Bu sebeple zaman onun standartlarında sıfır göstergesindedir. Allah bu sebeple sonsuz hızın sahibi olduğu için zamandan münezzehtir. Ama sıfır zaman aralığında kainatın her noktasında bu sebeple bulunabileceği için mekandan da münezzehtir. Onun için Allah'ın ilmi ve rahmeti her şeyi kuşatmıştır dediğimiz zaman Allah Teala da aslında her noktada her an var olabilecek olan bir özelliğin sahibidir. Sevgili kardeşlerim, o size sırlarını anlattığı zaman her şey dört dörtlük olarak cuk oturur yerli yerine. Bakarsınız ki her şey merkezinde. O zaman Einstein'ın zaman ve mekan kavramlarını daha güzel yerlerine oturtabilirsiniz. Hatta onun ötesine geçersiniz. Neden? Einstein ulaşılabilecek en büyük hızın ışık hızı olduğunu zannediyordu. Oysa ki ışık hızının üstünde de hız var. Sonsuz hız. Sonsuz hıza kadar ulaşan bir hız limiti ışık hızının ötesinde mevcuttur. İşte problem oradan başlar zaten. İnsanların Allah'ın bize öğrettiklerine henüz inanamamaları bu açıdan geçerlilik kazanır. Sevgili kardeşlerim, elektronlarla karşıt elektronlar arasındaki ilişkilerde elektron ağırlığı ya da elektronun kütlesi karşıt elektron kütlesinin daima iki katıdır. Işık hızının altındaki bütün hızlarda varoluş statüsü budur. Ama ne zaman bir kütle ışık hızına ulaşırsa, onun elektron devir sayısıyla karşıt elektron devir sayısı, bir başka ifadeyle elektron kütlesiyle karşıt elektron kütlesi birbirine eşit olur. Bu sıfır ağırlıktır.
Işık hızında bir kütlenin kütlesi sıfır olur. Artı değerle eksi değer birbirini götürdüğü için. Yani bir elektron ağırlığını 2A kabul ederseniz, bir karşıt elektron ağırlığı sadece A'dır. Işık hızının altındaki hızlar zamanımızda henüz bilim ışık hızının ötesine taşmayı öğrenemedi. Sevgili kardeşlerim, ne zaman bir sistemdeki elektron ağırlığıyla ya da elektron kütlesiyle karşıt elektron kütlesini eşit seviyeye getirebilirseniz, bu elektron kütlesinin azalması, karşıt elektron kütlesinin de yani negatif kütlenin de çoğalması ve bir noktada buluşmaları noktasında, buluşmaları seviyesinde gerçekleşen bir olaydır. Burada ışık hızı elde edilir. Işık hızında kütle sıfırdır. Ama ne zaman pozitronun yani karşıt elektronun kütlesi elektron kütlesinin ötesine geçerse, orada ışık hızı aşılmıştır. Işık hızını aşmak mümkün müdür? Evet, mümkündür. Dünyamızı sonsuz uzaklarda bulunan, uzaklıklarda bulunan gezegenlerden gelen uzaylılar ziyaret etmektedir. Bu hava gemilerini incelediğiniz zaman orada sadece şunu görüyorsunuz. O hava gemilerindeki statü karşıt elektronların ya da adına pozitron diyelim pozitronların devir sayısı, spin sayısı, elektron spin sayısından fazladır. Bir başka ifadeyle karşıt elektronların kütlesi, negatif kütlesi, elektronların pozitif kütlesinden fazladır. Bu noktada o nesne, o hava gemisi görünmez olur. İşte sevgili kardeşlerim, gelecekte bu tarzda hava gemileri yapılacaktır. Henüz dünya böyle bir teknolojiyi bilmiyor. Ama uzaydan dünyamıza ulaşan birçok gezegenden gelenler dünyamıza ulaşmaktadırlar. Ve o statüde gemilerini ortalıkta bıraksalar bile o gemiyi görmeniz mümkün olamaz. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın kanunları var. Ve bizim dünyamız henüz bu kanunları bilmiyor. Bizim de onları öğretmeye çalışmamız çok fazla bir değer ifade etmiyor. İnsanlar bir defa negatif ağırlığa inanmıyorlar. Oysa ki bütün elektron, karşıt elektronların ağırlığı negatif ağırlıktır. Eksi değer taşırlar. Biz adına ağırlık diyoruz, yer çekimi kuvveti olan bir dünyada yaşadığımız için ağırlık diyoruz. Aslında kütle demek daha doğru. Çünkü yer çekimi kuvvetine göre kütle farklı değerler ifade eder. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın indinde insan kainattaki en değerli mahluktur. Bütün gökler, bütün arzlar, dünyamız gibi dünyalar hepsi biz insanlar için yaratılmış.
Ve insanlar sadece bu dünyada yaşamıyor. Göklerdeki insanlar var. Yerlerdeki insanlar var. Bir de ikisinin arasındaki insanlar var. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı tanımak istiyorsanız, o zaman yeriniz tasavvuftur. O zaman Kur'an-ı Kerim'in sırlarıyla alakadar olacaksınız. Ve de Allah-u Teala'nın sadece mukaddes sırrın sahibi kıldığı insandan öğrenebilirsiniz. Son, nihai aşamaları. Negatif kütleye inanmayan bir ilim hastaları dizaynı bugün dünyaya hakimdir. Ama değil ışık hızını aşmak, ışık hızına ulaşamazlar. Ulaşmanın yolu hızı motor kuvvetiyle arttırmak değildir. Maddenin yapısını değiştirmektir. Bu söylediklerim bilgisayarın hafızasına devamlı olarak giriyor. Gelecekte bunlar gerçekleşecek ve onun gerçekleşmesinden ne kadar zaman evvelden beri bizim bu sözleri tekrar ettiğimizi, bilgisayarın hafızasındaki, bilgisayarların hafızasındaki bu konuşmalar ispat edecek sevgili kardeşlerim. İlim gerçekten acınacak bir noktada. Ve bunu acınacak noktada tutan, öteye geçmesine mani olan da insanların taassubudur. Bundan yıllarca evvel sevgili kardeşlerim, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde bu hakikatleri formülleriyle oradaki iki tane doçente anlattık. Ve de kesinlikle bizi reddettiler. Biz dediler, bu söylediklerine inanmıyoruz. Böyle saçmalık olmaz. Bir gün saçmalık dedikleri şeyin bir gerçek olduğunu gördükleri zaman inşallah hayatta olurlar. O zaman çok hayıflanacaklardır. Neden söylediklerimizi kabul edip tahkik etmedikleri için. Negatif ağırlık, negatif kütle onlar için inanılması güç bir olaydı. Ve bize şu tavsiyede bulundular. Siz bunları evvela Amerika'da veya başka ülkelerdeki uzmanlara söyleyin, onları ikna edin. Ondan sonra bize gelin. Batı hayranlığının hangi noktada olduğunu biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bundan asırlarca önce el-cabir matematikte o güne kadar olmayan negatif değerleri, yani sıfırın altındaki eksi değerleri matematiğe kazandırmıştı. El-cabire hala hayranız. Neden biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bugün biz negatif ağırlığı, negatif kütleyi nükleer fizikçilere ve nükleer kimyacılara kabul ettirememenin sıkıntısını yaşıyoruz. Onlar bilmiyorlar sevgili kardeşlerim. Allah onlara bir şey öğretmedi ki. Bizim söylediklerimizin dünya ilmini bugün ne kadar aştığı ancak gelecek günlerde belli olacaktır. Hatırlıyorsunuz. Muhyiddin Arabi Hazretleri bir konuşma yapıyor Şam'da. Diyor ki sizin taptığınız benim ayaklarımın altındadır. Ne? Sen Allah'ı ayaklarının altına alıyorsun ha deyip katlediyorlar.
katli vaciptir diyorlar ve katlediyorlar Muhyiddin Arabi Hazretlerini. Ama sözünün sonunda söylediğini de herkesin kafasında bir yerleşik sonuca ulaştığını idrak ediyorlar. Diyor ki, sin şına girdiği zaman buradaki sır çözülecektir. Siz beni öldürmek istiyorsanız buyurun, öldürün. Ben ölüme hazırım. Ama bunu da unutmayın. Bu söylediğim sözdeki sır sin şına girdiği zaman aydınlanacaktır. Gerçekten Yavuz Sultan Selim Şam'ı fethediyor ve nerede diyor bu konuşmayı yaptı? İşte diyorlar burada. Kazın diyor şurasını. Kazdıkları zaman bir küp altın çıkıyor sevgili kardeşlerim. Muhyiddin Arabi Hazretleri onlara demiş ki, siz Allah'a değil paraya tapıyorsunuz, altına tapıyorsunuz demiş. Katli vaciptir diye katletmişler. Allah-u Teala'nın bir büyük evliyasını, en büyük evliyalardan biridir. Sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediniz ki, Allah ve insan konusunda sizinle bugünkü ilmin ulaşamayacağı seviyelerde bir konuşma yapmayı Allah-u Teala bize nasip kıldı. İnşallah ne demek istediğimi kısmen de olsa anlayabilmişsinizdir sevgili kardeşlerim. Ama gelecekte ulaşılacak olan ışık hızı ve ışık hızının ötesi sadece bir tek şart altında gerçekleşebilir. Fotonların devir sayısının ve ağırlığının ya da kütlesinin elektron kütlesinden öteye geçmesi temel şarttır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz inşallah. El-Fatiha me'as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve as salavat Allah ve salli ala Muhammed. Rabbil alemin errahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah Teala sevgili kardeşlerim hepinizin mutlu olmasını istiyor. Allah'ın bütün insanlardan bir tek talebi var. İnsan olarak yarattığı bu mahluklarının mutlu olmasını istiyor. İnsanlardan Allah Teala başka hiçbir şey istemiyor. Verdiği bütün emirler, insanları mutluluk adı verilen bu hedefe ulaştırmak için. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,

Allah Teala'yla olan ilişkilerinizde Allah'ın sizlerin sadece mutlu olmanızı istediğini hiç unutmamalısınız. Bir insan ne zaman başkalarını mutlu etmeye yönelirse, gayesi başka insanları mutlu kılmaksa, işte en çok o zaman saadeti yaşar. Saadet, yani mutluluk. Sizin başkalarını huzurlu kılmak için, mutlu kılmak için gösterdiğiniz gayretle paralel bir seyir takip eder. İnsan adı verilen mahluk bir denge halinde yaratılmıştır. Önce nefsiniz, ruhunuz ve fizik vücudunuz olmak üzere üç tane vücuttan oluştuğunuzu hiç unutmayacaksınız. Ruh, veç, nefs. Bu üç tane vücudun iki tanesi nefs ve fizik vücuttur. Zahiri alem içinde yaşamakta olduğumuz bu alemdir. Dünyamız zahiri alemin bir parçasıdır. İkinci alem berzah alemi, nefslerimizin alemidir. Bütün insanlar bir gün ölürler. Ölüm bütün insanlar için mutlaka gerçekleşecek olan bir vakadır. Ve insanoğlu öldüğü zaman nefsleri vücutlarından ayrılır, ruhlar ayrılır ve ölen fizik vücut toprağa verilir. Ölen kişinin nefsi berzah alemine gidecektir. O aileden kendisinden evvel ölmüş olanlar kimlerse onlarla birlikte bir hayatı orada kıyamete kadar devam ettirecektir. Bu belki de ayrı bir mutluluk konusudur. Çünkü kendisinden evvel ölmüş olan ailesindeki büyükler, onların hepsi orada onu bekliyorlar. Ve de zaten ölmek üzere olan birisinin yanında bulunduysanız, görürsünüz ki son anlarında konuşmaya başlar onlarla. Ve sorar etrafındaki insanları, görmüyor musunuz falanca falanca falanca burada diye. Ötekiler hiçbir şey görmemişlerdir. Ama ölüm gerçekleştiği noktaya 5-10 dakika kaladan itibaren onlar o kişinin etrafında toplanırlar. Ondan kendisinden evvel ölen yakınları. İşte sevgili kardeşlerim, onların yaşadığı alem, nefslerin yaşadığı alem, berzah alemidir. Allah-u Teala insanı ruh, nefs ve veç, yani fizik vücut olmak üzere bir üçlüyle yaratmıştır. İradi yapıyı da buna katlarsak dört olur. Ama şimdi konumuz ruh, fizik vücut ve nefs ilişkisi. Bunun mutlulukla alakası ne? Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın insanı dengeyle, dengede bir mahluk olarak yarattığını söyledik. Kişinin nefsi var, nefsinin kalbi %100 afetlerle dolu. Kişinin ruhu var, ruhunun kalbi %100 hasletlerle dolu. Yani insanı iyiliğe götüren, başka insanların mutluluğu için çalıştıran bir güzel dizayn sevgili kardeşlerim. İşte nefsin afetleri Allah'ın bütün emirlerine isyan eden, yasak ettiği bütün fiilleri işlemek isteyen bir özellikle yaratılmıştır. Yani şeytanın bütün emirlerine açık, onları yapmak isteyen.
Allah'ın emirlerine tamamen zıt, Allah'ın emirlerini asla yapmak istemeyen, yasak ettiği fiilleri ise mutlaka işlemek isteyen bir özellik taşır. Bütün insanların nefsleri o standartlar içindedir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir ortamda bir varlık daha var devrede, ruh. Ruh da kalbi %100 hasletlerle dolu olan bir yaratıktır. Aslında yaratık değildir, Allah'ın ruhudur. Allah yaratık değildir, yaratandır. Ruhu da yaratık değildir. Allah'ın ruhu, Allah'a ait olan bir parçadır. Öyleyse ruha baktığımız zaman bütün güzelliklerin orada olduğunu görüyoruz. Nefsinizde öfke var. Ruhunuzda sükunet. Nefsinizde düşmanlık var. Ruhunuzda dostluk. Nefsinizdeki cimrilik afetinin karşılığı cömertlik ruhunuzdadır. Nefsiniz her çeşit afetle lebalep doludur. Ruhunuzda her çeşit hasletle. Nefretin karşılığı sevgi, ruhunuzun temel özelliğidir. Düşmanlığın karşılığı dostluk, ruhunuzun temel faktörüdür. Öyleyse bütün güzellikleri Allah-u Teala ruhta toplamış ki onları takip ettiğiniz zaman saadeti yaşamamanız mümkün değildir. Mutlaka mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, ne kadar kötülüğe meyil varsa nefsinizin kalbinde, ruhunuzun kalbinde de o kadar iyiliğe meyil vardır. Meyletme. Ve ikisi de sizi bir hedefe ulaştırmak üzere yaratılmışlardır. Nefsinizi dinlerseniz şeytanın kulu olursunuz. Ruhunuzu dinlerseniz Allah'ın kulu olursunuz. Ve bütün bunlarda bir Allah'a kul olması kişinin asla problem değildir. Bir kişinin Allah-u Teala'ya ya Rabbi ben şu dünya hayatını yaşarken, hayattayken ruhumu sana ulaştırmak istiyorum demesi Allah için yeterlidir. O kişi kalbinden böyle bir talebi Allah-u Teala'ya ulaştırmışsa, yani gerçekten bu talebin sahibi ise, gerçek talep sahipleri kalpten talep edenlerdir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, ya kalbinde gerçekten böyle bir talep varsa, o kişi için söz konusu olan şey

neticede mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırmasıdır. Sevgili kardeşlerim, ruhumuzun Allah'a ulaşabilmesi için nefsimizin kalbindeki afetlerin azalması gerekir. Zaten insanın ruhu o kişi Allah'a ulaşmayı dileyince mürşide ulaşmak gereğini duyacaktır. Mürşidine ulaşıp Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan, mürşidine vasıl olup onun önünde el öpüp tabiyetini gerçekleştirdiği zaman ruh vücudu terk eder. Allah'a doğru seyr-i sülük isimli bir yolculuğu yapmak üzere devrin imamının dergahına otomatik olarak ulaşır. Bir, evvela hangi mürşide tabi olmuşsa kişi, o mürşidin dergahına ulaşır. Orada oyalanmadan devrin imamının dergahına ulaşır. Oradan seyri sülük isimli bir yolculuğun fertlerinden birisi olur. Devamlı devrin imamının dergahından her seher vaktinde Allah'a doğru bir yolculuk yapılır. Ruhlar birinci kata kadar çıkabilenler birinci katta kalırlar. İkinci kata kadar çıkabilenler ikinci katta kalırlar. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı katlara kadar çıkabilenler bu katlarda hep kalırlar. Yedinci kata çıkabilenler de yedinci kata çıkarlar. Sonra yedinci kattaki işlemleri bitirmiş olan kişi zikir hücrelerinde zikir müessesesini tamamladıktan sonra Sidretül Müntaha'ya ulaşır. Oradan da Allah'ın dikey bir yükselişle zatına ulaşır. İşte Allah ile olan ilişkiler böyle bir dizaynı içerir. Bu yolculuk şartlı bir yolculuktur. Bir kişinin nefsinin kalbindeki afetler, ki %100 afetle doludur insanın nefsi, %7 azalmadıkça, yani o afetlerin yerine Allah Teala %7 fazıl yerleştirmedikçe o kişinin ruhu nefsinde bu nefs tezkiyesinin ilk bölümü %7'lik nur artışı, fazıl artışı gerçekleşmezse o kişinin ruhu hiçbir zaman zemin kattan birinci kata ulaşamaz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin ruhu zaten Allah'a doğru bir yolculuğu yapamaz. Yapabilmesi için kişinin mutlaka mürşidine ulaşması lazım ki tabiyet anında Allah Teala biz onların kalbinin içine diyor imanı yazarız. Kalplerin içine imanı yazarız ve başların üzerine devrin imamının ruhunu göndeririz diyor. Başların üzerine Allah'ın katından ruh göndeririz diyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ı sevecek bir davranış biçimleri dizisi sergilemek hepinizin hedefi olmalıdır. Unutmayın, hepiniz mutlu olmak için doğdunuz. Allah Teala'nın sizi dünyaya göndermekten muradı hepinizin mutlu olması. Ama bedavadan mutluluğu vermiyor. Mutlu olmayı dileyen insanın mutlaka ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemesi gerekiyor. Bu dilek yok. Yoksa Allah Teala sizi o noktaya ulaştırmıyor. Kendi zatına ruhunuzu ulaştırmıyor. Öyleyse ruhumuz Allah'a doğru yola çıktığı zaman geriye nefsimiz kalıyor. %100 afetlerle dolu olan bir nefs. İşte bu noktadan sonra nefs tezkiyesi başlar. Allah'a ulaşmayı
Dileyen kişi taviyetten sonra Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye zikir yapmaya başlar. Evvela sol göğsünün altında, sonra sağ göğsünün altında, sonra sol göğsünün üstünde, sonra sağ göğsünün üstünde, sonra köprücük kemiklerinin birleştiği yerde, sonra kaşlarının birleştiği yerde, sonra saçlarıyla alnının birleştiği yerde, 7 ayrı yerde zikir yapacaktır. Yükselme buna paralel olarak devam edecektir. Vücuttan ayrılan, tabiyet anında vücuttan ayrılan ruh, devrin imamının dergahına ulaşır. Oradaki onarlık insan ruhları sıralarından, kendisine ait olan sıralardan birinde bir yeri hazırdır. Orada görev alacaktır. Orada kalacaktır. Etrafındakilerle beraber seyri sülüka çıkacaktır. Evvela birinci gök katına kadar çıkabilecektir. Sonra ikinci gök katına kadar çıkabilecektir. Sonra üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına ve yedinci gök katının 7 tane alemine adım adım ulaşacaktır. Neticede ruh Allah'a doğru yaptığı bu yolculukta Allah'ın zatına ulaşacaktır. İşte bir insanın ruhunun birinci kata ulaşabilmesi için nefsinin kalbinde başlangıçtaki %2 rahmet birikiminden sonra %7 fazl birikim olması lazımdır. Sonra ikinci bir %7 fazl birikimiyle ruh ikinci gök katına ulaşır. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci defa nur birikimiyle kişinin ruhu yedinci gök katına ulaştıktan sonra 7 tane alemi aşar ve zikir hücrelerindeki zikir süresini tamamladığı zaman sitetine müntahaya ulaşıp oradan Allah'ın zatına doğru yükselir. Vuslata nail olur. Bu vuslattır. Yani vasıl olmaktır. Allah'ın zatına vasıl olan ruh Allah'ın zatında yok olur ve ona indi ilahide bir taht ihsan edilir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bunları size anlatabilmek için buradayız. Hamdolsun ki Allah Teala yüzlerce defa, belki binlerce defa demek daha doğru. Allah Teala bize ana dergahı, onun bütün bölümlerini, birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarını birer birer hamdolsun ki binlerce defa gösterdi. Evimizin içindeki her odayı nasıl görüyorsak orada da 7 katı o kadar net bir şekilde hafızamıza kaydettirdi Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, ne olur? Bir insan ruhunu Allah'laştırdığı zaman başlangıçta %2 fazla birikimi olmuştu. Affedersiniz, %2 rahmet birikimi olmuştu. Sonra ne yaptı kişi? Devam etti zikrine, fazıllar birikmeye başladı. Ruhu zemin kattan birinci kata yükseldiği zaman nefsinin kalbinde %7 fazla birikimi gerçekleşir ki bunu kişi tahakkuk ettirebilsin. %7 fazla birikimi gerçekleşmeden nefsinin kalbinde hiç kimsenin ruhu zemin kattan birinci gök katına ulaşamaz. İkinci defa %7 nur birikimi oluşmadan ikinci gök katına ulaşamaz. Birincisi nefs açısından nefsi emaredir. Yani nefsin şerri emrettiği noktadır.
Ve mâ uberruhu. Nefsi diyor Hazreti Yusuf Allah'a, ve mâ uberruhu nefsi. Ben nefsimi ibra edemem. İnnen nefse de emaretun bis su'i. Muhakkak ki nefs su'i olanla, kötü olanla emreder. Yani insanı hep kötülüğe, Allah'ın yasak ettiği fiillere çağırır. Öyleyse herkes başlangıçta nefsi emaredir. Olmayan insan yoktur. Doğuşuna itibaren herkes nefsi emaredir. Herkes dalalettedir. Herkes küfürdedir. Hepsi bir şarta bağlı, bir kişinin küfürden kurtulması, dalaletten kurtulması, cehennemden kurtulması, hepsi o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlıdır. Bütün mutluluklar ard arda gelecektir. Bir insan Allah'a münaki olmayı dilemedikçe hak mümin olamaz. Allah'a iman eden mümindir. İman inanç demektir. Mümin de inancın sahibi olan demek, inanan demek. Allah'a inanan herkes, inanan yani Kur'an tabiriyle mümindir. Ama mümin olanların hepsinin cennete gireceğini zannetmeyin. Allah'a inanmak bir insanın ruhunun hayattayken Allah'ın zatına ulaşmasını hiçbir zaman sağlayamaz. Ne yapması lazım kişinin? Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemesi lazım. Kim böyle bir dileğin sahibi olursa sadece onlar cehennemden kurtulurlar. Bu dileğin sahibi Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi, Allah'a hangi ölçüde inanırsa inansın, onun cehennemden kurtulması mümkün değildir. Bütün insanlar başlangıçta cehenneme girecektir. Allah'a ulaşmayı dileyenler ve onun ötesi, yani Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan 7 tane kademe var. Allah'a ulaşmayı dilemek, birinci kademe. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kademesi. 2, mürşidine ulaşıp tabi olanların kademesi. 3, ruhunu Allah'a ulaştıranların kademesi. 4, fizik vücudunu Allah'a teslim edenlerin kademesi. 5, daimi zikre ulaşarak nefsini Allah'a teslim edenlerin kademesi. 6, daimi zikre ulaşarak muhlis olanların, Allah'a ulaşmayı dileyerek daimi zikre ulaşanların kademesi, ulul elbab olanlar. Sonra 6. kademe muhlis olanların kademesi. 7. kademede Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle irşatla vazifeli kılınanlar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyle bir dünyada yaşayacaksınız ki o dünyada siz gerçek anlamda mutlu olacaksınız. Nefsinizin kalbinde her gök katı boyunca %7 nur birikimi eklenecektir. Nefsinin kalbinde %2 başlangıçtaki rahmet birikiminden sonra
İlk %7 fazla birikimi gerçekleşmedikçe hiç kimsenin ruhu zemin kattan birinci kata çıkamaz. Diğerleri de aynı sıra dahilinde. Öyleyse bu muhtevada insanın mutluluğuyla ulaştığı yerler, kademeler birbirine paralel bir seyir takip eder. İşte her seferinde %7 nur birikimiyle bir gayretin içinde olan kişi, nefsinin kalbinde nur birikimleri devam ettiği sürece bir takım hedeflere yürüyecektir. Ruhunu %7 nur birikimleriyle Allah'a ulaştıran kişi, 7 katta bunu gerçekleştireceği için, %49 fazla birikimi, %2 de rahmet birikimiyle ruhu Allah'a ulaşmış olacaktır. Nefsin kalbi başlangıçta %100 afetlere doluydu. Bu afetlerin %49'u fazıllarla örtülmüştür, %2'si de rahmetle örtülmüştür. Ve o kişinin nefsinin kalbindeki Allah'ın emirlerini yerine getirecek olan, yasak ettiği fiilleri işlemeyecek olan güç, sıfırdan %50'yi aşarak %51'e ulaşmıştır. Kişinin nefsinin kalbi başlangıçta tamamen şeytanın ülkesiyken, %100 şeytan durumu hakimken nefsin kalbinde, bu noktada şeytanın hakimiyeti %51 azalmıştır. Artık o kalp şeytana ait bir kalp değildir. Allah'a ait olan bir kalptir. Çünkü yarıyı aşmıştır Allah'ın nurları. Burada vücuda gelen olaya nefs tezkiyesi deniyor. Yarıdan daha fazla nur birikimi ve kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin sahibi olması, sonra mürşidine ulaştığı zaman ikinci kat cennetin sahibi olması, ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman üçüncü kat cennetin sahibi olması, fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman dördüncü kat cennetin sahibi olması ve cennetlerin böylece 7 kata ulaşması. Kişi demin saydığımız kademelerde bir cennet daha üst boyuta geliyor. Yani Allah'a ulaşmayı diledi bir kişi birinci kat cennetin sahibidir. Mürşidine ulaşıp tabi oldu ikinci kat cennetin sahibidir. Ruhunu Allah'a ulaştırdı üçüncü kat cennetin sahibidir. Fizik vücudun tesliminde 4, nefsin tesliminde 5, irşad olduğunda 6, İradesini Allah'a teslim ettiğinde 7. kat cennetin sahibi olur. Nefsinin kalbinde daha 5. kademede daimi zikrin sahibi olduğu anda afetler sıfırlanmıştır. Sevgili kardeşlerim, olay ne? Olay, nefsinizin kalbindeki afetlerin başlangıçta %100 nefsinizin kalbini doldururken, işgal ederken, neticede bunların hepsinin %100 nurlarla yer değiştirmesi. %98 fazıl, %2 rahmet nuruyla daimi zikirde ulul ve ihlas ve salah makamlarında nefsinizin kalbi %100 nurlarla dolmuştur. Bu mutluluğunuzun en üst noktasıdır. O noktada olan bir insan Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir. O kadar mı? Hayır. Onları yerine getirdiği için mutluluğu yaşar. O kişi dünya hayatında
mutluluğun doruklarında yaşar. Hayatını başkalarına tahsis eder. Başkaları için yaşamaya başlar. Onun için artık kendisi yoktur. O kendisini Allah-u Teala tarafından başka insanlara tahsis edilmiş olarak görür. Başka insanlara hasredilmiş olarak görür. Başka insanların mutluluğuna zemin hazırlamak için görevlendirilmiştir Allah-u Teala tarafından. Ve hayatı bunları gerçekleştirmek de mutluluktan mutluluğa uçan bir güzellikler demetini yaşamakla devam eder. Sevgili kardeşlerim, bu söylediğim hedeflere ulaşmayan bir insan düşünün ama hayatını başkalarına adamış. O insan da mutludur. Kim başkaları için yaşamayı başarırsa o kendisiyle uğraşacak zamanı bulamaz. Kendisiyle meşgul olacak olan zamanı bulamadığı için ömür boyunca mutluluğu yaşar. Kendini başkalarının mutluluğuna adayan herkesten bahsediyorum. Ve bu kişi mutlaka Allah'ın yolunu öğrenip hayatına tatbik eder. Neticede de ruhunu da ve içinde nefsini de iradesini de Allah'a teslim edecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, nefsinizin kalbindeki nurların artışıyla paralel bir seyir takip eden sizin mutluluğunuzdur. Nefsinizin kalbindeki nurlar ne kadar artarsa sizler için o kadar mutluluk söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala hepinizi seviyor. Çünkü siz bir insansınız. Bu sevgisinin bedelini ödemek istiyorsanız mutlaka nefsinizi tezkiye etmek mecburiyetindesiniz. Bu herkesin üzerine düşen mutlak vazifedir. Ve de Allah Teala bunu bütün insanlara bedava verir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Dileyen herkesi mutlak olarak kendisine ulaştırır. Ve gene mutlak olarak o kişiyi %50'den daha fazla her gün mutluluğu yaşattırır. Yeter mi? Yetmez. Ve cennetlerden bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennete, üçüncü basamak, ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman, affedersiniz, mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman ikinci kat cennete ehil olur. Ve ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman üçüncü kat cennete ehil olur. Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyen herkesi üçüncü kat cennete mutlaka ehil kılar. Yani kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa bu hedeflere mutlaka ulaşır. Ama kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir, bir hafta sonra ölmüştür. Gideceği yer cennettir. Allah'a ulaşmayı dilemiştir, ertesi gün ölmüştür. Gideceği yer cennettir. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş, bir saat sonra ölmüştür. Allah'a ulaşmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyen herkes, dedikten sonra ölmüşse, mutlaka Allah'ın cennetine girer. Sevgili kardeşlerim, görüyor musunuz? Allah-u Teala'nın sizleri ne kadar çok sevdiğini görüyor musunuz? O sadece mutlu olmanızı istiyor. Mutluluk hepinizin hakkı. İnsan olarak doğdunuz. Öyleyse niçin mutluluğunuza sahip çıkmıyorsunuz? Allah-u Teala sizi mutlu kılmak için siz hiçbir şey yapmayacaksınız, o sizi mutlu edecek şeklinde bir inancın sahibi olmamalısınız. Şunu çok iyi bilmenizi istiyoruz ki, sizin bir tek talebiniz,
ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileminiz, bu konudaki talebiniz Allah Teala tarafından anında işitilir. Ve o mutlaka sizin üzerinizdeki tesirini icra edecektir ve sizi mürşidinize ulaştıracaktır. Vücudunuzdan ayrılan ruhunuzu kontrol altında tutacak, onu mutlaka Allah'ın zatına ulaştıracaktır. Allah Teala bu hususu bütün insanlara garanti etmiştir. Hiç kimse bu garantinin dışında değildir. Kim dilerse ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı, o kişinin ruhu mutlaka Allah'ın zatına ulaşır. Allah

Değiştiriyor, vasıflarını değiştiriyor. Ehil kılıyor ona. Allah ehil kılıyor. Kişi özel bir gayretin sahibi değil. Sadece dileğin sahibi. O Allah'a ulaşmayı diliyor. Geri kalanı Allah'ın işi. Ve de o kişinin ruhu mutlaka vücudunu terk edip Allah'ın zatına ulaşıyor. Sevgili kardeşlerim, bu mutluluğun yarısıdır. Ama inanılmayacak kadar kolay bir mutluluk müessesesi. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Allahu yeştevi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve o seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır diyor. Allah'ın sözü haktır, sözünü mutlaka tutar. Rad 27'de de şunu söylüyor. Allah dalalette olanları bırakır. Onlarla meşgul olmaz. Ama o dalalette olanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse ki dilemeyenlerin dalalette olduğunu görüyoruz. Dilemeyen herkes dalalettedir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırıyor. Ve ona üçüncü kat cenneti mutlaka sağlıyor. Sevgili kardeşlerim, bundan ötesi fizik vücudunuzu, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmektir. O zaman mutlulukların şahikasına yükselirsiniz. Gece gündüz Allah-u Teala'ya mutluyum diye bağırmak, haykırmak gelir içinizden. Allah-u Teala'ya hep hamd edersiniz, şükredersiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikte olduk. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde bir mutluluk sohbetinde inşallah sizlerle birlikteyiz. Her ne kadar sesimiz biraz kısık idi ise de Allah Teala'nın izniyle inşallah konuşmak istiyoruz. Sizlerle birlikte olmak için her şeyi feda ederdik sevgili kardeşlerim.

bu kadar sesimiz çıkıyorsa bunu da Allah'ın bir lütfu olarak kabul ediniz. Biliriz ki mutlaka Allah yardım edecektir. Biz öksüneceğiz. Sesimiz de kısık olacak. Ama inşallah sohbetimize devam ettireceğiz. Çünkü sizlerle beraber olmak istiyoruz. Çünkü sizlerle sohbet yapmak istiyoruz.

Çünkü sizlere mutluluğu anlatmak istiyoruz. Şu herkesin üzerine titrediği, mutlaka ulaşmak istediği, bir türlü ulaşamadığı mutluluk. Neden ulaşamıyorlar biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah'ın kanunlarını bilmedikleri için. Mutlulukları uğruna mücadele vermedikleri için. Sevgili kardeşlerim, her şeyin bir bedeli vardır. O bedeli hepiniz ödemekle mükellefsiniz. Mutluluğa sahip olmak için adım adım bir şeyler yapmak mecburiyetindesiniz. Evvela mutluluğun genel kanunlarını öğreneceksiniz. Mutluluk iki ayrı fazda incelenir. Birincisi cennet saadeti, ikincisi dünya saadeti. Cennet saadeti mi? Hemen elde edebilirsiniz. Allah'tan bir tek dilekte bulunmanız cennet saadetini elde etmeniz için mutlak olarak yeterlidir. Diyeceksiniz ki ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum. Dikkat edin ki bu sadece dudaklarınızın söylediği bir şey olmasın. Şuradan, kalbinizden bir şey isteyecek bunu. Unutmayın Allah-u Teala oraya bakar, kalbinize bakar. Şuraya. Orada ne var? Allah'ı alakadar eden odur. Kalbinizde ne olduğu? Eğer kalbinizde Allah'a ulaşma dileği varsa, işte o zaman olayı bitirdiniz demektir. O bir tek dilekle yani Allah'a ulaşmayı dilemekle, Allah'a ulaşma dileğiyle siz cennetin anahtarını elde ettiniz. Bu kadar kolay mı? Bu kadar kolay. Peki bu kadar basit mi? Evet, aynı zamanda bu kadar basit. Sevgili kardeşlerim, her şeyin en güzel olduğu bir ortamda yaşamak istemez misiniz? Allah'ın sizinle beraber olduğu, sizi teşhi ettiği, size önderlik, rehberlik ettiği bir mutluluk hayatı yaşamak istemez misiniz? Eğer istiyorsanız bunun iki tane anahtarı yok. Sadece bir tane. Ya o dileğin sahibi olacaksınız, ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileyeceksiniz ya da dilemeyeceksiniz. Eğer dilemezseniz sizi kurtaracak yoktur. Ne yaparsanız yapın, dünyanın bütün ibadetlerini en üst seviyede yapan birisi olun, kurtulamazsınız. Gideceğiniz yer mutlak olarak cehennemdir. Ya da ikinci yolu tercih edersiniz, mutluluk yolunu. Zor bir şeyden mi bahsediyorum sevgili kardeşlerim? Bir tek dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Hepsi bu kadar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde bu muhtevaya dikkatle bakın. Bir bütünü içeren İslam merdiveni 28 basamaktan teşekkür eder. Bunun 21.sine ulaşmak adeta bedava bir olgudur. Nasıl Allah Teala size hiç size sormadan sizi mükafatlandırmış, gözler vermişse görebiliyorsanız, kulaklar vermişse duyabiliyorsanız, kalp vermişle onunla yaşayabiliyorsanız, hayatta kalabiliyorsanız, hissedebiliyorsanız.
ve bunun ne kadar büyük bir hazine olduğunun farkında bile değilseniz, bir tek dileğiniz de Allah'ın sizi kendisine ulaştırmayı garanti etmesi de aynı tarzda bir ihsandır, aynı zamanda bir nimettir. İhsanın nimete dönüştüğü safayı Allah'a ulaşmayı dilemenin akabinde geçireceksiniz. Her şeyi öylesine güzel dizayn etmiş ki, öylesine çok seviyor ki sizi, bu kadar büyük bir sevginin muhatabı olan sizler, acaba farkında mısınız? Allah'ın sizi ne kadar çok sevdiğini. Sevmese bir hiçle, sadece bir dilekle sizi üçüncü kat cennetine çıkarır mıydı? Sevmeseydi sadece bir dileğiniz yüzünden sizi dünya saadetinin yarısına layık görebilir miydi? Sevmeseydi sizi evliyası arasına alır mıydı? Öyleyse seviliyorsunuz. Bu sevilme müessesesine dikkatle bakın. Allah sizi seviyor. Siz Allah Teala tarafından seviliyorsunuz. Sevilmek, Allah'ın sevgisini kazanmak. Her şeyin en güzel olduğu bir ortam demektir. O sizi yaratandır ve sevendir. Karşılıksız verendir. Gören gözleri, işiten kulakları, hisseden bir kalbi, faal bir vücudu size karşılıksız hibe etmiştir Allah-u Teala. Karşılık istemez. Ona isteseniz de istemeseniz de bir şey yapamazsınız, bir tesir icra edemezsiniz. Ama kendinize çok büyük iyilikler veya kötülükler yapabilirsiniz. Dikkat edin, Allah Teala sizi, her birinizi başkalarının mutluluğunun bir vasıtası sayar. Başkalarını mutlu kılmak için hepiniz bir vasıtasınız. Bunun manası kendinizi mutlu kılmak için bir vasıtasınız demektir. Çünkü başkalarına ulaştırabileceğiniz mutluluğun aynını Allah mutlaka size yaşatacaktır. Bir kat fazlasıyla. Öyleyse mutlu olmak istiyorsanız bunun bir tek yolu var. Başkalarını mutlu etmek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepiniz ve hepimiz Allah'ın dostları olmanın o büyük mutluluğunu yaşayanlarız. Biz Allah'ın dostlarıyız. Allah bizlerin dostu. Nimel vekil, nimel vevla. Ne kadar muhteşem bir vekil, ne kadar muhteşem bir dost. Sevgili kardeşim, kardeşlerim, ne demek istiyor Allah Teala acaba burada? Ne kadar güzel bir vekil diye. Buradan aklınıza gelecek olan şey tevekküldür. Sonra da mütevekkil olmak, yani tevekkülün sahibi olmak, yani Allah'ı kendinize vekil etmek. Mutluluk mu? Söz konusu olan mutluluksa
Bunun yegane amili Allah'ın size vekil olmasıdır. Oluyor mu? Derhal. Madde 1. Siz Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. O noktaya kadar sizin bir iradeniz vardı, serbest iradeniz. O iradenizin sizi Allah'a ulaştırması, normal şartlar altında birçok zorluklardan geçeceği için Allah-u Teala bu talebi sizde görür görmez iradenizi devre dışı bırakıyor. Ve Allah'ın ilahi iradesi sizin vücudunuzu kontrolü altına alıyor. Ve tağutun size tesir etme imkanlarını bütünüyle devre dışı bırakıyor Allah-u Teala. İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın söylediği şey son derece açıktır. وَالَّذ۪ينَ اَشْتَنَوُ التَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُ اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ اِبَاد۪ي buyuruyor Allah-u Teala. Onlar tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan iştinav ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Allah'a ulaşmayı dilediler. Bu sebeple tağutun onları kontrolü altına alma imkanı sıfırlandı. Onlar böylece Allah'a ulaşmayı dilemekle Allah'a yönelmekle tağuta kul olmaktan kurtuldular. Allah Teala diyor ki kullarımı müjdele. Yani şeytana, tağuta kul olmaktan da kurtuldular. Allah'a kul oldular. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala daha ötesinde söylüyor, onlara müjdeler vardır. Onlara müjde vardır demiyor. Öyle söyleseydi yalnız cennet saadeti veya yalnız dünya saadeti anlaşılacaktı. Ama müjdeler diyor. Hem cennet saadeti 3. kat cennete kadar, hem de dünya saadeti yarıya kadar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan beraberliğiniz öyle şeyler sağlamalı ki size, bu muhtevada her şeyin en güzeli sizin olsun. İşte yolculuğunuzun birinci safhasında Allah'a ulaşmayı diledikten ki 3. basamaktasınız, ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız 21. basamağa kadar, Allah'ın zatında yok ettiğiniz 22. basamağa kadar sizin iradeniz devre dışıdır. Allah'ın iradesi, ilahi irade sizin her şeyinizi kontrol altına aldığı için iblisin size en ufak bir tesirde bulunması artık mümkün değildir. Tam bir muhafaza altındasınız. Ne zamana kadar? 21. basamağa kadar. Allah Teala sizi nefs tezkiyesine hazır hale getirir. Kalbinize imanı yazar. Nefs tezkiyesi yaparsınız. Nefsinizin kalbindeki her %7 fazilet birikiminde ruhunuz gök katlarında birer kat yükselir. Neticede 7 katı yükselip 7. katın 7 tane alemini geçerek Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. 22. basamak. İşte buraya kadar garanti altındasınız. Ne oldu? Allah-u Teala'ya tevekkül ettiniz. Allah'ı vekil tayin ettiniz. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes, dilediği anda bu otomatik müessesenin içine girer. Allah'ı kendisine vekil etmiş kabul eder Allah-u Teala o insanları Allah'a ulaşmayı diledikleri için. Niçin öyle kabul eder? Çünkü Allah'ın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyor. Şura 13.
kim bana yönelirse, bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Yehdi ileyhi men yünib. Bu söz sebebiyle kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah bunu gerçekleştirmeye söz verdiği cihetle kişinin otomatik olarak vekili oluyor. O kişinin Allah-u Teala'ya vekil yapması veya vekil yapmaması konusunda bir fikrin sahibi olması gerekmiyor. Allah otomatik olarak devreye giriyor, kişinin ruhunu kendisine ulaştırıyor. O kişiyi Allah'ın evliyası yapıyor. İstemez misiniz evliya olmak? Hani şu birçok insan için imkansız görünen evliya olmak? Birçok insan için imkansız bir şey. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İnsanlar evliya olmayı ulaşılması mümkün olmayan bir zirve zannediyorlar. Oysa ki Allah Teala da herkese evliya yapmaya hazır. Üstelik de bir hiç karşılığı, bir talep. Allah'a ulaşmayı dilemek. Peki tevekkül ettiniz Allah Teala'ya. Tevekkülünüz otomatik olarak gerçekleşti Allah'ın o sözü üzerine. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes Allah'a tevekkül etmiştir. Allah'ı kendisine ruhunu Allah'a ulaştırmak konusunda vekil tayin etmiştir. Ve Allah otomatik olarak kumandayı ele alır ve o kişiyi mutlaka kendisine ulaştırır. Ona doyulmaz zevkler yaşatır. Vuslattan sonra ne olur? Ruh Allah'ın zatında yok olduktan sonra Allah'ın tevekkül müessesesi kalkar. Bundan sonra kulun tevekkülü söz konusudur. Kul ya tevekkül edebilir ya da edemez. Kul tevekkül ederse ne olur? Eğer şu imanın sahibi ise, madem ki ben Allah'a ulaşmayı dileyince inandım ki Allah Teala beni mutlaka kendi zatına ulaştıracaktır. Bu imanım sebebiyle Allah Teala beni kendisine ulaştırdı. Ben ulaşmadım, Allah beni kendisine ulaştırdı. Öyleyse ben o imanın sahibi olursam ki Allah Teala fizik vücudumu da teslim alacaktır. O zaman mutlaka Allah benim vekilim olarak harekete geçecek ve beni fizik vücudun teslimine mutlaka ulaştıracaktır. İşte böyle bir iman Allah'ı size gene vekil kılar. Eğer o imanın sahibiyseniz, ben Allah'ın fizik vücudumu teslim almasını diliyorum. Ve bu dilek Allah-u Teala'nın mutlaka devreye girmesini ve benim fizik vücudumu teslim almasını vücuda getirecek olan bir imanı ifade eder. Ben kesin olarak inanıyorum ki ben Allah'ın benim fizik vücudumu teslim alacağına inanırsam, o imanın sahibi olursam, Allah Teala mutlaka benim vekilim olacak. Benim irademin yerine Allah'ın ilahi iradesi geçecek ve beni mutlaka Allah fizik vücut teslimine de ulaştıracak. İşte yeniden Allah'ı vekil tayin ettiniz. Allah sizi mutlaka fizik vücut teslimine ulaştırır. Bu noktadan itibaren yeniden Allah'a tevekkül edeceksiniz. Allah'ı vekil tayin edeceksiniz. İlahi irade yeniden devreye girecek, sizi daimi zikre ulaştıracak. Sonra
gene sizin talebiniz üzerine irade-i ilahiyinden devreye girecek, sizi irşada ulaştıracak. Sonra gene sizin imanınız üzere ilahi irade yeniden devreye girecek. İradenizi de teslim alacak. Böylece irşat makamının sahibi olacaksınız. Her biri ayrı bir zevki, ayrı bir mutluluğu ifade eder. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren birinci kat cennetin sahibisiniz. Sonra mürşidinize Allah Teala sizi ulaştırır. Siz ulaşmazsınız. O ulaştırır. O gösterir mürşidinize. Mutlaka bir vasıtayla size ulaşır, mürşidinizi gösterir. Ona karşı sevgi koyar kalbinize. Allah'ın kontrolü altındasınız. Allah'a kapalı olan kapılarınızın hepsini açmıştır. Gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi almıştır. Görme hasınızın üzerindeki gışaveti almıştır. Kulaklarınızdaki vakrayı almıştır. İşitme hasınızın mührünü açmıştır. Kalbinizin mührünü açmıştır. Kalbinizdeki küfür kelimesini almıştır. Kalbinizdeki ekinleti almıştır ve yerine ihbat koymuştur. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sonra sizi mürşidinize ulaştırmıştır. Mürşidinize karşı sevgiyle doldurmuştur Allah için çarpan yüreğinizi. Tabiyetiniz, ruhunuzun vücudunuzdan ayrılışı, nefs tezkiyesine başlamanız ve fizik vücudunuzun tabiyetinizle beraber ikinci kulluğa ulaşması. Sonra nefsinizin kalbindeki her %7 nur birikiminde bir tezkiye kademesi yükselmeniz, ruhunuzun Allah'a doğru 7 gök katında her %7'lik nur birikiminde bir kat yükselmesi ve nihayet Allah'ın zatına ulaşmanız. Siz mi yaptınız? Hayır, siz yapmadınız. Allah yaptı. Allah'ın ilahi iradesi sizin iradenizi, cüz'i iradenizi devreden çıkardı ve sizi Allah'a ulaşmaya ehil kıldı ve ulaştırdı. Mürşidinize ulaştığınız andan itibaren ikinci kat cenneti elde ettiniz. Ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman üçüncü kat cenneti de elde ettiniz. Mürşidinize ulaşmanızla ruhunuzu Allah'a ulaştırmanız arasında geçen devrede ise nefs tezkiyesini gerçekleştirdiniz. Nefsinizin kalbine %49 fazilet yerleştirdiniz, fazıl yerleştirdiniz. %2 de rahmet yerleştirdiniz. Nefsinizin karanlıklardan ibaret olan, afetlerden ibaret olan kalbi, kapkaranlık olan kalbi %50'den daha fazla nura kavuştu. Şeytan başlangıçta nefsinizin kalbinin bütününe tesir etmek imkanına sahibiydi. Çünkü nefsinizin kalbi baştan aşağı afetlerle donatılmıştı. Hepsine tesir etmek imkanı vardı. Ama şimdi nefsinizin kalbindeki afetlerin %51'i yok oldu.
Yani şeytanın nefsinizin kalbindeki karanlık hakimiyete sona erdi. Hakimiyet Allah'ın nurlarına geçti. Yani evliya oldunuz. Asıl tabiriyle veli oldunuz. Evliya kelimesi çoğuldur. Tekil olan veli kelimesidir. Ve bu veli kelimesi dost manasına gelir. Evliyada dostlar. Ama ne var ki evliya kelimesi Türkçe'ye tekil olarak yerleşmiştir. Yani falancadan bahsedilir. Hacı Bayram Veli mi? Ha, o evliyadır derler. Halbuki o velidir demek lazım. Ama evliya kelimesi tekil gibi kullanılıyor dilimizde. İşte sevgili kardeşlerim bu kadar. Bir dilekle Allah'a ulaşmayı dilemekle Allah'ın iradesi sizin iradenizi devre dışı bırakarak sizi kontrol altına aldı, kendi zatına ulaştırdı. Allah'a ulaşmayı dilemeniz otomatik olarak Allah'a tevekkül etmektir. Otomatik olarak şeytanı ve tağutu, insan ve cin şeytanları devre dışı bırakmaktır. Onlardan kaçınıp kurtulmayı başarmaktır. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemek, yani Allah'a yönelmek. Üçüncü basamaktan 14. basamağa kadar Allah'a yönelirsiniz. 15. basamaktan 21. basamağa kadar Allah'a ulaşırsınız. Yönelmek başka şey, ulaşmak başka şey. Ulaşmak için önce yola çıkmak gerekir. Ve nefsinizin afetleri istikametinde yola çıkmanız söz konusudur. Ruhunuz Allah'a doğru nefs tezkiyesi boyunca %7, %7 nefsinizin kalbi aklanarak ruhunuz 7 tane gök katını aşar. Her %7 nur birikiminde bir gök katı. 7 tane gök katını aşmanız tarik-i müstakimi aşmanız anlamına gelir. Evvelce Allah'ın zatına ulaşmanız anlamına gelir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha sizlerle beraberiz. Her şeyin en güzele ulaşması konusunda hep Allah'a dua ederiz. Şu anda kim bizden dua istemişse işte onlar için dua etmekteyiz. Sadece mutluluğunuz için değil, her talebiniz için, satışlarınız için, Allah yolundaki hizmetinizin makbul olması için, Allah-u Teala'nın sizi mukaddes kılması için yaptığınız Allah yolundaki hizmetten bereketli kılması için ona dualar ederiz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Allah mutlaka yolunuzu açar. O bereketin sahibidir. Sevgili kardeşlerim, Allah ve siz bir bütünün birer parçalarısınız. O yaratıcı, siz
yaratılansınız. O Halık, siz mahluksunuz. Ama ilmiyle ve rahmetiyle tepeden tırnağa sizi kapsamıştır. Yani size ilmiyle ve rahmetiyle şah damarından daha yakındır. Şah damarınızdan daha yakındır. Sizin her an, her yaptığınızdan haberdardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Çok sevinmelisiniz. Çok mutlu olmalısınız. Kainatı yaratan Allah sizin dostunuz. Neden? Çünkü siz onun dostu olmak için, onun evliyası olmak için, velisi olmak için bir karar aldınız. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Bu Allah için, Allah'ın kendisini vekil tayin etmesi için yeterlidir. İşte bütün bu vekalete ait sözleri niçin söyledik? Nimel vekil, nimel mevla diyor Allah Teala. O ne güzel bir vekildir, ne güzel bir dosttur. Ama arkasında sizin Allah'ı vekil tayin etmeniz var. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse, o mutlaka Allah'ı kendisine otomatik olarak vekil tayin etmiştir. İşte sevgili kardeşlerim, mutluluk mu diyorsunuz adına? Sizi mutlu kılmak için Allah Teala her zaman hazırdır. Sizin için vardır. Sizi mutlu olasınız diye yaratmıştır. O sizden bir yardım almaz. Onun ihtiyacı yoktur. Ama hepinize sonsuz yardım elini uzatmaya daima hazırdır. Yeter ki siz isteyin. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı hep hayır için devreye sokun. Hayır asıldır. İnsanlar vardır, Allah'ı şer için devreye sokarlar. Başka insanlara da bu sebeple zararları dokunur. Birisi bir başkasına bir kötülük yaptıktan sonra kötülüğe muhatap olan taraf Allah-u Teala'ya, "Ya Rabbi, seni vekil tayin ettim. Sen ondan benim intikamımı al." derse, Allah-u Teala haksızlığı mutlaka cezayla sıfıra indirir. Allah hesabı çabuk görendir. Ama buradaki olguya da dikkatle bakın. Bir kişi A, bir başkasına B zarar verdi. Ona zarar verecek bir davranışta bulundu. Onun bir malını çaldı. Ona hakaret etti. Onu dövdü, yaraladı. Hepsi geçerli. Her biri bir başkasına zarar vermektir. Allah Teala'nın kanunları aynı anda eşitliği sağlar, sıfırlar olayı. Kim başkasına kaç derece tutarında bir zarar verdiyse, hangi şekilde olursa olsun zarar, o kadar derece zarar verenin amel defterine negatif dereceler olarak, nakıs dereceler olarak, eksi dereceler olarak kaydedilir.
kaybedilen derece ile dünya üzerindeki fiil birbirlerini dengeler, sıfırlar. Bunun altında kendisini ezik hisseden, zarara uğramış olan kişi Allah'ın bu kanunundan haberdardır veya değildir. Her iki halde de Allah-u Teala'ya müracaat etmesi mümkündür. Ya Rabbi, ben devreden çıkıyorum. Benim intikamımı, ahımı onda bırakma, ondan al. Allah-u Teala suçu işleyen kişiye mutlaka bunu bir acıyla, aynı miktardaki ızdırabı o kişiyi de ulaştırmak suretiyle ödetir. Ama ödettiği zaman zulme uğrayan kişinin kazandığı derecat kadar kaybettiği derecatı oluşur. Sıfıra sıfır, elde var sıfırdır gene. Olaylarla olaylar birbirini götürmüştür. Biri ötekine bir kötülük etmiştir. Allah-u Teala da ona aynı acıyı vermiştir. Olaylar eşitlenmiştir. Dereceler de eşitlenmiştir. Kötülük yapan derecat kaybetmişti. O kaybettiği derecatla Allah-u Teala'nın ona tattırdığı acı karşılaşıldığı zaman bunu derecat kazancıyla ifade eder Allah-u Teala. Kişiye tattırdığı acıyla ona ulaştırdığı derecat birbirini sıfırlar. Ne oldu? Olaylar sıfırlandı. Başka birine acı tattırdı, kendisi de aynı acıyı tattı. Ne oldu? Dereceler de sıfırlattı, sıfırlandı. Başkasına o acıyı tattırdığı zaman derecat kaybetmişti. Kendisine Allah-u Teala o acıyı tattırdığı zaman derecatını iade etti. Kazandığı ve kaybettiği dereceler eşit. Başkasına tattırdığı acıyla kendi tattığı acı aynı seviyede oldu. Zarar gören cephesinden bakalım. Zarar gördü, derecat kazandı. Ama Allah-u Teala'yı vekil tayin etti. Allah-u Teala bir kişiye aynı miktardaki acıyı yaşattığı an bu kişinin kazandığı dereceler kaybolur. Yani sıfıra iner. Aynı miktarda derecat kaybeder kişi. Öyleyse ne oldu? Allah'ın indinde eşitlik sağlandı. Sağlandı ama her cepheden eşitlik sağlandı. Daima birinci etapta olaylarla dereceler karşı karşıya gelir, eşitlik sağlanır. Eğer zarar uğrayan kişi intikam almak isterse, bunu Allah-u Teala'ya bırakmazsa, kendisi intikam almak isterse, intikam aldığı anda kazandığı dereceyi tekrar kaybeder. Ama aynı olayı diğer tarafa da yaşatır. Olaylar da sıfırlanır, dereceler de sıfırlanır. Oysa ki kişi kendisine bir zulüm yapıldıktan sonra sabredebilse, sadece kazanç hanesinde olacak rakam ve o kişi kazandığı dereceyi kaybetmeyecek. Allah'ın kanunları çok incelikleri beraberinde getirir. Allah Teala diyor ki kısas sizden evvelkilere yazıldığı gibi size de yazıldı. Ama affederseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Hayır nedir? Derecat kazanların olaylardır. Affederseniz siz bundan derecat kazanırsınız diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah her şeye kadirdir. Öylesine güzel dizayn eder ki, bir muhteşem dizaynın her şeyiyle sizleri sarması, Allah'a yakınlığınızla doğru orantılıdır. Siz Allah'ı ne kadar severseniz, Allah-u Teala sizi o kadar mutlu eder. Ruhunu Allah'a ulaştıran bir insanın Allah'a sevgisiyle
Fizik vücudunu Allah'a teslim eden bir kişinin sevgisi aynı değildir. Fizik vücudunu teslim eden kişi Allah'ı daha üst seviyede sever. Nefsini Allah'a teslim eden kişi ise fizik vücudunu teslim edenden de daha fazla sever. İrşada ulaşan kişi ondan da daha çok sever Allah'ı. İrşad makamına tayin edilen iradesini Allah'a teslim eden kişi ise hepsinden daha fazla sever. Dikkat edin ki Allah'a olan sevginizle Allah'ın size karşı olan sevgisi arasında tam bir paralellik vardır. Hiç aksamaz. Ne kadar çok Allah-u Teala'yı severseniz, Allah-u Teala tarafından o kadar çok sevinirsiniz. Sevgili kardeşlerim, sadece sevgiye dayalı, mutluluğa dayalı bir hayat yaşamak istemez misiniz? Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyin, yolculuk başlasın. Bir mutluluk yolculuğu. Allah ile olan ilişkilerinizde her geçen gün daha güzele gideceğiniz, bir güzellikler zinciri, altın zincir. O her an sizi en güzele ulaştırmak için hazırdır. Sadece ve sadece her birinizin ayrı ayrı mutlu olmanızı ister. Söylediğim gibi yardım imkanı da elindedir ama sizin talebinizle. Siz Allah-u Teala'dan o yardımı dilemedikçe Allah'tan size yardım gelmez. Allah-u Teala hepinizin cüz'i iradesine değer verir. Bu cüz'i iradenizi öyle bir dizayn içerisinde tutacaksınız ki bu cüz'i irade Allah'ın iradesine paralel olacak. Cüz'i irade Allah'a ulaşmayı dileyecek. İlahi irade cüz'i iradeyi devreden çıkartacak ve o kişinin ruhunu mutlaka Allah'a ulaştıracak. Yol boyunca 3. basamaktan 22. basamağa kadar olan bir dizi olay kişiyi her geçen gün biraz daha mutlu hale getirir. Sevgili kardeşlerim, mutluluk sizin de hakkınız. Siz de mutlu olmaya ehilsiniz ve hak sahibisiniz. Öyleyse mutluluk hem hakkınız hem vazifeniz. Niçin vazifeniz? Allah'a ulaşmayı dilemek vazifeniz. Niçin hakkınız? Dilediğiniz zaman otomatik olarak bu hakkın sahibi oluyorsunuz. Ve ömrünüz varsa 5-6 ay mutlaka Allah'ın zatına Allah ruhunuzu ulaştırıyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte mutluluk ufuklarını Allah-u Teala size alabildiğini açıyor. Bütün güzellikler sizin için. Tüm renkler sizin için. Bütün kainat sizin için. Her şeyin arkasında siz varsınız. Mutlu olmaya layık olan insan. A benim canlarım, ciğerlerim. Hal böyledir de neden mutsuzsunuz? Çünkü Allah'ın size olan taleplerini yerine getirmiyorsunuz. Düşünün bir defa sevgili kardeşlerim, o kendisi için bir şey istemiyor ki. Yaptığınız her şey yalnız sizin için, sadece sizin için.
sadece sizin mutluluğunuz için. O Allah ki sizden, sizin mutlu olmanızdan başka hiçbir şey istemez. Ama öyle müstesna bir kanun koymuş ki siz mutlu olabilmek için başkalarını da mutlu etmek mecburiyetinde olan bir varlıksınız. Ne zaman başkalarına bir nebzecik mutluluk ulaştırabilirseniz, onları ne kadar mutlu ederseniz, siz de onların her birinin mutluluğunu yaşarsınız. Etrafınızda 20 kişi varsa, o 20 kişinin hepsine bir nebze mutluluk vererek yaşarsanız eğer, her birine mutluluğu, verdiğiniz mutluluğun muhtevasını siz de yaşarsınız. Her şey en güzel biçimde dizayn ediliyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki, ah bir anlatabilsem size, anlatmak da yetmez ki sevgili kardeşlerim, yaşamak lazım. Yaşamadan o lezzeti tatmadan bilemezsiniz. Anlatılamaz ki. Kelimeler yetmez ki. Her şey muhteşem. Her şey sizin için, sizin mutluluğunuz için. Neden o mutluluğu mutsuzluğa çeviriyorsunuz sevgili kardeşlerim? Başkalarına yaptığınız her kötü davranış, her nefsinizi devreye sokup kendinizi başkalarına üstün gösterme telaşınız, gayretiniz, Allah'ın indinde sizi sadece küçültür ve mutsuz eder. Allah'ın size, sizin mutluluğunuz için verdiği imkanları, neden başkalarından üstün olduğunuzu onlara hissettirmek için kullanırsınız ki? Ne zaman tevazu öğreneceksiniz? Ne zaman herkes sizin için bir değer ifade edecek? Ne zaman onların mutluluğunu kendi mutluluğunuzun önünde tutacaksınız? İşte o zaman siz Allah'ın emrettiği istikamette mutlu bir insansınız. Başka insanlardan üstün olduğunuzu ispat etmenizi sizden isteyen nefsinizdeki afetlerdir. Asıl ifadesiyle şeytandır. Maksadı mı? Şeytanın maksadı berrak bir su kadar berrak. Sadece sizi mutsuz etmek. Bir tek hedefi vardır. Hiçbir zaman gizlenebilecek bir tarafı da yoktur. Sadece tek bir hedef. Hepinize tesir eder. Hepinizi mutsuz etmek için. Sevgili kardeşlerim, ne zaman içinizden gelen ses Allah'ın bir emrini yapmamanızı istiyorsa, işte o iblistir. Ne zaman içinizden gelen ses Allah'ın yasak ettiği bir fiili yapmanızı istiyorsa, işte o iblistir. Sizi parça parça etmek için, mahvetmek için, sonsuz mutsuzlukların içine atmak için her şeyi yapar. Korkunç derecede zalim bir mahluktur. Acıma hissi yoktur. Nefsinin afetleriyle hareket eder sadece. Izdırap vermek onun için sadece bir zevktir. Sevgili kardeşlerim, o Allah ki
kainatı yaratmış. Ey insan kulum demiş, bu kainatı senin için yarattım. Al. Kainat senin. Neresine gitmek istiyorsan her gece gidebilirsin. Ve mutlu ol. İşte problem buradan başlar. Çünkü insanlar mutlu olmaları için başkalarına mutluluk vermeleri gerektiğini bir türlü anlayamazlar. Anladıkları an zaten bilmece çözülecek, herkes mutlu olacak. Ama iblis onun anlaşılmaması için her şeyi yapar. İnsanlar, sevgili kardeşlerim, mutsuzlar. 100 insandan 90'dan fazlası mutsuz. Arkasında ne var? Allah'ı tanımamak. Arkasında ne var? Allah'ın söylediklerini dikkate almamak. Dikkate değer görmemek. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah sizi seviyor. Allah Teala'dan ne dilerseniz onu yapar. Allah'tan bereket dilerseniz bereket gelir üzerinize. Yeter ki isteyin. Bizim de zaten görevimiz size mutlulukları ulaştırmak konusunda yardımcı olmak. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, mutluluk mu? Hepinizin ulaşacağı yerdedir. Onu yakalamak için bir dileğiniz olacak Allah'tan. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sonra mı geri kalanını sıra sıra yolunuz üzerinde seyredeceksiniz. Seyri suluku gerçekleştireceksiniz. Ruhunuzu Allah'a ulaştıracaksınız. Sonra fizik vücudunuzu, sonra nefsinizi, sonra da iradenizi Allah'a teslim edeceksiniz. Şu dünyadaki en mutlu insanlar sizler olacaksınız sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte böyle bir dünya söz konusu. Sizi Allah Teala'nın indinde hep mutlu insanlar olarak görmeyi diler Allah Teala. Bizim de görevimiz Allah Teala'nın bize öğrettiği mutluluğu nasıl yaşayacağınızı size öğretmektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salam. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed eyzu billahi mineşşeytanirracim Elhamdülillahi rabbil alemin Errahmanirrahim Maliki yevmiddin Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü Eyzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha huzurlarınızdayız. Bir defa daha kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberliği yaşamak üzere. Sizlere mutluluktan bahsetmek istiyorduk. Hani şu herkesin hep peşinde dolaşıp da yakalayamadığı mutluluk. Sevgili kardeşlerim, sakın mutlulukla zevkleri birbirine karıştırmayın. Bir sarhoşun içki içtikten sonra sarhoş olmak hedefini yaşadığı süre belli bir süredir, birkaç saat. Onu zevk olarak telakki ediyorsa o onun bileceği şey. Ama sonra o biter. Aslında onun da zevk adı verilen bir tarafı var mıdır? Bilinmez. İradenin zayıfladığı, başkalarına ne kadar kötü davrandığını bazen insanların hatırlayamadığı bir sonuç çıkar ortaya. Sevgili kardeşlerim, kısaca söylemek gerekirse Allah Teala neyi yasak etmişse yasak ettiği her şey mutlaka biz insanların aleyhinedir, zararınadır. O zararlı olduğu için Allah Teala onu bize yasak etmiştir. İradenin zayıflamasını ifade eder sarhoşluk ve zayıf irade anında her türlü suça meyledebilir insanoğlu. İnsan öldürmek bile o noktada zayıflamış bir iradenin karanlığı altında insanları normal kötü şeyleri yaptırabilir bir hüviyet taşır. Ona göre sarhoşun düşünce alanı İradi yapısı zayıfladığı için o yaptığının ne kadar büyük bir hata olduğunu farkına varmadan işler suçu. Ama suç suçtur, başkasına zarar verilmiştir. Sarhoşken de olsa, ayıkken de olsa başka bir kişi zarar diye de edilmiştir. Sevgili kardeşlerim, zevk yaşanır ve geçer. Bir sinemaya giderseniz gerçekten çok güzel filmdir. Zevk alırsınız. Sonra o film biter. Bu mutluluk değildir. Bu o süre içinde yaşanan bir farklı duygu, bir zevk alıştır. Ama hepsi o kadar. Mutluluğa gelince mutluluk devamlı bir vetiredir. Kesintisizdir. Mutluluk iç dünyanızda da iç aleminizde de yani düşünce platformunuzda da dış aleminizde de başka insanlarla ilişkilerinizde de Allah ile olan ilişkilerinizde de sizi hep huzur içinde yaşatan bir müessesedir. Mutluluk bir uyum halidir. Eskilerin bu konuda bir tabiri var. Huzur. Huzur duymak. Bir insanın huzur içinde yaşaması, yani başkalarına kötülük yapmaması cihetinden

onun vicdan azabı çekmemesi, onun hep çevresiyle bir uyum halinde yaşaması manasına gelir. Öyleyse mutluluğun standartlarında üç faktör birden girer devreye. Kişinin iç aleminde mutluluk, içindeki çatışmanın bitmesi hali. Kişinin dış aleminde mutluluk, insanlarla çatışmasının bitmesi hali. Allah ile olan ilişkilerindeki mutluluk, hep Allah'ın huzurunda, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasaklarını işlemeyen bir güzelliği yaşaması hali kişinin. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah için yaşamak, Allah için olmak, böyle bir muhteva taşır, mutluluğun ta kendisidir. Kişi artık Allah içindir. Kendisi için yaşamaz. Allah'ın verdiği emirleri mutlaka yerine getirmek, bunu mutlaka yerine getirir. Allah'ın yasak ettiği şeyler ise işlememek. Ve Allah'ın emirlerini yerine getirmekten zevk almak, Allah'ın yasaklarını işlememekten zevk almak, huzur duymak, huzur içinde bir dünya hayatı tamamlamak, vicdanı nasıl atacak olayları vücuda getirmemek. Sevgili kardeşlerim, iç dünyamızda Allah'a ulaşmayı henüz dilememişsek ve tabiatıyla mürşidimize ulaşmamışsak, ruhumuz Allah'a ulaşmak üzere bizi henüz terk etmemiştir. Yani derunumuzda hem nefsimiz var hem de ruhumuz var. O nefs ki ölünceye kadar bizi hep iç dünyamızda kalarak, eğer onun üzerinde gereken tesirleri icra edememişsek, bize hep rahatsız eden bir hüviyet taşır. Nefs ömür boyunca insanla birliktedir. Peki vücuttan ayrılabilir mi? Ayrılabilir. Kim uykuya dalarsa, bayılırsa ve ölürse, üç halde de nefsin vücuttan ayrılması söz konusu olur. Bunun dışında bir nefsani ayrılık, yani nefsin vücuttan ayrılması söz konusu olmaz. İşte rüya dediğiniz olay, nefsinizin vücudunuzdan ayrıldıktan sonra yaşadıklarıdır. Tekrar vücuda dönecek ve rüya bitecektir. Nefsiniz başlangıçta afetlerle doludur. İşte Allah'ın yolu odur ki size mutluluğu işaret eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,
Allah ile bir olmak, beraber olmak, nefsinizin afetlerini yok etmek, ruhunuzu Allah'a göndermek, onun gerçek sahibi olan, döneceği yer olan Allah'a ve de mutluluğu yaşamak. Sevgili kardeşlerim, her şeyin çok güzel olduğu bir ortamda bütün insanlar için bir mutluluk imkanı her zaman vardır. Ve bu mutluluk Allah'ın üzerine vazife değildir. Allah, biz bize düşeni yaptığımız takdirde bizi mutluluğa ulaştırır. O zaman görürüz ki her şey Allah'ın elindeymiş. Ama bizim liyakatimize paralel olarak veriyormuş. Öyleyse evvela şunu söyleyelim ki bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe o kişi için mutluluk hiçbir şekilde vücut bulamaz. O kişi bir ömür boyunca hani rüzgarda sağa sola giden serseri yapraklar vardır ya, sonbaharda ağaçlardan kopar, rüzgar nereye götürürse oraya gider. İşte nefsinin afetlerin emrinde zavallı insanlar öyle bir hayat yaşarlar. Mutsuz, huzursuz, zevk zannettikleri bir şeyleri yaşayarak, beyaz zehir kurbanları, içki kurbanları bu kategorinin içindedir. Onlar o yaşadıkları geçici şeyleri mutluluk addederler. Oysa ki bir defa daha altını çizerek söyleyelim. Mutluluk devamlı, kesintisiz bir vetiredir, bir fenomendir. İnsana hayatı boyunca eşlik eder. Ah sevgili kardeşlerim, şu nefsinizin afetleri var ya, bir gün daimi zikre ulaşıp da onları bir yok edebilirseniz, o zaman siz bana anlatacaksınız mutluluğun ne olduğunu. Kesintisiz bir saadeti siz de yaşamaya başlayacaksınız. Her geçen gün daha mutlu, daha mutlu bir dünyada yaşamakta olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Ne diyorsunuz? Bir gün siz de aynen böyle söyleyeceksiniz. Hele bir daimi zikre ulaşın. Allah Teala bütün kapıları açsın. Yerleri gökleri size göstersin. O zaman çok büyük bir mutluluk duyacaksınız sevgili kardeşlerim. Onun için buradasınız. Biz o mutluluğu size yaşatmakla mükellef olanız. Bütün bu dünyadaki bütün insanlar için olay budur. Hepsinden biz sorumluyuz. Onların ruhlarının zemin kattan Allah'a kadar yaptığı yolculukta mutlaka biz eşlik ederiz.
sevgili kardeşlerim,

Gök katları üzerinde yolculuk etmek Allah'ın çok büyük bir nimetidir. Ve bütün insanlar böyle bir işlevi 7-8 ay içerisinde tamamlarlar. Önemli olan o hedefe ulaşabilmek için Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilerse o kişi mutluluğa imzasını atmıştır. En azından bir süre için. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah derhal onun üzerinde rahim esması tecelli eder. Sonra onun görmeyen gözlerini irşat makamı olarak görecek şekilde dizayn eder. İşitmeyen kulaklarını irşat makamının irşada müteallik söylediklerini işitebilecek olan hüviyete getirir. Onun kalbini irşat makamının söylediklerinin anlaşılabileceği bir vasata ulaştırır. Bunların hepsi birer muhtevadır, birer sebeptir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala o kişiyi hazır hale getirir. Kimlerdir bu Allah'ın hazır hale getirdikleri? Ol kişilerdir ki onlar Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. İşte meydan herkese açık. Dileyin. Ya Rabbi deyin. Senin bunca ermiş evliyan var. Sana ermişler. Ruhlarını ölmeden evvel sana ulaşmışlar, ulaştırmışlar. Ben de onlardan biri olmak istiyorum. Ne olur ya Rabbim beni de onların arasına al. Bu bir dua şekli. Bir başka dua şekli aynı yere götürür. Ya Rabbi ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum. Bana nasip kıl bunu. Bunca binlerce ermiş evliyan nasıl oluşmuşsa, ruhumu ben sana ulaştırmak istiyorum. Sana ulaştır beni. Ruhumun sana ulaşmasını temin et bana. Siz isteyin, Allah gerçekleştirsin. Allah Teala böyle söylüyor. İsteyeceksiniz, talep sahibi olacaksınız. Allah da talep sahibi olan kişinin talebini gerçekleştirecek. İşte mutluluk denen müesseseye bakıyoruz beraberce. İş dünyadaki mutluluk. Başlangıçta sevgili kardeşlerim nefsiniz var. %100 afetlerle dolu. Ruhunuz var. İkisi de içinizde. İki düşman kardeş. Beraber yaşamaya mahkumlar. Ama birinin evet dediğini öteki mutlaka hayır diyor. Böyle bu köfte varlar. Nefsinizin afetleri. Allah neyi emretmişse onlar mutlaka karşı çıkarlar. Asla Allah'ın emirlerini yerine getirmek istemezler. Allah neyi yasak etmişse onu da mutlaka yapmak isterler. İşte nefsinizin kalbi %100 afetlerle doludur. Başlangıç konumu bu. Nefsinizin kalbi %100 afetlerle doludur. Ruhunuzun kalbi ise %100 hasletlerle doludur. Ruhunuz Allah neyi emretmişse sadece onu yapmak ister, bundan sonsuz haz duyar. Gene bu ruhunuz Allah neyi yasaklamışsa onu asla ve kat'a yani kat'iyen yapmak istemez. Tam Allah'ın emir ve yasaklarına riayet etmek üzere bütün fonksiyonlar itibariyle cihazlandırılmıştır. Teçhiz edilmiştir ruhunuz. Tam
Allah'ın sizin üzerinizde görmek istediği vasıfların sahibidir. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek ister. Allah'ın yasaklarını ise asla işlemek istemez. Öyleyse birinin evet dediğine öteki hayır diyecek. Çünkü nefsiniz de onun tam zıttı. Allah neyi emretmişse asla yapmak istemez. Yasakladığı her şeyi de mutlaka yapmak ister. İşte içinizdeki kavganın sebebi bu kadar. Birinin istediğini öteki mutlaka reddetmek durumunda, yapısı ona göre dizayn edilmiş. İkincisinin istediğini de birinci reddetmek durumunda, yapısı ona göre dizayn edilmiş. Öyleyse kaçınılmaz bir kavgayı yaşayarak hayata başlarsınız. Aklınız başınıza gelip de yahu ben neden bunu yaşıyorum? Bu kavgayı bitirmem lazım diye düşünebildiğiniz güne kadar bu böyle devam edecektir. Hep huzursuz ve mutsuz insan olacaksınız. Durun bakalım, daha iç dünyanızdasınız. İç dünyanızda bu kavga, bu kargaşa var olduğu sürece dış dünyanızda da kavga mutlaka var olacaktır. Bir defa nefsinizin egosu, gurur afeti, kibir afeti, başka insanlardan üstün olmak hedefine yönelik davranışlarda bulunacak. Başka insanlardan üstün olmayı hedefleyecek. Bunun için de etrafındaki insanların kendisine saygı duymasını isteyecek. Bunu onlara üstün olduğunu ispat etmek suretiyle gerçekleştirmek mümkündür. Bunun için de o kişi başkalarının indinde devamlı kendisinin üstünlüğünü kanıtlamak isteyen bir ukala olarak değerlendirilir. Sevgili kardeşlerim, hiç kimse layık olmadığı bir sevgiye, layık olmadığı bir saygıya gerçek anlamda ulaşamaz. Bir insan böyle bir müesseseyi başkalarını korkutarak, sindirerek, onlara kötü davranmak suretiyle elde etmeye kalkmışsa, bunun neticesinde ona karşı korku duyulur sadece. Korkunun oluşturduğu bir saygı normal bir olay değildir. Korku saygıyı öyle bir saygıya oluşturabilir ki bu saygı bir sonucu vücuda getiremez. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilerinizin ulaştığı yer mutsuzluktur. O kişi nefsinin kurbanı olmuştur. Nefsi onu yanlışlara, kötülere götürecektir. Ve ömür boyunca bir huzursuzluğu o kişi hep yaşayacaktır. İşte sağlıklı çözüm, kişiyi mutluluğa götürecek unsur, alternatifsiz bir tek çözüme sahiptir. Nefsin afetlerini yok etmek. Ne zaman nefsin afetlerinin yerine faziletleri, fazılları getirebilirseniz, o zaman siz erdemli, faziletli bir insan olmanın kapısını açmış olursunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bunun için de her şey bir dilekle başlar. Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim dilerse o dünya mutluluğunun yarısını mutlak olarak garanti eder. Gene o cennet mutluluğunun da
üçüncü kat cennetine kadar olanını garanti eder. Neye dayalı olarak söylüyoruz? Kur'an-ı Kerim'e dayalı olarak söylüyoruz. Allah Teala buyuruyor ki, Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ama onlardan, o seçtiklerinden her kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Allah'ın bir kişiyi kendisine ulaştırdığı noktada, bir kişinin ruhunu kendisine ulaştırdığı noktada, o kişinin nefsinin kalbinde mutlaka %51 nur oluşmuştur. %2 rahmet nuru, %49 fazıl, yani fazilet. Bu kişi buna bedavadan konmuştur. Allah insanoğlunu o kadar çok seviyor ki sevgili kardeşlerim, o insan adı verilen kainatın en üstün yaratığı, onun mutlu olmasını istiyor Allah Teala. Sadece istediği şey o kişinin saadeti. Bu saadetini başkalarıyla birlikte onların da mutlu olduğu bir ortamda yaşayabilmesi. İşte bu beraberliğin oluşamamasının arkasında herkesin kendisinden sorumlu olması dolayısıyla Allah'a ulaşmayı dileyememesi geliyor. Herkes dilemiyor. İnsanların bir kısmı diliyor. Bunlar da genellikle insanların azınlığı. Şimdiye kadar böyleydi. Ama sevgili kardeşlerim, bir son devreye girdik. Mutluluk çağının artık içindeyiz. Dünyadaki bütün insanların şeytanın hegemonyasından kurtulacağı ve bu dünyayı bir gül bahçesi haline çevireceği yeni bir dünya nizamına doğru yürüyoruz. Herkesin birbirini seveceği dostlukların, insanlar arasında hüküm ferma olacağı yeni bir devre, harplerin sona ereceği, insanların din kavgalarının, benim dinim aslında onların da diniymiş dediği gün sona ereceği ve o günler artık uzaklarda değil sevgili kardeşlerim. Bir yeni dünya nizamı kurulacak. Savaşların, harbin, katliamın sona ereceği, herkesin birbirini çok ama çok seveceği bir yeni dünya devresine girdik sevgili kardeşlerim. Hem de bu çağ hidayet çağıdır ve gelişme de başlangıç devresi de bitmiştir. Giriş devresi bitmiştir. Artık hidayet çağının gelişme noktasındayız. Ne ifade eder? Mutluluk ifade eder. İşte kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun üzerinde derhal rahim esmasıyla tecelli eder ve onun mutluluğu için bütün fonksiyonları eda eder. Görmeyen gözlerini görür hale getirir. İşitmeyen kulaklarını işitir hale getirir. İdrak etmeyen kalbini idrak eder hale getirir. O kişi tabiyetini gerçekleştirip de zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları o kişinin göğsüne gelir, kalbinde birikime başlar. Nefsin kalbinde. Mürşidine ulaşıncaya kadar nefsle ruh arasında devam eden kavga,
Nefsin kalbi %100 afetlerle dolu, ruhun kalbi %100 hasretlerle dolu olduğu için ikisinin arasında cereyan ediyordu. Ama ne zaman ki ruh Allah'a doğru yola çıkar kişi Allah'a ulaşmayı dileyip mürşidine tabi olunca, o zaman kavga nefsin kendi içinde cereyan edecektir. İşte bu kendi içindeki kavgayı o kişinin kazanabilmesi için Allah'ın sonsuz yardımı gelir. O kişinin bu konuda hedefe ulaşması zikir yapmasına bağlıdır. Zikir yapmak da kişinin içinden gelecektir. Ve de eğer zikri sevmiyorsa Allah ona sevdirecektir. Kişinin zikri nefsinin kalbindeki Allah-u Teala'nın tabiyeti sırasında yazdığı iman kelimesinin etrafında fazılların evvela %2 rahmet toplanmıştır. O noktadan itibaren %100'e kadar fazıllar toplanacaktır. Ki kişiyi faziletli kılsın, fazilet sahibi kılsın. Bu zikirle Allah'ın katından gelen rahmetle, fazıl rahmetle, salavat nurlarından fazıllar, iman kelimesinin, kalbe yazılan iman kelimesinin zıt manyetik alanına sahip olduğu için yapışmaya başlar kalbin duvarına ve orasını işgal etmek başlamıştır. Karanlıklar fethedilecektir nurlarla ve nefsin kalbi aydınlanmaya başlar. İlk %7 nur birikiminde kişinin ruhu Allah'a doğru yaptığı yolculukta birinci gök katına ulaşır. Her %7 nur birikiminde 7 tane gök katını aşarak %51 nur birikimiyle, %2 rahmet, %49 faziletle ruh Allah'a ulaşır. Mutlaka ulaşır. Eğer o kişinin Allah'a ulaşmayı dedikten sonra 7-8 aylık bir ömrü varsa mutlaka ruh Allah'a ulaşır. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi ama arkasından öldü. Mutlaka Allah'ın cennetine girer. Birinci kat cennet. 14. basamakta mürşidine tabi oldu ama ondan sonra da öldü. İkinci kat cennet onundur. Ruhunu Allah'a ulaştırdı. Daha doğru bir ifadeyle Allah onun ruhunu kendine ulaştırdı. Üçüncü kat cennetin sahibidir kişi. Bu üç kat cennet Allah-u Teala tarafından herkese garanti edilmiştir. İşte sevgili kardeşlerim, bütün insanlar bu büyük hakikati öğrenecekler. Ve de tatbikatı bütün dünyada başlayınca dinlerin aynı din olduğu kesinleşecek. İnsanlar yahu biz birbirimizi, inananlar birbirine öldürmüş hep. Biz nasıl olmuş da başka dinden olan insanları kafir telakki etmişiz? Nasıl olmuş da onları öldürmüşüz diye insanlar hayıflanacaklar. Başka bir din olmamış ki sevgili kardeşlerim. Hep Hazreti İbrahim'in Hanif dini var. Hep Adem Aleyhisselam'ın dini var. Hep Nuh Aleyhisselam'ın dini var. Hepsi bir tek din. Ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmekle noktalanan ve mutluluğun şaikasına kadar yükselen bir din, kainatın tek dini. İşte ne olur? Bir gün daimi zikre ulaştığınız noktaya gelelim. Daimi zikre ulaştınız. Nefsinizin kalbi %100 fazıllarla, %98 fazıl, %2 rahmet nuruyla doldu. Yani hiç afet kalmadı. Allah'ın emirlerine itiraz edecek, yasak ettiği hiçbir fiili ben işlemek istemiyorum diyebilecek olan hiçbir şey kalmadı kalbinizde. Kalbinizdeki bütün fonksiyonel muhteva sadece Allah'ın emirlerini yerine getirmek isteyen, sadece yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemeyen bir bütünü oluşturacak. Kavga bütün boyutlarıyla İç dünyanızda bitmiştir.
Böyle olunca, içinizdeki kavga bitince, dışarıdaki insanlarla kavganız da sona erecek. O noktada artık dış insanlarla olan ilişkilerinizde kavga oluşmayacak sevgili kardeşlerim. İşte böyle bir dizayn içerisinde sizler dört dörtlük bir mutluluğu yaşayacaksınız. Hayır, yalnız sizler değil, bütün dünya. Ve dünyada bir sulh ve sükun, bir bolluk ve bereket çağı oluşacak. İçinizdeki kavga, dışınızdaki kavga, ülkelerin birbiriyle olan kavgası, hepsi sona ermiş olacak. Dünyayı kendi menfaatleri için bir kan gölüne çevirenlerin hükümranlığı sona erecek sevgili kardeşlerim. Bu dünya adı verilen gezegende Allah'ın hükümranlığı söz konusu olacak. Bir başka ifadeyle dünyaya Allah kumanda edecek. İsteseydi bunu daha evvel de yapamaz mıydı? Yapardı tabii. Ama unutmayın, Allah-u Teala'nın kanunu önce liyakat, sonra mükafat. İşte öyle bir devreye ulaştık ki önümüzdeki günlerde insanlar Allah'a liyakatlerini ispat edecekler. Allah'ı ne kadar çok sevdiklerini, birbirlerini ne kadar çok sevdiklerini göstererek. Sevgili kardeşlerim, her insanın nefsinin kalbindeki afetlerin bittiği noktada düşmanlık da bitmiştir. Ve devrin imamına Allah kumanda edecektir. Dünyayı idare edecek olan da bu sebeple mutlaka sadece Allah olacaktır. Ve de tüm dünya o güne kadar hep savaşa harcadıkları milyarları artık sulh ve sükun için harcayacaklardır. Dünyada açlık diye bir olgu dünyanın hiçbir noktasında artık oluşmayacaktır. İnsanların birbirini öldürmesi, birbirinin malına, canına tecavüzü hiçbir şekilde vücut bulmayacaktır. Öyle bir dünyaya adımımızı atmış bulunuyoruz. Gelecek yıllarda Allah'ın bizim ağzımızdan sizlere söylettiği bu hakikatleri hepiniz yaşayacaksınız. Öyleyse hidayet çağının mutluluk müjdesini veriyoruz size sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. O zaman her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Ne diyorsunuz? Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet.

0: Esselamu aleykum ve rahmetullah. Ebereket.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim.

Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Bu beraberlikte sevgi hakim rolü oynamaktadır. Sevgili kardeşlerim, biz sizleri çok ama çok seviyoruz. Bir sevgi bağı bizleri birbirimize bağlıyor. İnsanların sevmeyi çoktan unuttuğu, nefretliği kini öne aldıkları bir devrede yaşamaktayız. Ama biz farklı bir toplumuz. Allah'ın dostları, Allah'ı sevenler, insanları sevenler. Öyle bir noktada olmalıyız ki bizleri sevmeyenleri de bizim için pek çok yalanı söyleyebilenleri de bizi sevenleri de sevmekle mükellefiz. Ve Allah-u Teala hamdolsun ki kalbimize yalnız sevgi tohumları ekmiş. Bize düşman olanlar olabilir. Her zaman, her devirde olacaktır. Ama biz onları da severiz. Sevgili kardeşlerim, evvela şu hakikati yerlerine oturtmamız lazım ki herkes yaptığının bedelini öder. Herkes kazandığı derecelerin mükafatını yaşar. Öyleyse bir kaybedenlerden olmak var. Başka insanların aleyhine bir davranış biçimleri dizisi içinde olmak var. Bir de insanları sevmek var. Bizi sevmeyenleri de sevmek. İşte Allah-u Teala'nın bize öğrettiği marifetlerden birisi budur. Biz bizi sevmeyenleri de sevmeyi öğrendik. Bunu Yüce Rabbimizden öğrendik. Allah-u Teala öğretti. Sevgili kardeşlerim, dünyada verilen bir gezegende yaşıyoruz. Allah-u Teala ne kadar ömür biçtiyse o kadar yaşamak zorundayız. Sonra ölüm vazgeçilmez bir sonuç. Ve işte konunun asıl güzel tarafına geliyoruz ki güzellik odur ki insanları severek yaşayacaksınız. Sizi sevmeyenleri de severek yaşayacaksınız. Allah Teala nefreti, kini, düşmanlığı, haseti içimizden bütünüyle söküp aldı. Aleyhimizde olup da hakkımızda bir sürü kötü sözler sarf edip de onları kızacağımızı zannedenler. Hayır, sizlere kızmıyoruz. Sizlere kızmaya hak görmüyoruz kendimizde. Şeytan insanlara her şeyi yaptırır. Biliyoruz ki yanlış davranan herkes şeytanın oyununa gelmiş, tuzağına düşmüştür. Sevgili kardeşlerim, bir
Allah ile beraber olmak var. İki, şeytanla beraber olmak var. Ne zaman davranış biçimleriniz başkalarını rencide edecek, başkalarına sıkıntı verecek bir form oluşturursa, o zaman siz Allah ile beraber değilsiniz. Şeytan sizi o kötü davranış biçimlerine ulaştırmış. Bunun manası odur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd etmeliyiz, şükretmeliyiz ki Allah Teala kalbimize kini, nefreti, öfkeyi, kıskançlığı, negatif faktörleri hiç yaklaştırmıyor. O zaman hayatımız sevgi ekseninin etrafında cereyan ediyor. Sevmek konunun ağırlıklı yanı. Her şey buradan öylesine güzel görünüyor ki. Dikkat edin kardeşlerim. Başkalarının size karşı yaptığı kötü davranışlar, saldırılar, onların derecat kaybetmesine, sizinse derecat kazanmanıza sebebiyet verirler. Ayrıca nefretin, kinin, iftiranın, iftira edilene ve kin duyulana bir zararı dokunamaz. Kuvveden fiile çıkmadıkça nefret ve kin sadece bir düşmanlığı temsil eder. Ama negatif bir rahatsızlık, bir acı oluşturamaz. Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz Hazreti Yusuf iftiralar yüzünden senelerce hapishanede, hatta zindanda kaldı. Hapishanenin karanlık odalarından bir tanesinde. Allah-u Teala'nın dizaynı odur ki o herkesi sever. En az sevdiğinden en çok sevdiğine kadar herkes Allah'ın sevgi çerçevesi içindedir. Allah nefret etmez. Allah kin duymaz. Ama Allah hak edeni cezalandırır. Bu dünya hayatında kader adını verdiğimiz sistem insanlara huzursuz verecek bir boyut taşımışsa, onun arkasında bir başkası yoktur. O kişinin kendisi vardır. Sevgili kardeşlerim, bizim için de aynı şey. Eğer insanlar bize kızıyorlarsa, bu onların problemi. Biz sevmeyi öğrendik Allah-u Teala'dan. Bu sevgi halesi içinde ömrümüz devam ediyor. Sevgisiz yaşayamayız. Biz Allah-u Teala sevmeyi öğretti. Nefreti, kini daimi zikre ulaştığımız zaman kalbimizden tamamen sildi Allah-u Teala.
Tesbih ise bunun çok daha ötesinde bir olaydır. Hayır, biz daim zikre ulaşmadık. Biz tesbihe ulaşmadık. Allah bizi daim zikre ulaştırdı. Allah bizi tesbihe ulaştırdı. Eğer mutluysak, Yüce Rabbimizin bize verdiği bir hediyedir bu. Her türlü şart içinde mutluluğu yaşadık. Sevgili kardeşlerim, hapishaneye de girdik. 70 gün orada kaldık. Oradaki insanlara defaatle konferanslar verip onların da çoğunun tasavvufa girmesini sağladık. Her şey öylesine güzeldi ki. Allah Teala bize ispat etti ki hapishanede de güzel günler geçirilebiliyor. Eğer Allah'ın dostuysanız her yer sizin için cennet olur. Eğer şeytanın dostuysanız bahçeler, bağlar size cehennem olur. Ey benim kardeşlerim, hayat felsefenizi öyle bir denge üzerine kurmalısınız ki orada adalet hakim olsun. Öyle bir denge üzerine kurmalısınız ki orada mutluluk hakim olsun. Öyle bir denge üzerine kurmalısınız ki orada sevgi hakim olsun. Nefretin bittiği, sevginin bütün boyutlarıyla kök saldığı bir devre bütün insanlar için sadece mutluluk devresi olabilir. Böyle bir hayat herkese nasip olmaz. Neden nasip olmaz? Çünkü şeytan bütün insanlarla ayrı ayrı uğraşan bir sürü şeytanı devreye sokar. Sevgili kardeşlerim, bir tarafta sevgi var. Adem Aleyhisselam sevgiyi temsil ediyordu. Bir tarafta nefret var. İblis de nefreti temsil ediyordu. Kıyamete kadar hep bu iki faktör var olmakta devam edecek. İnsanlar birbirini sevecekler. Bu sevgi kökenli davranış biçimi Allah ile ilişki kuranların işidir. İkinci bir grup, insanlar birbirinden nefret edecekler. Bu da şeytanla ilişkisi hakim olanların durumudur. Sevgili kardeşlerim, nerede kin, intikam, hırsızlık, adam öldürme, başka insanları incitecek olan her türlü davranış söz konusuysa orada hakim unsur iblistir ve onun tayfasıdır. Nerede insanları sevmek, onlara yardım etmek için var gücüyle çalışmak, onları mutlu etmek için uğraşmak varsa, hedef tayini bu istikamette yapılmışsa, o zaman orada mutluluk vardır, huzur vardır. İşte Allah'a en çok onun için hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Bize mutluluğu ve huzuru öğretti. İnsanları sevmeyi öğretti. Bir adım daha atalım. Bizi sevmeyenleri de sevmeyi öğretti. Sevgili kardeşlerim, biz mutlu bir insanız. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki öyle bir
hayat felsefesinin içine Allah Teala bizi ulaştırdı. Nefreti kalbimizden bütün boyutlarıyla söktü, aldı. Kini, düşmanlığı, haseti aldı. Ve geriye bütün boyutlarıyla hükümran olan sevgi kaldı. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bunca yıldır sizlerle birlikteyiz. Her türlü düşmanlığı gördük. Ama bir taraftan da dostluğun her zerresi bizi yudum yudum kuşattı. Ve etrafımızda bir sevgi halesi insanlar tarafından vücuda geldi. İşte onlar sevmeyi öğrenenler. Onlar bizim etrafımızda Allah'a bağlılık konusunda ön safları işgal edenler. Sevgi çemberinin içinde yaşayanlar. Her yeni gün sevmeyi öğrenenlere yeni bir müjdedir. Bir defa daha başka insanları sevmek için fırsat oluşacaktır. Bir defa daha sevgili kardeşlerim, mutlu olmak için fırsat oluşması demektir bu.

insanlar için mutluluk adı verilen müessese, bunun yaşanabilmesi ancak bir duygunun önderliğinde gerçekleşebilir. Bu sevmektir. Sevmeyen insanın mutluluğu söz konusu olmaz. Nefreti sevgisinden ötede olanlar mutlu olmayan insanlardır. Huzursuzdurlar. Kendilerine kötülük yapıldığından daima şikayet ederler. Ama arkasında onların başkalarına yaptığı kötülükler de söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, neden başka insanları mutlu etmek varken onlara kötü davranmak söz konusu olsun? İnsanlar vardır. Siz onları sevseniz de onlar sizden nefret edebilirler. Ve nefslerinin kalbi sevmeye müsait değildir. Kalpleri nefrete açılmıştır. Sevgili kardeşlerim, herkesin bir kalbi yapısı var. Bu kalbi yapı içinde yaşarız. Kalp sevginin merkezini teşkil eder. Dikkat edin, seven insanın yüzüne baktığınız zaman orada nefret göremezsiniz. Orada başkalarına kötülük etmek arzusu göremezsiniz. Orada sadece sevgi vardır. İşte hayat bu sebeple gerçek hayat sevmekten ibarettir. Gerçek hayat mutluluğu ihtiva eden hayattır. Allah'ın Tevrat'ta, Allah'ın İncil'de, Allah'ın Kur'an'da hedef gösterdiği hayattır.

Ruhunu ulaştırmayı düşünmeyen kişi için mutluluk kapıları hiçbir zaman açılamaz. O kişi kendini zindana mahkum etmiştir. İnsanlar onun için sıkıntı aracıdır. O, başkalarına kötü davrandığı için başkalarında da kötü muamele gördüğü cihetle herkesi düşman kabul eder. Sevgili kardeşlerim, oysa ki hayat dediğimiz şeyi gerçek anlamına indirgediğimiz zaman bunun mutluluk adı verilen bir sistemle çok yakın bir ilişkisinin olduğunu görürüz. Hayattan murat mutlu olmaktır. Mutlu olmak ise bedava gerçekleşmez. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Mürşidinize tabi olacaksınız. Ruhunuz vücudundan ayrılıp Allah'a ulaşacak. Bu nokta sizin nefsinizin kalbini %51 nurla dolduracaktır. Bu mutluluğun yarısıdır. Daha sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. %80 mutluluğa ulaşacaksınız. Mutluluğunuz %80'i aşacak. Sonra ullevvap alacaksınız. Daimi zikre ulaşacaksınız. Mutluluk artık sizin için %100'ün civarındadır. Bundan sonraki kademe muhlis olmaktır. Bunun için tövbe-i nasuhunuzu gerçekleştirmeniz gerekir Allah Teala'nın huzurunda. Sonra da salâh makamının sahibi olan salihlerden olursunuz. Salâh makamını ondan evvelki İhlas makamı, ondan evvelki Ulul-Albab makamı, üçü de daimi zikri ihtiva eder. Ama onlar arasında dahi nefslerin kalbi %100 nurla dolmasına rağmen orada dahi farklılıklar yaşanır. Dünya hayatında en çok mutlu olanlar muhakkak ki salihlerdir. Onlar ihlas makamının ötesinde iradelerini de Allah'a teslim edenlerdir. Onlar mutluluğu dört başı mamur olarak yaşarlar. Her şey onlar için en güzel standartlarda oluşur. Onların düşman olabileceği hiç kimse oluşmaz. Onlar hiç kimseye düşmanca davranamazlar. Hiç kimseye zarar vermeleri söz konusu olmaz. Hayatlarını başka insanların mutluluğuna adamışlardır. Öyle sadece onun için yaşarlar. Bu yaşantı ise mutluluk verdiklerinden daha fazla mutlu olmalarını oluşturur. En çok mutlu olanlar başkalarına mutluluk vermeyi %100 gerçekleştirenlerdir. Sevgili kardeşlerim, öyle bir dünyada yaşıyoruz ki herkes hür, herkes serbest, herkesin nefsi de var, ruhu da var. İşte sevgili kardeşlerim, ruhunuz size ait değil. Allah'ın ruhu. Ve nefaha fihi min ruhihi diyor. Ve onun içine ruhundan üfürdüm diyor Allah-u Teala. İnsanın içine ruhundan üfürdüğünü söylüyor. Ve kainatta bir tek mahluk var, insan, Allah'ın ruhu kendisi.

üfürülmüş olan tek mahluk. Ve bu bapta bir mutluluğu yaşıyor insanoğlu. Huzur içinde, çünkü her şeyin en güzeline sahip. Her şeyden evvel başka hiçbir mahlukta olmayan Allah'ın ruhunu doğuştan itibaren kişi taşıyor. Ve de kişi başlangıçta dengededir. Neden? Nefsi %100 afetlerle doludur. Nefs tamamen kötülükleri emreder. Ruhu ise %100 hasletlerle doludur. Denge tamamdır. Ama Allah Teala ruhu bizde bırakmıyor. İstiyor ki ruhumuzu hayattayken Allah'a ulaştıralım. Allah Teala'nın bu dizaynı, ruhumuzu hayattayken Allah'a ulaştırması, ancak bizim Allah'a ulaşmayı dilememizle mümkündür. Allah'a ulaşmayı dilemeyen, bir başka ifadeyle, asıl ifadesiyle, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemeyen bir kimse, hiçbir zaman cehennemden kurtulamaz. Sevgili kardeşlerim, cehennemle cenneti birbirinden ayıran duvar bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemiyor kişi, İslam'ın 5 şartını tatbik ediyor. Namaz kılıyor, oruç tutuyor, Ramazan boyu zekat veriyor, hacca gidiyor, kelime-i şehadet getiriyor. Bu kişinin gideceği yer cennettir diyor herkes. Hayır, cennet değildir. Böyle bir kişinin gideceği yer sadece bu dizayn içinde kalmışsa, Allah'a ulaşmayı dilememişse hiçbir zaman cennet olamaz. İslam'ın 5 şartı hiç kimseyi cennete ulaştıramaz. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindeyiz. Sevgili kardeşlerim, bu bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek var ise, var olduğu anda kişi cehennemden kurtulmuştur. Eğer kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa, Allah o kişiye mürşit sevgisi verir, onu mutlaka mürşidine ulaştırır. Ve kişi mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman, o kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Mürşidine tabi olduğu zaman, ruhu Allah'a ulaşacaktır. 8 aylık bir devre bu konu için yeterlidir. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman 3. kat cennetin sahibidir. Ne dedik? Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman dedik. Ama realite böyle değil. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırmamıştır. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırmıştır. Bu noktaya kadar Allah'ın kontrolü altındaki şey, Allah onun üzerinde hakimiyet sahibi, Allah ona ibadetleri sevdirir, fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterir. Ve Allah Teala o kişinin ruhunu, o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Çok daha erken de ulaşan vardır. 7-8 ayı biraz geçen bir ulaşma devresi de olabilir. Ama netice şudur ki, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin ruhunu Allah Teala o kişinin hayatı o sürecinde devam ederse mutlaka kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim,
Ne oldu? Kişi bir tek şey yaptı. Allah'a ulaşmayı diledi. Buradan kalpten bir dilekle Allah'a ulaşmayı diledi. Allah için bu yeterlidir. Ne yapması için yeterlidir? O kişinin cehennemden çıkması için yeterlidir. Kim Allah'a ruhunu ulaştırmayı diler de hemen arkasından ölürse, o kişinin gideceği yer mutlaka birinci kat cennettir. Ölmedi, yaşıyor. Mürşidine ulaştı, ondan sonra öldü. Bu kişinin gideceği yer ikinci kat cennettir. Kişi yaşıyor. Yaşarsa, nasıl Allah Teala onu mürşidine ulaştırdıysa, o kişinin ruhunu gene Allah kendisine ulaştırır ve o kişiyi üçüncü kat cennetin de sahibi kılar. İşte Allah'ın hediyeleri bunlardır. Birinci kat cennet, ikinci kat cennet, üçüncü kat cennet. Bu hedeflere ulaşmak için bir kişinin yapması lazım gelen şey sadece ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemektir. Bu dilek Allah için yeterlidir. Allah o kişiyi mutlaka kendisine ulaştırır. Eğer kişinin Allah'a mülaki olmayı, ruhunu Allah'a ilka etmeyi, yani ulaştırmayı dilemesinden itibaren 7-8 aylık bir devredir. Eğer kişinin bu kadar hayatı varsa, o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmaz. Sadece Allah'a ruhunu ulaştırmayı diler. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Bunun için gerekli olan mürşit sevgisini Allah'ın kalbine verir. Kişiye mürşidini gösterir. Kişi severek heyecan içinde mürşidine ulaşır. Tabiyetini gerçekleştirir ve ruhu vücudundan ayrılır. Bu vücuttan ayrılan ruhun Allah'a ulaşması 7-8 aylık bir vetiredir. Bu muhteva içinde bunun 7 ay devam ettiğini görelim, düşünelim. Demek ki emmare, levame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde kişi seyri sülük yapacaktır. Yani ruhu nefs-i emmarede birinci kata ulaşacaktır. Levvame'de ikinci gök katına, Mülkime'de üçüncü gök katına, Mutmainne'de dördüncü kat gök katına, Radiye'de beşinci gök katına, Mardiye'de altıncı gök katına, Teskiye'de de yedinci gök katına çıkacak. Allah'ın zatına ulaşacaktır. Bu kişi bunları elde etmiş olmayacaktır. Allah onları ona hibe edecektir. Çünkü kişi sadece Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Ona namaz zevkini, zikir zevkini Allah vermiş ve onu bunları yaparken mutlu olmak şerefine erdirmiştir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, burada Allah-u Teala'nın dizaynını görüyoruz. İnsanlara Allah kendisini sevdiriyor, Allah'a ulaşma talebini onlar üzerinde oluşturuyor. Ondan sonra da onlara yardım ederek onların ruhunu kendisine ulaştırıyor. Bunlar hep Allah'ın bizler için vücuda getirdiği hediyeler. Hem Allah kendisini ulaştırıyor, hem de biz ulaşmışız gibi bizi üçüncü kat cennetin sahibi kılıyor. Daha sonra devam edersek fizik vücudumuzu Allah'a teslim ediyoruz. Dördüncü kat cennetin sahibi oluyoruz. Nefsimizi Allah'a teslim ediyoruz. Beşinci kat cennetin sahibi oluyoruz. Muhlis oluyoruz. Altıncı kat cennetin sahibi oluyoruz. İrademizi de Allah'a teslim ediyoruz. Salih oluyoruz. Yedinci kat cennetin sahibi oluyoruz ve irşat makamında Allah-u Teala sahibi kılıyor bizleri. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hayat bundan ibaret. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen herkes için dilediği anda cehennemden kurtuluş mutlaktır. Onun için bizi ilk defa dinleyenler,
Bizden daha yeni haberi olanlar, hepinize Kur'an'ın temel hükmünü hatırlatırız. Allah'a ruhunuzu hayattayken ulaştırmayı dileyin ve cehennemden kurtulun. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. İşte bir mutluluk sohbeti, işte sizler, işte biz ve işte Allah. Hepimiz birlikteyiz. Mutluluk mu? Bu Allah'ın temel hedefi. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Zariyat Suresinin 56. ayet-i kerimesinde ve ma halaktel insi vel cinni illa leyabudun diyor. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Öyleyse ne demek istiyor Allah Teala? Allah'a ulaşmayı dilemek kulluğun başlangıcı. Dilediğiniz andan itibaren birinci kat cennetin sahibisiniz. Ya dilemezsiniz, ömrünüz boyunca tağutun kulu olarak kalırsınız. Yani insan ve cin şeytanların kulu. Ya da dilersiniz Allah'ın kulu olursunuz. Ama olduğunuz andan itibaren Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren cenneti hak ettiniz. Sevgili kardeşlerim, bu statü 7 kademelik bir statü, 7 kat cenneti de içerir. Öyleyse birinci muhtevaya bakıyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyenler. Dilemeyenler, dilemeyenlerin gidecekleri yer cehennem. Cehennem mutsuzluğun en açık şekilde temsil edildiği yerdir. Orada hep insanlar huzursuzdur, işkence içindedirler ve onlara açık bir şekilde eziyet edilmektedir. Bunun sebebi bütün onlardan kurtulmaları için Allah'ın kendilerine verdiği o en basit, en kolay çözüme yaklaşmaktan imtina etmeleridir. Ona burun kıvırmalarıdır. Sen ne emredersen emret, ben senin emrine itaat etmem manasına gelmektedir bu. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizleri o kadar çok seviyor ki bir tek dileğinizle, Allah'a ulaşmayı dilemekle sizi derhal cennetine almaya hazır. Cehennemi bilmiyorsunuz tabii. Ama bir gün Allah Teala size gösterirse, onun cehennemin her katının ne kadar korkunç bir karanlığı, hüznü, acıyı getirdiğini, aksettirdiğini göreceksiniz. İlk defa Allah Teala size cehennemi gösterdiği zaman, yoksa gideceğim yer burası mı diye büyük bir korkuyla Allah Teala'ya soracaksınız. O da bunları ibret olsun diye gösterdiğini söyleyecek. Bilgi edinmeniz için. Allah'ın yolunda ilerledikçe bu teminat büyür. Sevgili kardeşlerim, cennetle cehennemi birbirinden ayıran şey bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Ya dilersiniz, Allah'ın cennetinin sahibi olursunuz. Bu birinci kat cennettir. Ya da dilemezsiniz. O zaman cehennemi tercih ettiniz. Allah sizi cehennemine atmaz. Siz kendi kendinizi cehenneme atarsınız. Allah'ın o emrini dinlemediğiniz için Allah'ın sizi götüreceği yer, sizi ulaştıracağı yer cehennemdir. Allah Teala'nın vazifelerini size ulaştıracağı yer cehennemdir. Ama Allah sizi oraya atmak istediği için değil, siz orasını tercih ettiğiniz için. Cehennem bekçileri insanların çoğu için bunu söyleyecekler. Çünkü insanların %90'dan fazlasının ne yazık ki gireceği yer cehennemdir.
Allah'ın bu kadar açık ve kesin ikaz etmesine rağmen, Allah'ın bu kadar kolay bir sebeple bütün kullarını cennete davet etmesine rağmen, insanların çoğu ne yazık ki Allah'ın davetini hiçe sayacaklar, Allah'a ulaşmayı dilemeyecekler ve cehenneme girecekler. Bunda da din öğreticilerinin büyük sorumluluğu olacaktır sevgili kardeşlerim. Bu cehenneme girecek insanların hepsi cehenneme ulaştıkları zaman bölük bölük onlar cehennemin kapısına ulaşacaklardır. Ve cehennem bekçileri kapıyı aralayıp onlara diyeceklerdir ki sizlere sizin aranızdan nezir gelmedi mi? Size Allah'a ulaşmayı dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir demedi mi? Ve buraya cehenneme geleceğinizi söylemedi mi size? Sizin aranızdan nezirler, Mülk Suresinin 8. ayet-i kerimesi, sizin aranızdan Resuller, Zümer Suresinin 71. ayet-i kerimesi. Her ikisinde cevap aynı. Evet, geldiler. Mülk 8'e göre cevap, Mülk 8-9-10'a göre cevap, geldiler. Ama biz onlara inanmadık. Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. Biz seni dalalette görüyoruz dedik. Bir, inanmadık. İki, Allah hiçbir şey indirmedik dedik, indirmemiştir dedik. Üç, biz seni dalalette görüyoruz dedik. Sonra mı? Eğer biz işitmiş ve idrak etmiş olsaydık, burada cehennemde mi olurduk? İşte sevgili kardeşlerim, günahları sevaplarından fazla olanların hepsinin, ki bunlar ne yazık ki insanların toplamının %90'ından fazlasını oluşturacaklardır kıyamet günü, bunların hepsi oraya, cehenneme bu kapıdan geçerek gireceklerdir. Kapı biraz yükseltilecektir. Herkes bu cehenneme gireceklerin, cehennemde kalacakların hepsi mutlaka burunları yere sürtünerek cehenneme girmek mecburiyetindedirler. Yüzüstü sürünerek gireceklerdir ve mutlaka burunları yere sürtülecektir. Ve sonsuza kadar cehennemde kalacaklardır. Hiçbir zaman cehennemden çıkıp da cennete girmeleri mümkün olmayacaktır sevgili kardeşlerim. Masallarla avunmayın diye söylüyorum. Yalan söylüyorlar. Cehenneme girdikten sonra, orada hafif tertip leblebi gibi kavrulduktan sonra Allah Teala sizi alacak. Hop cennetine, orada cennette yan gelip yatacaksınız. Hayır, böyle bir şey yok Kur'an-ı Kerim'de. Tam aksine 29 tane ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de cehenneme girenin orada ebediyen kalacağını söylüyor. Ve biz de sizi uyarıyoruz, bu görevle görevliyiz. İnanılmaz derecede kolay bir sebeple Allah'ın cennetine girmeniz varken, sevgili kardeşlerim, nasıl oluyor da bu kadar çok insan karşımızda oluyor? Nasıl oluyor da bu kadar çok insan kendilerini kurtaracak olan şeyleri onlara ulaştırdığımız halde asla söylediklerimizi yapmak konusunda bir gayrete de gerek yok, bir dileğin sahipleri değil. Ne karşılığı, neyi satın alıyoruz sevgili kardeşlerim, bir düşünün. Birinde terazinin bir kefesinde Allah'a ulaşmayı dileme var. Bunun karşılığında milyarlarca sene yaşanacak olan
enerji bedenlerle, yani yaşlanmayan bedenlerle aynı yaşta hep kalacak olan, dünyadaki bütün zevkleri yaşayacak olan cennet ehli var. Sonsuza kadar orada kalacaklar ve hiçbir şeye üzülmeyecekler. Onlar için üzüntüler bu dünyada kalmış olacak. Sonsuz bir mutluluk içerisinde milyarlarca senelik bir hayat. Ne karşılığı düşünebiliyor musunuz? Bütün dünyadaki insanlar mutluluk için yaşıyorlar. Herkes mutlu olmanın peşinde. Herkes mutlu olmak istiyor. İnsanlar sadece Allah'ın kanunlarını bilmedikleri için mutlu değiller. Bütün hayatınızı daha rahat, daha güzel, daha mutlu bir hayat yaşamak için dizayn ediyorsunuz. Gayretleriniz hep o istikamette, öyle değil mi sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyle değil mi? Hepiniz dünya hayatında mutluluğu arıyorsunuz. Herkes mutluluğu arar. Ve insanların, gene insanların çoğu, %90'dan fazlası bu mutluluğa erişemez. Bilmedikleri için mi? Hayır. Mutlaka muhatap olacaklardır buna. Mutlaka herkese Allah'a ulaşmayı dilersen, mutlaka Allah'ın cennetine ulaşacaksın ifadesi ulaşacaktır. Ulaşmayan hiç kimse olmayacaktır. Ama bunların %90'dan fazlası reddedeceklerdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyeceklerdir. Şimdiye kadar dilememişlerdir. Bundan sonra da kıyamet gününe kadar. Gene insanların büyük kısmı Allah'a ulaşmayı dilemeyeceklerdir. Bir devrede sadece insanların büyük kısmı böyle bir mutluluğu yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, ne karşılığı, neyi satın almak? Bir dilek karşılığı Allah'a ulaşmayı dilemek. Satın aldığınız şey milyarlarca senelik bir mutluluk. Bir de bu dünyadaki hayatınızda dünya mutluluğunun mutlaka yarısı. İki. Üç, devam edebilirseniz size düşenleri yapmaya dünya mutluluğunun tamamına kadar ulaşabilirsiniz. Bu dünyayı da muhteşem bir mutluluk içinde geçirebilirsiniz. Ahirette de mutlaka sonsuza kadar Allah'ın cennetinde kalırsınız. Neyin karşılığı? Her şey bir dilekle başlıyor. Ve Allah-u Teala bu dileğin karşılığında bir garanti veriyor size. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse, ben onu mutlaka bana ulaşmayı diledi ve öldü. Cennetimi alırım, birinci kat cennet. Ölmedi. Bu kişi yaşıyor. İrşat makamına ulaştı. İkinci kat cennetin sahibi. Allah'a ulaşamadan öldü. İkinci kat cennetin sahibi. Ama yaşarsa ben onu kendime ulaştıracağım diyor Allah Teala. Nasıl mürşidine ben ulaştırdıysam, ona mutluluğu ben yaşattıysam, mürşidine ulaştıktan sonra vücudundan ayrılan ruhunu kendime gene ben ulaştıracağım diyor. 14. basamakta kişi mürşidine ulaşıyor. 21. basamakta ruh Allah'a ulaşıyor. Allah ulaştırıyor ruhu. O kişinin ruhunu kendisine Allah ulaştırıyor. Neyin karşılığı? Bir dileğin karşılığı. Ve Allah'ın zatında ruh yok oluyor. Eğer o kişi mürşidine ulaşıp da Allah'a vasıl olamadan evvel ölmüşse, ikinci kat cennetin sahibi, Allah'a ulaştıktan sonra rahmetli olmuşsa, üçüncü kat cennetin sahibi. Bu noktada kişi dünya saadetinin de yarısını garanti eder. Allah-u Teala mutlaka ona dünya saadetinin en az yarısını verir, onu nasiplendirir. Neyle yapar bunu? Kişiye nefs tezkiyesi yaptırır. Bu tezkiyenin neticesinde o kişinin nefsinin kalbinde %51 nurlardan oluşur. Allah'ın sözü buraya kadardır. Ama bu
demektir ki o kişinin davranışlarındaki mutluluk oranı %50'den fazladır. Uyum hali, nefsle ruh arasındaki uyuşma standartları. Öyleyse ne karşılığı sevgili kardeşlerim? Bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek, mutlak olarak cennet, birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat cennet kişinin Allah'a ulaşmayı diledikten sonra 6 aylık bir ömrü olsa, bu kişi mutlaka dünya saadetinin yarısını elde eder, üçüncü kat cenneti de mutlaka elde eder. O elde etmez. Allah ona bunları o talebinin karşılığı olarak mutlaka sağlar. Allah için bu kadar önemli sizin dilemeniz mi? Sizin mutluluğunuz sevgili kardeşlerim. Allah Teala hepinizin mutlaka cennete girmesini istiyor. Talebi bu. Ve tabii böyle bir talebin tahakkuku için ne olması lazım? Böyle bir dileğin tahakkuku için çok zor şeyler olması lazım diye düşünüyorsunuz. Hayır, hiç zor bir şey yok. Sadece bir Allah'a ulaşmayı dilemek, geri kalanı Allah'a ait. Allah sizi kendisine ulaştıracak. Üçüncü kat cenneti kalacak. Buraya kadar Allah'ın garantisi altındasınız. Ne yapmışsınız? Bir dilekte bulunmuşsunuz. Ben Allah'a ulaşmayı diliyorum demişsiniz Allah-u Teala'ya. Ama bu dilinizde bir talep değil. Kalbinizde bir talep. Dilinizde, kalbinizde iştirak ediyor. Allah hep kalbinize bakar. Talep kalbinizde ise olay bitmiştir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dileyenlerin bir dilek karşılığı satın aldıkları şey sonsuza kadar milyarlarca senelik bir cennet saadeti. Şu dünyadaki en güzel hayatı düşünün, ondan da daha mutlu olacağınız bir hayat cennet hayatıdır. Hiç kimsenin kimseye düşman olmadığı, herkesin birbirini sevdiği, bütün zevklerin var olduğu bir muhteşem yaşantı, cennet yaşantısı. Ve bu sizin bir tek dileğinize bakar. Ne karşılığı o cenneti milyarlarca yıl yaşayacaksınız? Sadece Allah'a ulaşmayı dileme karşılığı, bir dilek karşılığı. O kadar. Nispet var mı aralarında? Bir benzerlik var mı? Bir orantı? Sevgili kardeşlerim, bir karıncayla kainatın mukayesesi gibi. Bütün bir kainat 2,5 milyar galaksi, her galakside 2,5 milyar bizim dünyamız gibi yıldız. Büyüklüğü zihninizde düşünmeye çalışın. İşte kainat böyle hesap ediliyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, neyin karşılığı, neyi satın alıyorsunuz? Bir dileğin karşılığında milyarlarca yıllık bir muhteşem cennet saadeti. Yetmez. Gene bir dilek karşılığında, aynı dileğin, bir tek dileğin karşılığında dünya mutluluğunun da yarısını satın alıyorsunuz. Allah-u Teala kainatın yaratıcısı bu kadar cömert. Bu kadar az şeyin karşılığında, bir tek dileğin karşılığında size verdiği ikramlara bir bakın. Bu sizi ne kadar çok sevdiğinizin ifadesi değil mi sevgili kardeşlerim? Hala birçok insanlar Allah'ı cehenneme atan, cezalandıran bir Allah olarak düşünürler. Hayır. O sizi cehenneme atmaz. Siz onun elçilerinin, resullerinin söylediği şeyleri dikkate almadığınız için, bu mukayeseyi yapamadığınız için, bir hiç sebebiyle, bir tek dileğiniz sebebiyle Allah'ın size verdiği milyarlarca yıllık cennet saadetini ve dünya saadetinde yarısını garanti
etmesine karşılık siz Allah'a onun dileğini yerine getirmemekle ihanet ediyorsunuz. O bunu kendisi için mi yapıyor? Ne yapabilirsiniz Allah-u Teala'ya? Ne faydanız dokunabilir? Siz sadece bir yaratıksınız. Biz de öyleyiz. Sadece bir yaratıkız, bir mahluk. İnsanlar robotlar falan yapıyorlar. Onlar yaratık değil, insanlar tarafından yapılan nesneler. Neden? Çünkü canlı değiller. Allah-u Teala'nın yaratıkları, biz insanlar canlı yaratıklarız. Yarattıktan sonra Allah-u Teala can vermiş bize. Serbest irade vermiş, dilediğimizi yapmak yetkisinin sahibiyiz. İşte Allah-u Teala o serbest iradeye o kadar çok değer veriyor ki, diyor ki kulum o serbest iradesiyle benden mutlaka bana ulaşmayı dilemek mecburiyetindedir. Bu dileği onda göremezsem kurtuluşu yoktur diyor. Ben diyor Allah olarak, onu yaratan olarak şu kadarcık bir talebine milyarlarca senelik bir mutluluğu veriyorum mükafat olarak. Dünyada ne kadar ömür verdiysem o ömrü de yaşantısının yarısını mutlaka saadet içinde, mutluluk içinde geçirmesini ben garanti ediyorum. Ve benim bu büyük nimetlerime kişi sırtını çevirerek hayır ben sana ulaşmayı dilemiyorum diyorsa diyor Allah-u Teala, ben ona duyurduysam ki eğer bunu yapmazsan, Allah'a ulaşmayı dilemezsen, bana ulaşmayı dilemezsen gideceğin yer cehennemdir. Dünyada da mutluluk yüzü göremezsin dediysem diyor Allah-u Teala, indirdiğim kitaplarla bunu duyurduysam, nebilerime, peygamberlerime verdiğim kitaplarla bunu duyurduysam ve her devirde bütün kavimlerdeki resullerimde de bunu hep insanlara tekrar tekrar söylettiysem ve bütün bunlara rağmen benim emrime değil de şeytanın emrine tabi oldularsa, bir tek dileği bile kendilerini yaratan Allah'a çok gördülerse, onları bu sonsuz saadetlere ulaştıracak olan sadece o tek dileği de çok gördülerse, o zaman onların hakkı cehennem değil midir? Sevgili kardeşlerim, mantık ölçülerine göre bir düşünün bakalım. Allah sizden ne istiyor? Allah'a ulaşmayı dilemenizi istiyor, bu kadar. Geri kalanını siz yapmayacaksınız. Allah yapacak. Size namazı sevdirecek olan o, orucu sevdirecek olan o, açlık duyurmayacak olan o, oruçta. Namazda fiziğin ötesine geçmenizi sağlayacak olan o. Önünüzde yeni alemlerin açıldığını göreceksiniz. Namaz kılarken, gözlerini kapattığın zaman açıkken de görebilirsin. Öyleyse sevgili kardeşlerim, eğer Allah-u Teala sizi bu kadar çok seviyorsa ve bu kadar küçücük bir şeyle, bir küçücük dilekle sizi sonsuz mutluluklara, sonsuz bir cennet hayatına ulaştıracaksa, yani şu dünyadaki 50-60 senelik, 100 senelik hayatı uzun bir devre olarak mütalayanlar için, milyarlarca sene orada Allah'ın cennetine kalmak sonsuz bir hayattır. Bu sonsuz mutluluğa karşılık benim istediğim şey diyor Allah-u Teala, bir tek bana ulaşmayı dilemekse, bir tek dilekse ve benim yarattığım insanlar buna nankörlük edip de benim emrimi yerine getirmiyorlarsa bu beni hiçe saymaktır diyor Allah-u Teala. Onları o kadar sevmeme rağmen bu sevgime ihanet etmektir diyor Allah-u Teala. Küfranı nimettir diyor. Nimetin küfranıdır diyor bu. Ve diyor onları cezalandırırım. Hem de bu cezalandıracağımı baştan söylerim. Ben sizi
cezalandırmak istemiyorum. Sizi ne kadar çok sevdiğimi ispat etmek istiyorum size. Ölçü meydanda, bir tarafta, terazinin bir tarafında bir tek dilek var. Allah'laşmayı dilemek, sadece dilemek. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın cennetine gitmeyi dilemiyor musunuz? Hepiniz cennete gitmek istersiniz. Öyleyse ne olur yani deseniz ki, ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum. Biliyorsunuz ki bu talebiniz sizi mutlaka Allah'ın cennetine götürecek. Dileğinizin bu olduğunu hepiniz kabul ediyorsunuz. Hepiniz cennete girmeyi düşünmüşsünüz, talep etmişsiniz, istiyorsunuz. Ona ulaşmak için, Allah'ın cennetine ulaşmak için bu dileğinizin hüviyetini değiştireceksiniz sadece, bu kadar. Ya Rabbi ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum diyeceksiniz. Serbest iradeniz bunu kalbiniz de söyleyecek. İrade devreye girmişse mutlaka onu söyleyecek olan kalptir. Ve Allah-u Teala hep kalbinize bakar. Dilerseniz kendinizi kurtardınız. Dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Hayır, Allah seçmedi. Allah sizi cehennemine göndermedi. Siz cehenneme kendinizi gönderdiniz. Sevgisini Allah-u Teala daha nasıl ifade etsin sevgili kardeşlerim? Bir hiç sebebiyle, sadece bir dilekle milyarlarca senelik bir mutluluk, dünya mutluluğunda yarısı. Nefs tezkiyesini garanti ediyor Allah-u Teala. Yani nefsinizin kalbindeki afetlerin %51'ini yok etmeyi garanti ediyor bir dileğinize karşılık. Mutlaka dünya hayatını yaşarken de yarı yarıya bir mutluluğu garanti ediyor Allah-u Teala. Ya devam ederseniz, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra devam ederseniz, oho! O zaman asıl dünya mutluluğunun ne olduğunu yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın garanti standartlarına bakalım. Allah'a ulaşmayı dilediniz, üçüncü basamaktasınız. Allah-u Teala derhal Rahim Esma'sı tecelli etti. Size Furkan verdi 7 tane. Takva sahibi oldunuz çünkü Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an. 7 Furkan'la bütün günahlarınızı örttü. Ve 12 tane ihsan aldınız Allah-u Teala'dan. Mürşidinize ulaştınız. Siz yapmadınız. Hep bunları yaptıran Allah. Sizin yaptığınız şey, şu cüz'i iradeniz var ya, kişisel iradeniz, külli iradenin bir cüz'ü, bir parçası olan, size ait olan irade, o iradeyle dilediğinizi yapmakta tamamen serbest bırakıldınız. İşte o serbest bırakılan insanların seçimi Allah için son derece önemli. Çünkü bu aklı başında bir kulun, bir mahlukun onu yaratıcısına olan saygısını, sevgisini ifade eder. Kişi kendi iradesiyle Allah'a ulaşmayı dilemişse o kişinin dizaynı son derece basit bir olaydır. Mutlaka o kişi Allah-u Teala tarafından ruhu kendisine ulaştırılacak olan bir kişi olacaktır. O kişinin ruhu mutlaka Allah tarafından Allah'a ulaştırılacaktır. Kesin. Hiçbir negatif